0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبِحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

0: ihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ

0: Kisra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: Kezalike ve kad ehatna bima ladayhi khubara thumma etba'a sebebe.

0: في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
1: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: nüzulâ.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir.

0: huzuve.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: مددا.
1: Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: ehada.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: kibari itiyye.
1: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
1: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.

0: سويا.
1: زكريا: Ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi. Ve

0: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya, hudil kitabe bi kuvvetin ve ateynâhul hukme sabiyya ve hananen min ledunna ve zekâten ve kâne takiyya.
0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.

Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: بشرا سويا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: Niye?
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
1: Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi.

0: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.

0: Mesih'e.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.

0: أنيا.
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: Fekuli veşrabi ve qarri aynen fe imma terayinne minel beşeri ehaden fekuli inni nezertu lirrahmani savma. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا.
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
1: مريم onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ.
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinizzalimunel yevme fî dalâlin mubîn.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerisul erda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
0: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
1: Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ.

0: Ya.
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.

0: شَقِيًّا.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi: Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam.
0: فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا.
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ

0: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا.
0: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu. Vezkur fil

Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.

0: يظلمون شيئا.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.

0: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salaman ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: Tilkel cennetulleti nurithu min ibadina men kana taqiyya.
0: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: ذلك وما كان ربك نسيا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe'budhu vastabir li'ibadetih. Hel te'lemu lehu semiyya.
1: O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?

0: Ya.
1: Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّ
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.

0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: وَأَحْسَنُ نَبِيًّا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.

0: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
1: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
0: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
1: Kalla senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
0: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
0: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
0: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
0: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا
0: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
1: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
0: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: وَلَدًا
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abada.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
1: Ant olsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: كان لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: طه. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Musa.

0: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.

0: أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَأَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمَّ كَمَا يُوحَى

0: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

Musa ve kardeşi Harun, "Ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz," dediler.

0: esma'u ve ara.
1: Allah şöyle buyurdu: korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm.

0: كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قال فمن ربكما يا موسى.
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قال فما بال القرون الأولى.
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قال

0: O suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
1: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
0: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
1: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
0: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
1: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
0: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
1: Fetevalla Firavun fecemaa kaydehu thumma ata.
0: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
0: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
0: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.

0: بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

Musa, "Hayır, siz atın," dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü. Ve

0: الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.

0: من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır.
0: İnnehu men ye'ti rabbehu mujriman fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
1: Cennetu adenin tecri min tehtihel enheru halidine fiha ve zalike cezâ'u men tezekke.
0: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
1: وَلَقَدْ

0: فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı. Doğru yola götürmedi.

0: felwa.
1: Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
2: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
0: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: السامري.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi.

0: amireyi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Ve ehuraca

0: فنسي.
1: Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: قولي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيّ
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: نبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: Nisfe.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
0: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
0: Men e'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra.
1: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
0: Halidine fihi ve sa'e lehum yevmel kıyameti himla.
1: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
0: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
1: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
0: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
1: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
0: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
1: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.

Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: وحيه وقل رب زدني علما.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.

Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَضْمَأُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim benim doğru yoluma tabi olursa o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
1: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
0: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
1: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
0: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا.
1: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
1: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
0: فاصبر على

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: Kul kullum muterabbisun feterabbasu feseta'lemun men ashabus siratis sawi ve men ihtada.
0: Ey Muhammed, de ki herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum.

içimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet,

0: Takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebi'nin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi nebiin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört, üzüntülerimizi gider, bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt, kalplerimizi birleştir, amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sellim. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: İş. Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: azim ve hamle ruhu. Bizim önceleri sahip olup da sonraları kaybettiğimiz bir kısım yüce değerlerimiz vardır. Bu kaybediş bizlere çok pahalıya mal olmuştur. Kaybettiğimiz ve bir an önce kendimizde ve neslimizde diriltmemiz gereken hususların başında aşk ve heyecan, azim ve hamle ruhu gelmektedir. Bu ruh, imanı, aşkı, heyecanı, azmi ve hareketi beraberinde getiren ruhtur. Bu da cihatta aşk ve heyecan, tebliğ ve irşatta azim ve hamle olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşk, sevdiğini ve ona ait her şeyi, ondan başka her şeye tercih etmek, bir kısım şahsi çıkarlar için sevgiliyi unutmamak ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun onu hiçbir zaman terk etmemek demektir. Önce tebliğde aşk ve heyecan, azim ve hamle ruhuna bir örnek verelim. Mekke'de müşriklerin baskı ve eziyetlerinin çok şiddetlendiği sıralarda her şeyi göze almadıktan sonra Kabe'ye gidip ne namaz kılınabiliyor ve ne de Kur'an okunabiliyordu. Rahman suresi inince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kabe'ye gidip de müşriklerin bulunduğu yerde onlara Rahman suresini okur diye sordular. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hemen ileriye atıldı ve "Ya Resulallah, işte ben hemen gidip okuyorum" dedi. Büyük bir cesaret örneği gösterdi. Kabe'ye varıp müşriklerin yanına oturdu ve besmele çekerek onlara Rahman suresini okumaya başladı. Buna dayanamayan müşrikler birden kalkıp Hazreti Abdullah'ın başına üşüştüler ve her birisi vurmayı fırsat ve ganimet bilircesine yüzüne gözüne vurmaya başladılar ve onu epeyce hırpaladılar. Ama o, onların hücum ve zorbalıklarını görmezlikten, hakaret ve bağırışlarını duymazlıktan geldi. Onların saldırılarını hiç önemsemedi ve dolayısıyla susmayıp okumasına devam etti. Daha sonra da verdiği sözü yerine getirmenin huzuru ve sevinciyle oradan kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere geldi. Orada bulunan arkadaşları onun o yaralı bereli halini görünce ona acıdılar ve "Biz sana onların yanına gidip okuma, yoksa çok fena döverler dememiş miydik?" dediler. Bunun üzerine Hazreti Abdullah onlara şu mukabelede bulundu: "Ben onları kuvvetli ve zorba bir şey zannediyordum. Vallahi benim gözümde Yüce Allah'ın düşmanları arasında bunlardan daha basit olanı herhalde yoktur. Bugün onlar benim gözümde gerçekten çok hafif göründüler. İsterseniz yarın da gidip aynı şeyi yaparım." Ama arkadaşları ona, "Onların hoşlanmadığı şeyi onlara duyurdun, bu sana yeter" dediler ve ertesi günü oraya gitmesine müsaade etmediler. Şimdi de cihatla ilgili olan aşk ve heyecan ruhuna ibretli bir örnek verelim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğunda 5 yaşlarındaydı. Bedir Savaşı sıralarında büyümüş ve delikanlılık çağına gelmişti. Kalbindeki imanın şehametiyle orduya katılmak ve cihada iştirak etmek istiyordu. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaşı küçük olanlarla birlikte onun da cihada katılmasına izin vermediğinden ötürü o kadar istemesine rağmen cihada katılamamıştı. Kendisi daha sonraları o günkü üzüntüsünü anlatırken, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni ufak tefek bulduğu için Bedir Savaşı'na katılmama izin vermemişti. Bu yüzden o kadar çok üzülüp ağladım ki hayatımda sabaha kadar ağlayarak ve üzüntü içinde kıvranarak geçirdiğim başka bir gece hatırlamıyorum diyordu. Yine Uhud Savaşı esnasında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, şehit olursam nerede olacağım hakkında acaba ne buyurursun?" diye sordu. Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennette" dediler. Adam elindeki hurmaları birden attı, sonra da şehit oluncaya kadar savaşmaya devam etti. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği ve bir an önce Yüce Allah'a ulaşma aşkı ve şevkiyle ilgili olan şu hadise ne kadar ibret vericidir. Beni Amir kabilesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ondan kendilerine İslam dinini anlatacak muallimler istediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de özel olarak yetiştirdiği, gözü gibi koruduğu ve Kur'an'ı en iyi bilip okuyanlardan ve gündüzleri odun taşıyarak geçimlerini sağlayan ve gecelerini ise namaz kılarak geçiren 70 kurrayı onlara gönderdiler. Onların içlerinde Hazreti Enes'in dayısı olan Haram bin Milhan da vardı ki çok güzel Kur'an okur ve çok güzel konuşurdu. Son derece seçkin kimseler olan o ashab efendilerimiz Maune kuyusuna vardıklarında Haram bin Milhan arkadaşlarına dedi ki "Ben sizin önünüzden gideyim. Eğer onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerimizi anlatma hususunda bana güven verirlerse mesele yok. Şayet güven vermezler de bir kötülük yapmaya kalkışırlarsa siz zaten bana yakın bulunuyorsunuz." Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu an önden gitti. Onlar da ona eman ve güven verdiler. Hazreti Haram radıyallahu an onlara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmeye ve İslam hakkında bilgi vermeye başladığı bir sırada içlerinden bir adama saldırıp vurması için işaret ettiler. O adam da mızrağını arkadan Haram bin Milhan'a öyle bir vurdu ki mızrağı Hazreti Haram'ın göğsünden çıkardı. Yüce Allah'a lika ve vuslat arzusuyla yanıp tutuşan Hazreti Haram radıyallahu an kalbindeki şevk ve iştiyakını tatmin etmişcesine ve şehit olarak erdiği vuslatla hasret ateşini söndürmüşçesine birden "Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şehitlik mertebesini kazanmakla gerçek kurtuluşa erdim" diye haykırdı ve anında şehit olarak yüce ruhunu Mevlasına teslim etti. Sonra da gözü dönmüş o din düşmanları geri kalan arkadaşlarına saldırdılar ve bir iki kişiden başka herkesi şehit ettiler. Ancak şehit olurken hepsi birden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selamlarını ve bir de Allah katında ulaştıkları yüce mertebelerinden memnun olduklarını bildirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederek ruhlarını teslim ettiler. Hazreti Cebrail aleyhisselam Medine'de bulunan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek o mübarek şehitlerin başlarından geçenleri, onların selamlarını ve Yüce Allah'ın kendilerinden memnun olarak onları memnun ederek Rablerine kavuştuklarını haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların gönderdiği bu selam ve memnuniyetlerini şerefli ashabına bildirdi. Hazreti Enes radıyallahu anh bu vakayı naklettikten sonra diyor ki, biz onların şehit olunca söyledikleri Rabbimize kavuştuğumuzu, Rabbimizin bizden memnun olduğunu ve bizi memnun ettiğini kavmimize tebliğ edin sözlerini bu vakadan sonra bir ayet olarak okuyorduk. Ancak daha sonraları bu ayet ne solundu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu zulmü reva gören hain, zalim ve katil müşriklere 40 sabah beddua yaptı. Bu dua kabul görmüş ve o hadiseye karışan bütün kabileler çok ciddi kuraklıklara ve kıtlıklara maruz kalmışlardı. İman, aşk ve hareketin mahiyetini, bir de Esved-er Râi'nin sahip olduğu iman, aşk, şevk ve heyecanıyla anlamaya çalışalım. Bu zat, Hayber vakası esnasında Hayber'de bir Yahudinin çobanıydı. Ücret karşılığında onun koyunlarını güdüyordu. Harp esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı arz edip anlat," dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, "İnsanları Allah'a davet etme hususunda hiçbir kimseyi küçük görmez ve sosyal bünyedeki seviyesi ne olursa olsun anlayışına ve kapasitesine göre ona İslam'ı anlatırdı. Haliyle ona da İslam'ı anlattı. O da hemen oracıkta İslam'a girip Müslüman oldu. Bu zat Müslüman olunca dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu koyunların sahibi tarafından tutulan ücretli bir çobanım. Bu koyunlar yanımda emanettir. Ben şimdi bunları ne yapayım? Bunlara bakmaya devam etsem sizinle birlikte cihada katılmamış olacağım. Cihada katılsam emanet olan bu koyunları ortada bırakmış ve emanete hiyanet etmiş olacağım." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Sen onları Allah'a emanet et. Sonra onları yüzleri doğrultusunda bırak. Merak etme, onlar sahiplerini bulurlar." O zat da kalktı, eline bir taş aldı, onunla koyunları gidecekleri yöne doğru yöneltti ve sonra da, "Haydi sahibinize gidin, ben artık size sahiplik ve çobanlık yapmayacağım," dedi. O koyunlar da sanki arkalarından onları süren bir çoban varmış gibi kaleye doğru yöneldi ve gittiler. Henüz Müslüman olan Esved-er Râi radıyallahu anh da hemen Hayber kalesine doğru ilerledi ve beklemeden Müslümanlarla birlikte düşmana karşı çarpışmaya başladı. Ama gel gör ki karşı taraftan atılan bir taş ona isabet etti ve oracıkta şehit oldu. Halbuki daha yeni Müslüman olmuş ve hatta hiç namaz kılmamıştı. Henüz yeni şehit olmuş olan mübarek naaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına getirilip arkasına konuldu ve üzerinde bulunan bir örtüyle örtüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberindekilerle birlikte ona doğru döndüler. Fakat sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden yüzünü çevirdi. Beraberinde bulunan bazı kimseler, "Ey Allah'ın Resulü, yüzünüzü niçin çevirdiniz?" diye sorduklarında, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi: "Şu anda onun beraberinde cennet hurilerinden olan iki zevcesi var. Birlikte oturuyor ve sohbet ediyorlar. Ondan dolayı yüzümü çevirdim." İşte aşk ve şevkin azim ve gayretin son derece verimli neticesi olan zevalsiz lezzetler ve işte azimli ve hamleci bir ruhun mazhar olduğu gamsız sürurlar ve sonsuz saadetler.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.
3: Fırsat bu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında
5: alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Hudeybiye Barış Anlaşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavaf için ashabıyla birlikte yola çıkması. Resulullah bir rüya görmüştü. Kabe'nin etrafında sahabe ile birlikte tavaf ettiğini ve daha sonra başlarını tıraş ettiklerini, bazılarının da saçlarını kısalttığını gördü. Muhacirlerle birlikte Mekke'den ayrılalı 6 yıl olmuştu ve Kabe'yi çok özlemişlerdi. Allah'ın en değerli beldesi Mekke, onlar için dini nedenlerden dolayı ve aynı zamanda memleketleri olduğu için çok kıymetliydi. Bu yüzden Mekke'ye tekrar gitmek ve Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlardı. Müfessirlerden birinin şu ayeti yorumlarken söylediği gibi, "Hani evi, Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık." Bakara Suresi 125. Allah'ın evini mesabe kılmıştık. Mesabe, her zaman dönmek isteyeceğin yer manasındadır. Bu müfessir, genç bir devenin her ne zaman oynamak için uzaklaşsa, sırf annesinin halen orada oluşunun rahatına ermek için, annesini görmek ve de annesine dokunmak için, her daim geri dönüşünü, sonra tekrar oynamaya gidişini örnek olarak veriyor. Bunu müminlerle Kabe arasındaki bir benzerlik olarak veriyor. Bir mümin Kabe'yi ilk gördüğünde, etrafında ilk defa tavaf ettiğinde, ömrü boyunca bağımlısı olur ve her zaman geri dönmek ve onu, Kabe'yi ziyaret etmek ister. Mekke'de bir yabancı olsa bile kendisini evinde gibi hisseder. Orası memleketi olmamasına rağmen, belki de Mekke'deki dili konuşamıyor olsa da, harem bölgesine girer girmez kendisini memleketinde gibi hisseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deki Müslümanları ve Medine etrafındaki Müslüman olmuş kabileleri kendisiyle beraber umre için yola çıkmaya davet etti. Çağrısına icabet edenlerin sayısı 1400 civarındaydı ki, bu oldukça büyük bir rakamdı. Mekke'ye doğru yola koyuldular. Medinelilerin mikat yeri, ihrama girdikleri yer olan Zülhuleyfe'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlarını giymelerini ve de kurbanlıklarını işaretlemelerini söyledi. Ki bu bir sünnetti. Kurbanlık edilecek hayvanlar işaretlenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde 70 deve vardı. Telbiye getirmeye başladılar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Bir araya gelişleri barışçıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir savaş niyetine girmiş değildi. Bu yüzden de kınlarındaki kılıçlar hariç yanlarına hiç silah almamışlardı. Bir Arap erkeği kılıcı olmaksızın asla yolculuk etmez. Fakat bu, savaş için yola çıkmış bir ordu değildi. İbadet için, umre için yola çıkmışlardı. Niyeti bu olmasına rağmen o yine de çok temkinliydi ve teyakkuzdaydı. Bir sürprizle karşılaşmak istemiyordu. Önünde koruma olarak ve güzergahı temizleyip yolda bir tehlike var mı diye kontrol etmeleri için 20 atlı adamı vardı. Bununla birlikte kendisi için malumat toplasın diye keşif için bir casus da göndermişti. Bu işten sorumlu kişi Bişr bin Süfyan, atlılardan sorumlu olmak üzere görevlendirilense Abbad bin Bişr'di. Ömer bin Hattab radıyallahu anh çok müteyakkız, çok dikkatli biriydi. Detaylara dikkat edişiyle bilinirdi. Kendisi için dediği gibi, "Ben hilekar biri değilim, fakat hilekarlar da bana hile yapamazlar." Kısacası Ömer bin Hattab, gafil avlanabilen, kendisine hile yapılabilen biri değildi. Onun bu özelliğini herkes bilirdi. Onun bu durumu, kelimelerinde, sözlerinde ve Resulullah'ın sireti boyunca, Resulullah'a verdiği tavsiyelerde kendisini gösteriyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, kendileri seninle savaş halinde olan bir topluluğun olduğu yere silahsız mı gireceksin? Bunun üzerine Resulullah Ömer bin Hattab'ın fikrine katıldı ve Medine'den silah istedi. Fakat bu silahlı adamlar Resulullah'tan ve sahabeden müstakil olacaklar, silahlarını ayrı bir yerde tutacaklardı. Çünkü barışçıl bir iş için geldiklerini herkesin görmesini istiyorlardı. Kureyş'in savaş için hazırlanması. Keşif için gönderilen Bişr bin Süfyan döndü ve Resulullah'a Kureyş harekete geçti ve savaş için hazırlanıyorlar dedi. Resulullah buyurdu ki, ey rical, bana tavsiyede bulununuz. Bizi Kabe'den alıkoymak isteyenlerin çocukları ve aileleri için yürümeli miyim? Kardeşler ve bacılar, görüyorsunuz. Kureyş, Arabistan'daki Arap kabileleri arasında çok yüksek bir konuma sahipti. Bu, onların Kabe'nin koruyucuları olmaları nedeniyleydi. Fakat bilinen bir töre insanlar arasında yaygın bir anlayıştı ki, kimse kimseyi hac ve umreden engelleyemezdi. Kureyş ise şimdi kalkmış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve Müslümanları Mekke'ye girmekten engelliyordu. Bu, daha önce duyulmamış ve yapılmaması gereken bir şeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına, şunların çocukları ve aileleri için yürüyelim mi diye soruyor. Kimdir o şunlar dediği? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Müslümanları Kabe'ye girmekten engellemek gibi kötü bir işte Kureyş'le ittifak kuran kabilelerden bahsediyor. Çünkü Bişir Resulullah'a geldiği zaman Kureyş sana karşı toplandı ve sana karşı Ahabiş'i de topladı demişti. Ahabiş, üç ya da daha fazla kabileden oluşan Kureyş'le ittifak kurmuş kabileler birliğidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu diğer kabilelerin ailelerine ve çocuklarına saldırsak da onlar ailelerini korumak üzere geri dönseler ve biz de bu arada Kureyş'in üzerine yürüsek, böylece bu ittifakı bozup ordularını bölsek nasıl olur demek istiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh fikrini sundu ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen çatışma ya da birine savaş açma niyeti taşımadan Kabe'yi ziyaret için geldin. Yoluna devam et. Kim yolumuzu kesecek olursa onunla savaşırız. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın görüşü buydu. Resulullah onun da aynı fikri paylaştı ve böylece küffara kendi meskenlerinde saldırma planı durduruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bereketiyle ilerleyin buyurdu. Kureyş, Halid bin Velid ve İkrime bin Ebi Cehil idaresinde 200 kişilik bir ordu göndermişti. Resulullah buna dair bilgiyi alınca ordusuna duyurdu ve "Bizi onların etrafından geçirecek bir yola kim götürür?" dedi. Bunun üzerine Eslem kabilesinden bir adam onları bir arka yola çıkarmayı teklif etti. Tabiri caizse arazi şartları çok çetin ve zordu. Fakat nihayetinde Mekke'nin güneyine düşen Hudeybiye Ovası'na vardılar. Burası Kerim Belde'ye sadece bir günlük yürüme mesafesindeydi. Halid bin Velid, Müslümanların etraflarından dolaşarak gittiği yönündeki bu bilgiyi alınca hızla Kureyş'e döndü. Böylece Kureyş de Resulullah'ın kendilerinden bir günlük mesafede olduğunu öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye geldiğinde daha önce kendisinden bahsettiğimiz meşhur devesi Kasfa çöktü. Ona devenin kalkıp hareket etmesini istedikleri zaman söyledikleri "Hel, hel!" diye seslendiler. Deve kalkmayı reddetti. Bunun üzerine Kasfa aksileşti dediler. Deve, at, eşek gibi taşıma için kullanılan hayvanlar bazen inatçılık eder ve öyle birdenbire talimat almayı reddederler. Resulullah ise Kasfa aksileşmedi. Onun tabiatında bu yoktur. Lakin fili tutan onu da tutmuştur buyurdu. fil kıssasını hatırlıyorsunuz. Ebrehe ve ordusunun Mekke'ye saldıracakları zamanda ilerlemeyi reddetmişti. Fakat fili geriye doğru çevirdiklerinde birden koşmaya başlıyordu. Mekke'ye çevirdiklerinde ise yine hareket etmiyordu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fili tutan deveyi de tuttu," buyurdu. Ancak burada büyük bir fark var. O zamanki Ebrehe ve ordusu küfür tarafındaydı. Ancak şimdi durdurulan Resulullah ve sahabe. Peki bu ne anlama geliyor? İbni Hacer bunu yorumlar ve der ki, Allah o zaman da yani fil vakasında, şimdi de Hudeybiye'de Mekkelilerin Müslüman olacaklarını biliyordu ve bu yüzdendir ki kan akmasını engelledi. O zaman Ebrehe ve takipçilerinin ordusunu helak ederek yaptı, şimdi ise barış kapılarını açarak. Resulullah ilerlemiş olsaydı ve bir savaş çıksaydı çok kan akacaktı. Fakat Allah Müslümanları geride tuttu ve Kasva hareket etmeyi reddettiğinde durdular. Nihayetinde Kasva hareket etti, fakat bu olayda Resulullah dikkatimizi bir şeye çekmiştir ki, o da bunun Allah Azze ve Celle tarafından yapılmış olduğuydu. İbni Hacer'in getirmiş olduğu izahat da bu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Nefsim elinde olana yemin olsun ki, bana Allah'ın mukaddesatına değer vererek sunacakları her talebi kabul edeceğim." Diğer bir rivayette ise, "Akrabalık bağlarını aziz tutacak." denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan ederek niyetinin barış olduğunu ve ta ki Allah Azze ve Celle'nin hükmü âli olsun diye yapacakları her teklifi kabul edeceğini açıklığa kavuşturmuştur. Hudeybiye'de bir kuyu vardı. Fakat sahabe içmeye gittiğinde bu kuyu boştu. Bundan dolayı gelip durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiler. Resulullah sadağından bir ok verdi ve onu kuyuya bırakmalarını söyledi. Onlar da öyle yaptı. Subhanallah! Kuyudan su gelmeye başladı. Onun benzer şekildeki nice mucizeleri vardır. Yaşanan çarpışmalar. Bazı çarpışmalar yaşandı ve Resulullah tarafından müşriklerden esirler alındı ama hiçbiri öldürülmedi. Bunun bir örneği Seleme bin Ekva tarafından rivayet edilir. O der ki, ben bir ağacın altında uyuyordum ve yakınlarımda uzanmış bir takım müşrikler vardı. Resulullah aleyhinde konuşuyorlardı. Bu yüzden ben de onların konuşuyor oldukları saçmalıklarını duymak istemediğim için daha ilerideki bir ağacın altında uyumaya gittim. Bunun ardından da seferberlik çağrısını işittim. Bir şeyler olmuştu ve bu yüzden muhacirlerin çağrısı vardı. Seleme der ki, bunun üzerine o ağacın altında yatan dört müşriye doğru hızla yöneldim, kılıçları ağaçların dallarında asılıydı, ben de kılıçların hepsini topladım ve kolumun altına aldım. Benim kılıcım da elimdeydi. Ve onlara, herhangi biriniz herhangi bir harekette bulunursa onun kellesini uçururum dedim. Ve o dördünü Resulullah'a esir olarak götürdüm. Kısaca bu ve benzeri bir takım olaylar olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye elçiler göndermesi. Hıraş bin Ümeyye radıyallahu anh'ın elçi olarak gönderilmesi. Durum oldukça hassastı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye biz savaş niyetiyle gelmedik, Kabe'yi tavaf etmek üzere geldik açıklamasında bulunmak için elçi göndermek istedi ve Huza'a kabilesinden Hıraş bin Ümeyye'yi seçti. Hıraş Mekke'ye gitti. Peki ona nasıl davranıldı? Devesini öldürdüler ve neredeyse kendisini de öldürüyorlardı ki Ahabiş aracı oldu ve onu korudu. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisine davranışları bu şekildeydi. Anlatılacak bu olay boyunca

İkincisi, o biz savaş amacıyla gelmedik demek üzere gelmişti. Fakat onlar ona bu şekilde muamele ettiler. Bunun üzerine o da oradan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka birini daha göndermek istedi de Ömer bin Hattab'ı çağırdı ve ona niyetini belirtti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh cevaben dedi ki, benim ailemden, Beni Adi'den bana eman verecek Mekke'de kimse kalmadı ve Kureyş benim onlara olan düşmanlığımı çok iyi bilir. Ama yine de gitmemi söylersen giderim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh böylece samimi bir durum değerlendirmesinde bulunmuştu. Eğer Mekke'ye gidecek olursa tehlikede olacaktı. Ama bu bir emirse itaat edecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh da başka bir isim önerdi. Dedi ki, kabilesi orada bulunduğu için Osman bin Affan'ı göndermen nasıl olur? Osman bin Affan radıyallahu anh Beni Ümeyye'ye mensuptu. Ve Beni Ümeyye de Kureyş'in ana kolu Abdümenaf'tandı. Kureyş'in o diyarda hükmü elinde bulunduran iki ailesi vardı ki bunlar Beni Mahsun ve Beni Abdümenaf'tı. Beni Mahsun arasından çıkan meşhur şahsiyetler ölümüne kadar Kureyş'in lideri olan ve aynı zamanda Müslümanlara karşı savaşta da lider olan Ebu Cehil, sonra Velid bin Mugire ve oğlu Halid bin Velid bulunuyordu. Bunlar Beni Mahsun'un mensuplarıydılar. Sonra Beni Abdümenaf'ın da iki ana kolu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Beni Haşim ve Beni Ümeyye. Yani Beni Ümeyye bu yolda Beni Haşim'in çok yakın akrabaları oluyor. Osman bin Affan Beni Ümeyye'ye mensuptu. Bu yüzdendir ki Resulullah onu Mekke'ye gönderdiğinde ona Beni Ümeyye'nin Ebu Süfyan'dan sonra gelen öncü isimleri tarafından derhal eman verilecekti. Biliyorsunuz Ebu Süfyan da Beni Ümeyye'ye mensuptu. Fakat o zaman orada değildi. Osman bin Affan radıyallahu anh'a eman veren kişi, amcaoğlu Eban bin Said bin Elas oldu. Devesi üzerinde olduğu halde onu yanına aldı ve Kureyş'in önüne çıkarak, ''Bu adam benim emanım altındadır.'' dedi. Eban bin Said bin Elas'ın emanıyla girmiş olan Osman bin Affan'a dokunmaya kim cesaret edebilirdi ki? Osman bin Affan radıyallahu anh'ın elçi olarak gönderilmesi. Osman bin Affan radıyallahu anh'ın görevi iki yönlüydü. İlki, Kureyş'e Müslümanların savaş için gelmediğini bildirmek, ikincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine mümin erkek ve mümin kadınları ziyaret ederek İslam'ın muzaffer olacağı, Müslümanların galip geleceği müjdesini vermek. Osman bin Affan radıyallahu anh Kureyşlilere, ''Beni size İslam'a ve Allah'a davet etmem, sizin de topyekün dine girmeniz için Resulullah gönderdi. Çünkü Allah dinini zahir, nebisini de aziz kılacaktır.'' dedi. Ardından onlara şöyle söyledi. ''Bırakın bu işle başkası ilgilensin. Eğer Allah'ın Resulünü alt ederlerse, işte zaten sizin istediğiniz de budur. Yok eğer o kazanırsa, o zaman da ya insanların geri kalanının tabi olduğuna tabi olmak, ya da savaşma seçeneğiniz olur da, savaşın sizi bitap düşürmüş olmasından ve aranızdaki en hayırlınızın ölmüş olmasından dolayı, dinlenecek vaktiniz olur. Doğrudan ve dobra bir mesaj ileterek onlara bitap düştüklerini bildiriyor, yüzlerine karşı yoruldunuz, bu savaşı sonsuza kadar devam ettiremezsiniz, diyordu. Biliyorsunuz ki onlar harap olmuşlardı. Sonra da şöyle söyledi, Resulullah size bildirir ki buraya hiç kimseyle savaşmaya gelmedik. Aksine, beraberimizde işaretlenmiş kurbanlık hayvanlarla birlikte umre için geldik. Onları kesip gideceğiz. Eban bin Said, Osman bin Affan'a, eğer tavaf etmek istiyorsan buyur, seni kimse engelleyemez.

Demez, dedi. Osman bin Affan radıyallahu anh acaba ne yaptı? Hani ashabtan bazıları Osman ne kadar da kısmetli, şimdi tavaf ediyordur demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları işitti ve onlara dedi ki, benim ondan beklentim şu kadar şu kadar yıl orada kalsa bile ben tavaf edinceye kadar onun tavaf etmeyeceğidir. Evet, gerçekten de olan buydu. Osman bin Affan radıyallahu anh demişti ki, Resulullah tavaf edinceye kadar ben de beyti tavaf edecek değilim. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan saygısından dolayıdır. Kureyş'in elçi göndermesi. Bedil bin Verka. Kureyş'te elçiler gönderiyordu. İlk gönderdikleri Bedil bin Verka oldu. Bedil bin Verka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kendisi Huzaa kabilesindendi ve aynı kabileden birkaç adamla beraber geldi. Kitapların söylediğine göre bunlar Resulullah'ın muteber danışmanlarıydı. Onların arasından kafir olanlar da Müslüman olanlar da Müslümanlara karşı oldukça çok yakınlık gösteriyordu. Ve Resulullah'ın da fikir alışverişinde bulunduğu kişilerdir. Bir rivayette denilir ki Mekke'de hiçbir şey olmaya görsün, Huzaalılar bunu mutlaka Resulullah'a haber veriyorlardı. Resulullah malumatı içeriden alıyordu ve ona bilgi getirenler hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden oluşuyordu. Bu bir çeşit kabile ittifakı gibiydi. Çünkü Huzaa cahiliye döneminde Beni Haşim'in müttefikiydi. Artık Beni Haşim'in lideri, aralarında en çok öne çıkan kişi de Resulullah olunca çoğu müşrik olmasına rağmen Huzaa bu ittifakı sürdürdü ve hali hazırda kendilerini Beni Haşim'e ve de Müslümanlara yakın saydılar. Bu durum bize o zamanki mevcut hali gösteriyor. Bu kıssada boy ve kabileler arasında bulunan o zamanki ilişkilerden ve Resulullah'ın savaşlarında nasıl başarı elde ettiğine dair çıkarılacak birçok feraset bulunmaktadır. Aynı şekilde bir kişi bu başarının bir parçasının da onun bilgi toplama faaliyetleri olduğunu görebilir. Resulullah'ın kendisine bilgi toplamak için Arabistan'ı dolaşan casusları her daim olmuştur. İşte burada da Mekke'de içeriden çalışanlar var. Huzaa Mekke'ye çok yakın, Mekke'nin dış mahallelerinde yaşıyordu ve Kureyş cephesinde ne olup bittiğini rapor ediyorlardı. Kısacası Resulullah'la buluşmaya gelen ilk elçi Bedil bin Verka oldu. Ona dedi ki, Kureyş yola çıktı. Yanlarında da sütlü develeri var. Eğer şartlar uyarsa uzun süre kalma niyetiyle tedarikleriyle yola çıktılar. Şöyle devam etti. Kaplan derileri giyindiler ve savaşa hazırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biz kimseyle savaşmak için gelmedik. Biz umre yapmak için geldik. Kureyş savaşlar nedeniyle tükenmiş durumda. Bu onları harap etti. Eğer isterlerse onlara bir süre zaman tanıyacağım. O zaman onlar da bana insanlara ulaşmam için geçit vermek zorunda kalacaklar. Eğer ben galip gelirsem ve onlar da insanların girmiş olduğu dine girmek isterlerse bunu yapabilirler. Yok istemezlerse dinlenmiş olurlar. Eğer bunu reddedecek olurlarsa o zaman da nefsimi elinde tutana yemin olsun ki onlarla bu davam yolunda yok oluncaya kadar savaşacağım. Ta ki Allah'ın dilediği yerini bulsun buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'e iki seçeneğiniz var. Ya beni kendi halime bırakırsınız ya da benimle savaşırsınız. Eğer benimle savaşırsanız ben kazanırım ve Allah azze ve celle'nin dini galip gelir. Ben vazgeçecek değilim. Velev ki yok olacak olsam bile asla vazgeçmeyeceğim diye bildiriyordu. Vazgeçmeyeceğini onlara beyan ediyordu. Savaşlarda iyice bitap düştünüz sözüne de dikkat çekerim. Önceki bölümün sonunda geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Hendek Savaşı'ndan sonra artık biz onlarla savaşacağız, onlar bizimle savaşamayacak demişti. Ve işte gerçekleşen de buydu. Kureyş artık savunmadaydı. Resulullah'a karşı saldırı savaşı başlatacak imkanları yoktu. Bedil bin Verka, Resulullah'a bu mesajını onlara ileteceğim dedi. Mekke'ye döndü de Kureyşliler, o Bedil bin Verka sizden ne olduğunu sormanızı istiyor. Onu önemsemeyin dedi. Bedil birilerinin ona ne olduğunu sormasını bekliyordu. Hepsi de sessiz bekliyordu. Bu yüzden onlara ne olduğunu size söylememi ister misiniz dedi. İkrime bin Ebi Cehil, senden bir şey duymak istemiyoruz dedi. Onun Müslümanlara olan alakasını biliyorlardı. Fakat daha sonra Safvan bin Ümeyye ve diğerleri, hadi ne olduğunu bize söyle dediler. O da onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını iletti. Onlarsa duyduklarından hoşlanmadılar. Mikraz bin Hafs. Bunun ardından Mikraz bin Hafs diye anılan bir adamı gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde, bu adam haindir buyurdu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında neden bunu söyledi? Çünkü onun tabiatını biliyordu. Subhanallah! O adam Kureyş'ten 40 ya da 50 adamı yalnız birilerini bulup esir almak için Müslümanların konak yerlerinin etrafında dolaşmaya yöneltti. Ordudan ayrılmış birilerini bularak onları esir alıp Kureyş'e götürmek istiyordu. Ancak olacaklar bunun tam tersiydi. Kaçan Mikraz bin Hafs hariç adamların hepsini esir alan Müslümanlar oldu. Onlar esir almaya geldiler ama kendileri esir alındılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barışçıl niyetle yola çıkmış olduğundan dolayı hiçbir şart koşmadan hepsini serbest bıraktı. Huleys bin Alkame. Daha sonra da El-Habiş'in, ki bunlar Kureyş'in müttefikleridir, lideri olan Huleys bin Alkame gidip Resulullah'la görüşmeyi teklif etti. Resulullah onu gördüğünde bu adam dindar bir topluluktandır. Kurbanlık hayvanları onun önüne sürün de onları görsün dedi. Yani Müslümanların umre yapma niyetiyle geldiklerini ona göstermek istiyordu. Adam durumu görür görmez Resulullah'la dahi görüşmeden yürüyüp gitti. Görmüş olduğuyla hareket etti ve Kureyşlilere dönerek, ''İzzet Allah'ındır. Bu insanları Kabe'den alıkoymak doğru değildir.'' dedi. Bu kişi bir müşrikti, bir kafirdi. Fakat umre için yola çıkmış insanları Allah'ın evine girmekten alıkoymayı törelere aykırı, dönemin kabul edilebilir kurallarına zıt görüyordu. Şuna benzer şeyler söyledi. Ey Kureyş! Siz kim oluyorsunuz da insanları Kabe'ye girmekten alıkoyuyorsunuz? Diğer bir rivayette ise şöyle der. Abdülmuttalib oğullarının bizzat kendileri engelleniyorken Allah, lehm, cudan, himyar ve kin delilerin Allah'ın evine gelmelerine izin vermeyecektir. Zikrettiği bu dört kabile Arapların Yemen koluna mensup Kahtanilerdir. İkincisi ise Arabistan'ın en uzak kısımlarında yaşamalarıdır. Lehm ve cudan, Arabistan'ın en kuzeyinde Şam'da yaşıyor, Kinde ve Himyar ise Yemen'in güneyindeki en güney bölgede yaşıyorlardı. İşte onlara diyordu ki, Adnan'ın ehli, Kureyş'ten ve bizzat Mekke'den olan Abdülmuttalib oğullarını engelleyeceksiniz ama şu kabileler gelip Allah'ın evini ziyaret edecekler, öyle mi? Kendisi çok öfkeliydi. Kureyşliler ona dediler ki, biraz otur, sen anlayışsız bir bedevisin. Huleys buna çok kızdı. Ey Kureyş, eğer sizinle müttefik olmuş ve anlaşma imzalamış olmasaydık, Allah'ın evine tazim için gelmiş biri bundan men edilebilir miydi hiç? Huleys'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki, ya Muhammed'e kendisi için geldiği şeyi yapmaya izin verirsiniz,
ya da ahabişleri son adamına varıncaya kadar harekete geçiririm, dedi. Onları savaşla tehdit etti. Bunun üzerine Kureyşliler onu sakinleştirdi ve az sus ve istediğimizi kendimiz yapıncaya kadar bizi bize bırak, dediler. Bununla itibarlarının zedelenmesini engellemeye çalışıyorlardı. Urve bin Mes'ud. Elçilerin hepsi de fiyaskoydu. Daha sonra onlara Urve bin Mes'ud geldi ve Kureyşlilere, "Beni doğuran siz değil misiniz ve ben sizin evladınız değil miyim?" dedi. Urve bin Mes'ud, Taif'teki Sakif kabilesindendir. Fakat onun annesi Kureyşli ve kendisi de Arabistan'ın büyük adamlarındandı. Aslında müşrikler şu sözü söylediklerinde teklif ettikleri isim oydu. Ve dediler ki, "Bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? İki şehirden birinin büyük adamıyla Mekke ve Taif şehirlerine atıfta bulunuluyordu. Yani müşrikler, Allah niye Muhammed'i seçti de Urve bin Mes'ud'u seçmedi?" diyorlardı. Kureyş'e geldi ve yaptıkları onca elçi göndermenin bir anlam ifade etmediğini gördü. Ve onlara, "Ben sizin evladınızım. Gidip o adamla benim görüşmemi ister misiniz?" dedi. Onlar da evet dediler. Fakat daha sonra onlara, "Sizin elçiniz olarak giden o kimselerin başından aşağıya yağdırdığınız hakaretlerin hepsini gördüm," dedi. İster El-Huleys olsun, İsterse de Bedil bin Verka olsun, her biri dönüşünde onlara hakaret ettiler. Oysa onları kendileri gönderdi. Bunun nedeni ise elçilerin onların duymak istediklerinden farklı bir cevapla geliyor olmasıydı. Bu yüzden Urve bin Mes'ud aynı şeyin kendisine de olmasını istemedi. Dediler ki, "Biz sana güveniyoruz, git ve onunla konuş." Urve bin Mes'ud, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve dedi ki, "Ey Muhammed, sen kendi halkını helak etmiyor musun? Senden önce Araplardan kendi halkını helak eden birini hiç duydun mu? Eğer bu senin zaferin olmayacaksa, yemin ederim ki burada bazı kayda değer simalar görmüyor. Sadece ancak kaçacak ve seni terk edecek kapasitedeki derme çatma kimseler görüyorum." Urve bin Mes'ud ona gördüğü iki ihtimali zikrediyordu. İki ihtimal, kendi kavmini helak ederek senin kazanman ki, sonra bunun içinde sen Araplardan hiç kendi kabilesini helak eden gördün mü, diyor. Onlar kabile toplumuydu. Kabile her şeydir ve Urve, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi kavmini istila eden biri olarak görüyordu. Bu kabul edilemez bir şeydir. Senden önce böyle yapan birini duymadık. Ona bunun yapılması zillet ve utanç olan bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor ve böyle yapma diyordu. Diğer seçenekse sen yenilgiye uğrarsın. O bu seçeneği daha muhtemel görüyor. Çünkü ben derme çatma kimseler görüyorum, diyordu. Kastettiği farklı kabilelerden olan sahabelerdi. Onlardan Kureyş'e mensup olan, Evs'e mensup olan, Hazreç, Eslem, Gıfar ve diğerlerine mensup olanlar vardı. Eslem ve Gıfar gibi bazı kabileler var ki, Urve bin Mes'ud gibi insanlar tarafından ikinci sınıf kabile olarak görülüyordu. Bir tarafta Sakif ve Kureyş gibi büyük kabileler ve diğer tarafta da Eslem ve Gıfar gibi bu küçük kabileler var. Subhanallah! Daha büyük kabileler kibir ve gururları nedeniyle İslam'ı kabul etmede yavaş kaldılar. Onlar İslam'ın kendilerindeki öncü konumlarını gidereceğini hissetmişlerdi. Bununla birlikte bu engellerin kendilerinin önünde bulunmamasından dolayı daha küçük kabileler hakkı dinlemeyi daha çok istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu küçük kabilelerin Temim, Gatafan ve Esed'den daha hayırlı olduğunu söyler. İnsanların üstün görerek baktığı o toplulukları biliyorsunuz işte.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesap gününde Nazin, Cüheyn, Eslem ve Gıfar gibi bu küçük kabilelerin mizanda Temim, Esed, Gatafan ve benzerlerinden daha ağır basacağını söyler. Fakat Urve bin Mes'ud ise olayları cahiliye kabile görüşüyle görüyordu. Ve işler ciddiye bindiğinde, zorlu süreç başladığında seni terk edecek, kaçacak ve seni yalnız bırakacak derme çatma ayak takımı kimseler görüyorum, diyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh bunları işittiğinde bu duyduklarını görmezden gelinemeyecek büyük hakaretler olarak gördü. Bu yüzden ona, git de Lat'ın fercini yala, biz mi kaçıp onu terk edecekmişiz, dedi. Bu büyük bir hakaretti. Araplar birbirlerine hakaret ederlerdi ve bu onlar arasındaki bir sövgüydü. Bu kelimeleri kullandığım için kusuruma bakmayın. Fakat bu kitaplarda zikredilen ilimdendir. Dinde utanma olmaz. Biz sadece siyer kitaplarında zikredileni aktarıyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh burada anne kelimesini Lat kelimesiyle değiştirmiştir. Lat, Sakiflilerin büyük ilahıydı. Bundan dolayı Urve bin Mes'ud'a bunu söylemek büyük bir hakaretti. Urve, Ebu Bekir radıyallahu anh'a ters ters baktı ve eğer bana yaptığın iyilik olmasaydı ben de tekrar cevap verirdim. Fakat sessiz kalarak sana iyiliğinin karşılığını ödemiş oldum, dedi. Urve bin Mes'ud'un kastettiği şuydu. Bir keresinde bir kan parası ödemek durumundaydı ve bu kan parası da 100 deveydi. Dolayısıyla arkadaşlarına kendisine yardım etmeleri için çağrıda bulundu ve insanlar ona 1 deve, 2 deve ya da 3 deve ile yardım ettiler. Ebu Bekir ise ona 10 deve ile yardımda bulundu. Bu cahiliye zamanındaydı. Ebu Bekir radıyallahu anh her zaman çok cömert olmuştur. İşte hakaret öylesine büyüktü ki Urve bin Mes'ud buna sessiz kalmak ve cevap vermemek suretiyle Ebu Bekir'in kendisine 10 deve vererek yaptığı iyiliği geri ödemiş sayıyordu. Çünkü bu Lat'a yönelik büyük bir sövgüydü. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mizacı Urve bin Mes'ud'un Müslümanların kaçacağı ve Resulullah'ı yalnız bırakacağı şeklindeki sözünü kaldıramazdı. Kardeşler ve bacılar, onların dayanışmalarını, onların güçlerini görüyorlarken ve onların Resulullah'a feda olma isteğini görüyorlarken, sahabenin davranışları küffarda nasıl bir izlenim bırakır? Söz konusu Resulullah'ı savunmak olunca sululukla söylenmiş bir söz yok, zayıflık yok. Ancak onun için savaşacağız ve onu asla yalnız bırakmayacağız tutumu var. Daha sonra Urve bin Mes'ud Resulullah'la konuşacağı zaman onun mübarek sakalını tutmak için elini uzattı. Bu, o günlerde insanların birbiriyle konuşurken yaptıkları bir şeydi. Yani kabul edilebilir bir şeydi. Fakat burada Urve bin Mes'ud'un kendisiyle konuştuğu kimdi? Resulullah'la konuşuyordu. Bu yüzden elini her uzatışında onun yanında ayakta duran Mugire bin Şube yerde oturan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Urve'den sakınıyordu. Mugire'nin elinde kılıcı vardı. Kabzasıyla Urve'ye vuruyor ve elini Resulullah'tan uzak tut. Yoksa o elin sana geri dönmez. Keserim onu, diyordu. Mugire tepeden tırnağa zırhla kaplıydı ve sadece gözleri görülebiliyordu. Bu yüzden Urve bu adamın kim olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kaba ve nezaketsiz adam dedi. Diğer bir rivayette ise Resulullah'a ordunda bundan daha kötü bir adam olduğunu düşünmüyorum. Bu da kim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve bu senin yeğenin Mugire bin Şube'dir buyurdu. Mugire, Urve bin Mes'ud'un yeğeniydi. Kendisine karşı en kaba olanın yeğeni çıkması, Urve bin Mes'ud için en büyük sürpriz olmuştur. Bunun üzerine Urve dedi ki,
Ey hain! Ben senin ihanetini daha dün aklamamış mıydım? Urve'nin buradaki kastı şuydu. Mugire bin Şube, cahiliye döneminde 13 müşrikle beraber yolculuk ediyordu. Onların hepsini öldürdü, paralarını çaldı ve sonra Medine'ye kaçarak Müslüman oldu. Resulullah ona senden Müslüman olmanı kabul edeceğim fakat bu parayı kabul etmeyeceğim dedi. Çünkü bu yolcular arasında bir güven vardı ve o onlara ihanet etmiş ve paralarını almıştı. Bu yüzden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bu parayla bir işim olmaz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o parayı müşriklere geri vermedi. Müşriklerden özür dilemedi fakat aynı zamanda o parayı kabul de etmedi. Çünkü alınış biçimi doğru değildi. Bunu geri vermek zorunda kalan Mugire'nin akrabası Urve bin Mes'ud oldu. O aynı zamanda Mugire bin Şube'nin öldürdüğü o adamların hepsi için kan parası da ödemek zorunda kaldı. İşte bu yüzdendir ki Mugire'ye senin ihanetinin sorumluluğunu ben üstlendim ve sen de bana böyle davranabiliyorsun diyordu. Kardeşler ve bacılar, İslam'ın bu insanların kalbini nasıl değiştirdiğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini kişisel tüm ihtiyaçlarının ya da kişisel tüm ilişkilerinin önüne nasıl koyduklarını böylece görebilirsiniz. Çünkü Mugire'ye dayısı tarafından yardım edilmişti ve en azından bunun için bir minnettarlık duyabilirdi. Fakat onun Resulullah sevgisi öylesine büyüktü ki Urve'ye karşı Resulullah'a saygısız olduğunu gördüğü için bu şekilde davranmıştı. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o sözünü ve de Mugire'nin bu davranışını sahabenin Resulullah'ı nasıl sevdiğine dair insanı hayrete düşüren örneklerden biri olarak görüyorum. Kardeşler ve bacılar, bazen kendinizi onların yerine koymadıkça, onların düşündüğü şekilde düşünmedikçe, kendinizi o şartlarda bilip ona göre hareket etmenin zorluğunu görmedikçe, Resulullah'a karşı derin, samimi bir sevgiye sahip olmanın mümkün olamayacağını kavruyorsunuz. İbni Hacer, Urve'nin iki seçeneğin var. Biri kavmine karşı savaşman ve onları hezimete uğratman ki o zaman onları helak etmiş olursun ya da ikincisi takipçilerinin seni yalnız bırakması ki o zaman da esir alınırsın şeklindeki sözünü yorumlar ve der ki, Urve mevcut kurallara göre iki seçeneği de kerih görüyordu. İlk seçenek onun kazanması halinde kavminin hezimeti ve ikinci seçenekse kaybetmesi halinde ashabının ondan kaçmasıydı. Halbuki seçeneklerin her ikisi de İslam'a göre övülen bir şeydi. İslam bizim olaylara bakışımızı, kurallarımızı, adetlerimizi değiştirir. Görüşümüz İslam nedeniyle değişir. İbni Hacer diyor ki, eğer Resulullah kavmini hezimete uğratırsa, bu onların kendi kavmi olmasına rağmen şeriat tarafından övülen bir şey olacaktır. Çünkü bu Allah yolunda olmuştur. Eğer Resulullah kaybederse, bu da Allah yolunda olduğu için övgüye şayan olacaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, de ki, siz bizim için iki güzellikten birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Tevbe Suresi 52. Allah Azze ve Celle Müslümanlara, siz bize ne olmasını bekliyorsunuz kafirler demelerini söylüyor. Kazansak da kaybetsek de her ikisi de bizim için iyidir. Urve bin Mes'ud hayat tecrübesine sahipti. Kureyş'e geri döndü ve ne söyledi? Dedi ki, ben krallara gittim. Sezar'ın, Hüsrev'in ve Necaşi'nin huzurunda bulundum. Allah'a yemin ederim ki, hiçbir kralın tebaasının, Muhammed'in ehlinin ona hürmet gösterdiği şekilde hürmet ettiğini asla görmedim. Yemin ederim ki, eğer o yere tükürecek olsa, mutlaka o tabilerinden birinin avcuna düşüyor ve o da bunu alıp yüzüne ve cildine sürüyor. Şayet onlara bir emir verse
yerine getirmek için acele ediyorlar. O konuşacak olsa olduğu yerde seslerini kısıyorlar. Ona olan hürmetlerinden dolayı ona doğrudan bakmıyorlar bile. O size bir teklifte bulunmuş, siz de bunu kabul edin. Zühri der ki, ben gerekçe her ne olursa olsun onu asla terk etmeyen bir topluluk gördüm. Varın gerisini siz hesap edin. Bir takım fikirlerle geldi. Fakat durumun hakikatini gözleriyle görünce bu fikirleri değişiverdi. Resulullah abdest aldığında sahabe ondan düşen su damlalarını yakalamak için üşüşür ve bu damlaları ondan bir bereket elde etmek için ciltlerine sürerlerdi. Eğer ondan bir saç, sakal teli düşse onu alır ve saklarlardı. Tükürecek olsa bunu alır kendilerine sürerlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı her şeyde onun bereketi olduğunu kabul ederlerdi. İşte bu onların Resulullah'a olan saygı ve sevgileridir. Urve bin Mes'ud gibi böylesi deneyimli bir adam, kendi toplum arasında lider olan, dünyayı gezmiş ve krallarla görüşmüş, dönemin en büyük kralları Kayser, Kisra ve Necaşi ile bir araya gelmiş bu adam, Hudeybiye'de gördüğümün benzeri bir şeyi hiç görmemiştim diyor. Hayrete düşmüştü, şaşırmıştı ki daha sonra Müslüman olacaktır. Gördüklerinden dolayı şaşıp kalmıştı. Kardeşler ve bacılar, biliyorsunuz ki bu davetin halle sergilenen örnekliğidir. Dille davet değil, hal ve hareketlerle davettir. Dille davete ihtiyacımız var, fakat onu doğrulaması için halle de davete ihtiyacımız var. Urve dille daveti işitmişti, fakat şimdi ise bunu kendi gözleriyle görüyordu. İslam davetinin yaşanır halini gözleriyle görmüştü. Kureyşlilere, Muhammed size bir teklif sunmuş, siz de onu kabul edin. Bu insanları alt etmenizin hiçbir yolu yok. Sizin için bir umut göremiyorum. Size bir teklif sunmuş. Siz en iyisi onu kabul edin, dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
2: O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
2: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir.
1: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa,
15: müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Özel FM 103.2. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Birinci ders. Allah'ı sevmenin ispatı, peygambere ittiba. Kur'an iklimi. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Nisa suresi 61. ayet. Nebevi seda. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Ebu Davud. Allah'ı sevmenin ispatı, peygambere ittiba. Bu bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba meselesini ele alacağız. Zira ümmet olarak başımıza ne geliyorsa Allah Resulüne ittiba etmediğimizden geliyor. Gerçek manada ona ittiba etseydik, onun bizden istediklerini yerine getirseydik, Rabbimizin bu konuda istediğini tam anlamıyla ortaya koysaydık, şüphesiz durumumuz daha da farklı olacaktı. Öncelikle ittibanın tam olarak ne olduğunu kavramamız gerekir. İttiba, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği her hakikate tabi olmak ve gereğini yerine getirmek için fiilen harekete geçmek demektir. Ayrıca ittiba, hayatımızda olması gerekenlerin tam anlamıyla ortaya çıkmasına vesile olur. İşte bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba meselesi bizler için bu kadar önemlidir. Geçen bölümde, derste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukuku 5 kavram üzerinden öğrenebileceğimizi dile getirmiştik. O 5 kavram itaat, ittiba, itisam, ihsan, itidal. Ana kavramlar hükmünde olup bir de bunlara iltizam, imtisal ve iktida diye 3 kavram daha ekleyebiliriz. Dersler boyunca da bu 3 ek kavramı 5 temel kavramla birlikte ele almaya çalışacağız. Kısaca bu kavramları tanımlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. 1. İtaat, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate kayıtsız ve şartsız kalben boyun eğmek, teslim olmaktır. 2. İttiba, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate tabi olmak ve gereğini yerine getirmek için fiilen harekete geçmektir. 3. İtisam, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate istenilen düzeyde sarılmak, o değerleri korumak ve onlara bağlanmaktır. 4. İhsan, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate en güzel karşılığı ortaya koyarak inanmak ve onlarla amel etmektir. 5. İtidal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği her hakikate geldiği gibi rıza göstermek ve hiçbir şekilde aşırılıklara kapı açmadan kabul etmektir. 6. İltizam, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate uygun bir şekilde yapışmak, sebat ve sabırla bu çizgiyi sonuna kadar korumaktır. 7. İmtisal, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate mutlak örneklik nazarıyla bakmak, rehberiyeti başka yerlerde aramamaktır. 8. İktida, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikati uyulması gereken bir mükellefiyet olarak anlamak, uyulan makamın gösterdiği ile yaşamaya gayret etmektir. Bu 8 kavram hakkında genel bir durum tespiti yapmak gerekirse, tüm bu kavramların istenilen oranda hayata aktarılması ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan muhabbet oranında olacaktır. Geçen bölümde itaat hakkında demiştik ki, itaat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği her hakikate
kayıtsız ve şartsız kalben boyun eğmek, teslim olmaktır. İttiba ise yukarıda dediğimiz gibi Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate tabi olmak ve gereğini yerine getirmek için fiilen harekete geçmek demektir. Yani aslında itaatle ittiba arasında bir fark vardır. İtaatte Efendimizin getirdiği her türlü şeye kayıtsız ve şartsız kalben teslim olmak vardır. Fakat ittibada ise kalben değil, fiilen teslim olmak vardır. Bu sebeple münafık için itaat çok zordur. Çünkü münafık kalben itaat edemez. Zaten münafığın bedel ödeyeceği yerlerde işi yoktur. Ancak o rant sağlanacaksa, menfaat ve mevki elde edilecekse ortaya çıkar. Münafıkların önderi olan Abdullah bin Übey bin Selül'den bir örnek verelim. Medine'ye dışarıdan gelenler onu gördükleri zaman, ''Ya bu adam ne salih bir adam'' diyorlardı. O adamı dinledikleri zaman da, ''Şahsın peygamber aşkı, İslam aşkı bir başka'' diyorlardı. Ama ne zamanki ifk hadisesi oldu, o zaman İftiranın asıl kaynağının Abdullah bin Übey olduğu anlaşıldı. Bir medya patronu gibi o gün o iftirayı insanların arasında yayan oydu. İfk hadisesinin arkasından Nur suresinin ayetleri nazil olunca sevinmiş gibi minbere geçti ve insanlara ''Ey ensar topluluğu, iftira attılar annemize ama gelen ayetler onun namusunu, iffetini şöyle şöyle tasdik etti.'' dedi. Ve Hazreti Aişe annemizle Resulullah'ı övmeye başlayınca ensardan iki tane yiğit ''Sus, Allah'ın düşmanı'' deyip biri başından biri ayaklarından tutup çeke çeke Mescid-i Nebevi'nin dışına çıkardılar. İşte itaatle ittiba arasındaki farkı bu çerçeveden ele almamız gerekir. İtaat kalben bir teslimiyet, ittiba ise fiilen bir teslimiyettir. Önemli bir kavram olarak ittiba. Şimdi bu ön bilgiler ışığında ittiba kavramını anlamaya çalışalım. İttiba, Kur'an'ın çokça kullandığı bir kök olan tebe'a köküne ait bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim içerisinde bu köke ait 174 tane kullanım vardır. Bizim ittiba dediğimiz o kavram çerçevesinde Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın rızasına ittiba, gönderilen vahye ittiba, geçmiş Resullere ittiba, İbrahim milletine ittiba ve son olarak Hazreti Peygamber'e ittiba konusunda ayetlerin var olduğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba konusunu ele aldığımızda ise bu konuda geçen ayet sayısının ona yakın olduğunu söyleyebiliriz. O ayetlerin hepsini burada ele alamayacağız ancak bu bölümün anahtar kavramının da yer aldığı Ali İmran suresinin 31. ayetini değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayet bizlere Allah Celle Celaluhu nasıl sevilir sorusuna ışık tutuyor. Zira Allah'ı sevmek meselesi çok önemli bir meseledir. Müslüman müminliğini tasdiklemek istiyorsa tevhidi hayatın her boyutuna hakim kılmalıdır. Dolayısıyla tevhid sadece belli alanlara sıkıştırılarak anlaşılacak bir kavram değildir. Mesela tevhidi konuştuğumuz zaman Allah'tan korktuğumuz gibi herhangi bir şeyden korkmamayı, Allah'ı sevdiğimiz gibi herhangi bir şeyi sevmemeyi, Allah'a olan ümidimiz gibi herhangi bir şeye ümit beslememeyi ve ümit beklememeyi konuşmamız gerekir. Kendimizi sorguya çektiğimizde bu alanlarda sınıfta kaldığımızı görüyoruz. Bunun sebebi de tevhidi belli bir alana sıkıştırıp aklımıza sevgide ve korkuda tevhidin gelmemesidir. Tevhid meselesinde bunlar aklımıza gelmediği için de her gün bu manada Allah muhafaza tevhid çizgisini zedeleyecek tavır ve davranışlara giriyoruz ve çoğu zaman da bunun farkında değiliz. İşte biz meseleyi buradan ele aldığımız zaman biri birlemek olan tevhidin hayatımızdaki yerini, önemini ve alanlarını daha iyi fark etmiş olacağız. Müminin mükellef olduğu sevgiler. Bir mümin dört önemli sevgiyle mükelleftir. 1- Allah'ı sevmek. 2- Resulullah'ı sevmek, 3- sahabeyi sevmek, 4- birbirimizi sevmek. Bu dört sevgi alanında en üstte duranı elbette Allah sevgisidir. Allah sevgisi hiçbir şekliyle diğer üç sevgiyle kıyas bile edilemez. Tüm sevgilerin kaynağı da
odur esasen. Bir mümin olarak sevgilerin en üstü olan Allah sevgisini konuştuğumuz zaman şu soruyu sormalıyız. Allah'ı seveceğiz ama nasıl sevmemiz gerekiyor? Nasıl olduğunu Kur'an bize cevap veriyor. Diyor ki, İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır, şiddetlidir. Bakara suresi 165. İşte iman edenlerin sevgisi böyle olmalıdır. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi bir emsali dahi olmayan son derece şiddetli ve yoğun bir sevgidir. Dolayısıyla o sevgiyi bir mümin hayatına hakim kılarsa kulluk noktasında belli seviyelere ulaşacaktır. O halde bizim burada sormamız gereken soru şu olmalıdır. Ne yaparsak Allah'ı gerçek manada sevmiş oluruz? Bu soruya cevap olarak Ali İmran suresinin 31. ayeti imdadımıza yetişir. Rabbimiz buyuruyor, Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, bana ittiba ediniz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ali İmran suresi 31. ayet. Ne anlıyoruz bu ayetin mesajından? Allah'ı sevmenin ispatı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Peki Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak bu iddianın ispatı neyle olacak? Tabii ki Hazreti Peygamber'e ittiba ile olacak. Zira hiçbir sevgi bedelsiz olamaz. Çocuğumuzu, eşimizi, dostlarımızı seviyoruz. Bu sevgilerin hangisi bedelsizdir? Bedelsiz bir sevgi var mıdır? Çocuklarımız neler neler yapıyorlar ama onları sevmekten vazgeçmiyoruz. Dostlarımızı sevdiğimiz kadar eziyetlerine de katlanıyoruz. Niye? Çünkü sevgi bedel ister, fedakarlık ister, çile ister. Allah Celle Celaluhu'yu sevdiğini söyleyen birine hani bunun ispatı diye sorulduğunda o kişinin sadece çok seviyorum demesi yeterli olur mu? Olmaz tabii ki. Çünkü Allah'ı sevmenin ispatı ayetten de öğrendiğimiz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ile mümkündür. Peki Allah'ın Resulüne ittiba ettiğimiz zaman ne olacak? Allah Celle Celaluhu de bizi sevecek. Bakın böyle bir mükafat var karşımızda. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Peygamber'e ittiba etmekten geçiyor. Allah'ın sevgisinin mükafatı ise Allah tarafından sevilmek ve onun Gafur ve Rahim isimlerine muhatap olmaktır. Bu ayetin nüzulü sebebine baktığımızda kaynaklarımızda genelde iki rivayet aktarıldığını görürüz. Biri Mekkelilerle, diğeri ise Necran Hristiyanlarıyla ilgilidir. Bizim tercihimiz Necran Hristiyanları yönündedir ama Mekke müşrikleri için söylenen rivayet de oldukça manidar bir husus taşıdığı için onu da burada aktaracağız. İlgili ayetin Mekke müşrikleri için indiğini söyleyen İbni Abbas radıyallahu anh şöyle bir bilgi aktarır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin yanına vardı. Kureyşliler Mescid-i Haram'da putlarını dikmişler, üzerlerine deve kuşu yumurtaları asmışlar, kulaklarına şeffaf kumaşlar koymuşlar, onlara doğru secde ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken onları bu hallerde görünce ''Ey Kureyş topluluğu, Allah'a yemin olsun ki babanız İbrahim ve İsmail milletine muhalefet ettiniz. Onlar Müslümandılar ve hiçbiri sizin yaptığınız bu kötü davranışları yapmıyorlardı.'' dedi. Bu söz üzerine Kureyşliler dedi ki, ''Ey Muhammed, biz bu putlara Allah'a sevgimizden ve bir de bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.'' Bunun üzerine ya bu ayet o anda nazil oldu veyahut Hazreti Peygamber onlara daha önce nazil olmuş bu ayeti okudu ve Allah'ı gerçek manada sevmenin ispatının kendisine tabi olmak olduğu hakikatini onlara duyurdu. Razi. İkinci görüşe göre de ilgili ayetler Necran Hristiyanları ile Allah Resulü arasındaki meşhur konuşmalar üzerine inmiştir. Necran Hristiyanları bölgenin bilinen Hristiyanlarıdır. Hicretin 9. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir davet mektubu yazarak onlardan ya Müslüman olmalarını ya da cizye vermelerini istemiştir.
Bunun üzerine onlar da bir heyetle Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye gelirler. O heyetin temsilcisi Ebu Harise Allah Resulü ile konuşurken şöyle bir şey der. Ey Muhammed, biz aslında sizden daha iyi Müslümanız. Biz aslında sizden daha iyi Allah'a kuluz. Bu söz üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu nasıl Müslümanlık? Hem domuz eti yiyorsunuz, hem haçı kutsal sayıyorsunuz, hem İsa'nın Allah'ın kulu değil, oğlu olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir Müslümanlık mı olur? Demiş ve aralarında bazı konuşmalar gerçekleşmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İsa aleyhisselamla alakalı bazı sorular sormuş, Allah Resulü de onlara cevaplarını vermiştir. Sonunda da Necran Hristiyanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamış. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde yarın lanetleşelim diyerek şu sözleri sarf etmiştir. Siz kendi çocuklarınızı, ben kendi çocuklarımı, siz kendi kadınlarınızı, ben kendi kadınlarımı yanıma alayım. Gelelim karşılıklı olarak her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye lanetleşelim. Ve böylelikle sözleşmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün cübbesinin altına Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i alarak Necranlı Hristiyanların karşısına geçmiş, onlara "Hadi siz de çıkın, burada biz lanetleşelim, mübahele yapalım" deyince içlerinden tecrübeli olan ve hakikati bilen bazı insanlar Necranlı Hristiyanlara "Karşıda bir peygamber var. Bir peygamberle lanetleşeni de Allah asla selamete çıkarmaz. Siz sakın böyle bir yanlışı yapmayın" diyerek onları vazgeçirmiştir. Orada bir anlaşma olmuş ve o anlaşma çerçevesinde de cizye ödemeyi kabul etmişlerdir. O konuşmalar sırasında Necran heyeti "Allah'a yemin olsun ki biz Allah'ı seviyoruz" demiş. Bunun üzerine de bu ayet inmiştir. Kurtubi. İşin özünde ittibayı isteyen Allah'tır. Hazreti Adem aleyhisselama secde ettiren de Allah'tı. İblisin ibretlik kıssasında dikkat edilirse onun Cenab-ı Hakk'a secde etmesinde bir sorun yoktu. Ne zaman ki Allah Celle Celaluhu ondan Hazreti Adem aleyhisselama secde etmesini emretti, o an İblisin gerçek hali ortaya çıktı. İblis işte o zaman emri ilahiye karşı gelerek şeytanlaştı. Çünkü emri veren, itaati de ittibayı da isteyen Allah'tır. Allah'ın bu manada istediğini de kulun yerine getirme mecburiyeti vardır. İnsanlar ümmetin hakimi olan Ebu Derda radıyallahu anha bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini sorduklarında o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet hakkında bir gün bize şöyle buyurdu. Bu ayette bana tabi olunuz demek, iyilik, takva, tevazu ve nefsin zilleti hususunda bana tabi olunuz demektir. Kurtubi. İttibanın Allah Resulü'nün mübarek lisanında ve dünyasındaki karşılığı budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin alameti. Hicri 3. asrın önemli alimlerinden biri olan Sehl bin Abdullah et-Tüsteri, Ali İmran suresi 31. ayeti hakkında şöyle bir yorum dile getiriyor. Allah Celle Celaluhu'yu sevmenin alameti Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'ı sevmenin alameti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmektir. Hazreti Peygamber'i sevmenin alameti ise sünneti sevmektir. Ayrıca Allah'ı, Kur'an'ı, Peygamber'i ve sünneti sevmenin alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti ise insanın kendisini sevmesidir. İnsanın kendisini sevmesinin alameti ise dünyaya buz etmesidir. Dünyaya buz etmenin alameti ise ondan yeteri kadar azık ve kendisini hayatta bırakacak kadarını almasıdır. Kurtubi. Burada söylenmeye çalışılan maksat kalbi dünya sevgisinden uzak tutmaya çabalamaktır. Bu ise züht dediğimiz haldir. Dolayısıyla burada söyleneni anladığımız zaman Allah sevgisine nereden ulaşabileceğimizi ve nasıl yürüyebileceğimizi anlamış oluruz.
İttiba meselesini ashabın dünyasından da birkaç örnekle daha iyi anlamaya çalışalım. Hazreti Ömer hilafet günlerinde bir olay üzerine el parmaklarının diyeti meselesine dair bazı ihtilaflar gündeme gelir. Bu olay üzerine de Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Beş parmağın beşi de aynı değildir. Her birinin işlevi farklı olduğu için diyet gerektiği zaman bu parmakların her birine farklı bir diyet bedeli olmalıdır." demiştir. Bu diyet bedeli hakkında ayet ya da hadis duymadığı için içtihat ederek şöyle bir kararı hükme varmıştır. Elin baş parmağı önemlidir. Baş parmak için 15 deve, işaret orta ve yüzük parmağı için 10 deve, serçe parmak içinse 6 deve. Aradan bir müddet geçmiş, bir sahabi efendimiz Hazreti Ömer'in karşısına geçip, "Ey Ömer, sen ne yapıyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beş parmağın beşi de aynıdır." dedi. "Hangi parmak giderse gitsin, o parmaklar için belirlenen diyet bedeli 10 devedir." demiştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh de anında, "Tamam, ben sözümü geri aldım. Bütün parmaklar için diyet bedeli 10 devedir." diyerek verdiği hükümden geri dönmüştür. Abdurrezzak Musannef. Başka bir örnekte ise Hazreti Ömer radıyallahu anh hac sırasında Hacerül Esved'i öpmek için eğildiğinde şöyle bir söz söylemiştir. "Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda ne de zarar verebilirsin. Eğer Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim, seni asla öpmezdim." O anda arkadan Hazreti Ali'nin sesi duyulur. "Ey Ömer, Hacerül Esved sıradan bir taş değildir. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şüphesiz Allah kıyamet günü Hacerül Esved'i gören iki gözü, konuşan bir dili olduğu halde mahşer meydanına gönderir. O da kendisini hakkıyla selamlayanların lehinde şehadet, şahitlik yapar" dediğini işittim. Buhari, Müslim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu sözün üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh'a dönüp şunları söylemiştir. "Ey Hasan'ın babası, sen olmasan Ömer helak olurdu." Ezraki. Bu örnekten de anlaşılıyor ki Hazreti Ömer konu Hazreti Peygamber'e ittiba olunca bulunduğu makamı bahane etmeden anında sözünden ve uygulamalarından dönmüştür. Başka bir örnekte ise Hazreti Ömer'in Medine'de yaşanılan kıtlık günlerinde bir sofraya davet edildiğini okuyoruz. Hazreti Ömer oraya gittiğinde kimsenin evinde olmayan yemeklerin o sofrada var olduğunu görünce oradakilere "Bu neyin sofrasıdır böyle?" diye sofraya oturmadan sorar. Onlar da "Ey müminlerin emiri, biz tüccar adamlarız. Bazen malların fiyatları artsın daha çok kazanalım diye ihtikar ederiz. Yani stoklarız. Bu ihtikar mallarından elde edilmiş karlarla kurulan bir sofradır" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer sofrayı kuran Ferruh Mevla Osman'la Mevla Ömer'i çağırtır ve onlara "Ne güzel, Müslümanlara ihtikar mallarıyla güzel bir sofra kurmuşsunuz. Sizleri Müslümanların mallarını ihtikar etmeye iten sebep nedir?" der. Onlar da "Biz tüccarız ey emirel müminin, istiyoruz ki daha fazla para kazanalım, onun için böyle yaptık" şeklinde cevap verdiklerinde Hazreti Ömer de "Peki duymadınız mı Resulullah'ın bu konuda ne dediğini? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim Müslümanların yiyeceğini ihtikar ederse Allah onu iflas ve cüzzam belasına düçar eder. Artık siz bilirsiniz" demiştir. Bu sözleri duyunca Ferruh Mevla Osman, "Ey müminlerin emiri, Allah'a ve sana söz veriyorum ki bir daha sattığım yiyecek maddelerini asla ihtikar yapmayacağım. Bilmiyordum, bilmediğim için yaptım. Sen de şahit ol, bu müminler de şahit olsun ki ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diyerek anında ittiba etmiştir. Fakat orada bulunan diğer tüccar Mevla Ömer'se, "Bunda ne var? Biz tüccar adamlarız. Bazen ihtikar daha fazla kazanmamıza vesile oluyor. Ben bunu yapmazsam para kazanamam. Para kazanabilmem için böyle yapmam gerekir" demiş ve hemen orayı terk etmiştir. Olayı anlatanlar diyorlar ki, "Çok geçmeden Mevla Ömer'in cüzzam olduğuna şahit olduk ve o halde vefat ettiğini gördük." Ahmet bin Hanbel.
İttiba meselesinde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh için de çok şey söylenir. Örneğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'deki sayı çoğalıp kadın erkek aynı kapıyı paylaşmaya başlayınca kapıyı işaret ederek diyor ki, şu kapıyı kadınlara ayırsanız kadınlar rahat rahat mescide girip çıksalar. Bunun üzerine o kapıyı kadınlara ayırıyorlar. İbni Ömer için insanlar diyor ki, mescit bomboş olsa bile oradan geçen bir tek kadın olmasa dahi Abdullah bin Ömer kadınlar kapısından geçmedi, hayatı boyunca o kapıyı hiç kullanmadı. Ebu Davud Salat. Demek ki İbni Ömer o kapıyı kullanmanın Hazreti Peygamber'e olan ittibayı zedeleyeceğine inanıyordu. Abdullah bin Ömer'in hayatı Hazreti Peygamber'e ittibanın en hassas örnekleriyle doludur. İbni Ömer radıyallahu anh'ın rahle-i tedrisatından geçen tabiinin büyük imamlarından İmam Nafi'ye baktığımız zaman da onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hakkında ileri geri konuşuluyorsa karşılık olarak susturabildiğini, susturduğunu, susturamadığı yeri de terk ettiğini, ayrıca Allah Resulü'nün sözünün üstüne söz söyleyen adamlarla karşılaştığında ise yolunu değiştirdiğini görürüz. Bunu görenler ona bu yaptığının aşırı olduğunu söylediğinde onlara şöyle karşılık vermektedir: Resulullah'ın sözünün üstüne söz söyleyenle benim konuşacağım bir şey kalmamıştır. Kudüs'ün ilk Müslüman valisi olan Ubade bin Samit, Muaviye bin Ebi Süfyan'la Şam seferi sırasındayken bir de bakıyor ki Muaviye ile insanlar altın verip karşılığında dinar alıyorlar. Gümüş verip karşılığında dirhem alıyorlar. Yani farklı bir ticaret yapıyorlar. O anda Ubade bin Samit, vallahi siz faiz yiyorsunuz. Böyle bir ticaret olmaz. Ben Allah Resulü'nden duydum ki altını altınla, yani misli misline aralarında da ziyade olmaksızın alıp satınız dedi. Dolayısıyla takas iki aynı cins arasında olur. İki farklı cins arasında takas olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de altın satışı için bu uyarıda bulundu demiştir. Muaviye ise buna itiraz ederek, ben zannetmiyorum ki Allah Resulü böyle bir şey demiş olsun. Resulullah'ın kastı başka bir şeydi. Bizim yaptığımızsa başka bir şeydir diyerek karşılık veriyor. O anda Ubade'nin tepkisi İbni Ömer'in oğlu Bilal'e olan tepkisiyle aynı oluyor ve diyor ki, ey Muaviye, ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum. Sen kalkmış bana kendi şahsi görüşünü söylüyorsun. Eğer Allah bana buradan dönmeyi nasip ederse bundan sonra senin idarende olacağın hiçbir yerde kesinlikle yaşamayacağım. Seferden dönünce de hazırlığını yapıp doğrudan Medine'ye gitmiş ve olanları Hazreti Ömer'e anlatmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh de Muaviye'yi uyaran bir mektup yazmıştır. İbn-i Mace. Ashabtan Abdullah bin Mugaffel sağa sola sapanla atış yapan bir yeğenini uyararak, bak yeğenim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sapanla rastgele taş atılmasını bize yasakladı ve dedi ki, şüphesiz bu sapan taşı ne av avlar ne de düşmanı yaralayıp öldürür. Fakat diş kırar, göz çıkarır. Buhari. O anda yeğeni bu sözü duymasına rağmen taşları alıp rastgele sağa ve sola atmaya devam edince Abdullah bin Mugaffel, Allah Allah, ben sana Resulullah bundan bizi nehyetti diyerek onun sözünü aktarıyorum, sense bu sözü hafife alıyor, tekrar o işi yapıyorsun. Vallahi bir daha senin yüzüne bakmayacağım ve seninle ölene kadar konuşmayacağım demiştir. Ebu Davud. İşte tüm bu örnekler bize sahabi hassasiyetinin derinliğini gösteriyor. Böyle bir hassasiyet hayatımızda olsa, en azından bu hassasiyetlerden hayatımıza bir şeyler taşıyabilsek, inanın Allah Resulü'nün nebevi mirasına karşı bizim bambaşka bir halimiz olurdu. Dolayısıyla bu mesele gerçekten ciddi bir meseledir. Öyle basite alınacak bir tarafı yoktur. Biz de bu önemli meseleyi ciddi bir biçimde ele alıp Allah Resulü ile aramızda kurmamız gereken hukuku bu çerçevede kurmak zorundayız. Allah bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hukukunu hakkıyla kurabilen ve ona istenilen çerçeveden ittiba etmekle onun sevgisine nail olabilen kullarından eylesin. Kavramlar, ittiba.
Sözlükte ardınca gitmek, uymak, itaat etmek anlamındaki teba kökünden türeyen ittiba aynı manayı taşır. Arapçada iktida, iktifa, imtisal, itimam, itimar, itaat kelimeleri de uymak, tabi olmak anlamında kullanılır. Kur'an ve sünnette sözlük anlamı çerçevesinde sıkça kullanılan ittiba, fıkıh usulünde içtihat, taklit terimleriyle bağlantılı olarak kavram haline gelmiş, furu'i fıkıhta ise cemaatle namaz kılarken cemaatin imama uyması ve onun yaptığı fiillerin aynısını yapması anlamıyla terimleşmiştir. İslam ansiklopedisi ittiba. Sünnet-i seniyye, nebevi pratikler, şükreden bir kul olmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha nakletmektedir. Bir gece neredeyse sabaha kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamda, secdede dua ettiğini gördüğümde dayanamadım, yanına gidip şu ayeti okudum. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Fetih Suresi 2. ayet. Resulullah bu ayeti duyunca tebessüm etti. Ben de onun bu tebessümünden aldığım güçle dedim ki, ya Resulallah, Allah sana bunca ikram vermişken seni bu denli ızdıraba sokan nedir? Benim bu sözüme karşı gözleri dolu dolu oldu ve dedi ki, ey Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Ayşe validemiz bu söz karşısında artık hiçbir şey söyleyemedi. Ama rivayetin devamında şunu beyan ediyordu. O gece hep şu ayeti okuyup durdu. Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Maide Suresi 118. ayet. Müslim. Sünnet-i nesiye, unutulmuş sünnetler. Cuma namazına hazırlanmak. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar. İki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Buhari. Nebevi mirasın şahitleri. Ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın Bilal adındaki oğlunun hanımı bir gün kendisine gelip Bilal'i şikayet ederek şöyle der. Baba, Bilal mescitlere gitmemi yasaklıyor. Ona ne kadar söylüyorsam bırakmıyor ki ben 5 vakit namazı müminlerle beraber kılayım. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh, çağırın oğlumu deyince oğlunu çağırırlar. İbn Ömer Bilal'e, oğlum bak, biz de bir zamanlar Allah Resulü hayattayken Allah'ın hanım kullarını mescitlerden men etmek istedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi topladı ve dedi ki, Allah'ın hanım kullarını Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duyduğumuz andan itibaren böyle bir şey yapmamaya kendimizi alıştırdık. Dolayısıyla sen de hanımına bu manada engel olmamalısın. Söz bitiyor, o anda Bilal sözü alıyor ve babasına, ''Ey babacığım, ama'' diyor. Daha Bilal sözünün gerisini getiremeden İbni Ömer, ''Oğlum, sus, sus, ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum, sen kalkmış bana ama'' diyerek görüşünü söylüyorsun. Resulullah'ın sözüne ''ama'' diyerek karşı bir söz söyleyen biri benim oğlum olamaz ve seninle bundan sonra bir daha konuşmayacağım der. İbn Ömer'in talebesi olan İmam Nafi diyor ki, vallahi ölene kadar konuşmadı. İbn Abdilber, Camiül Beyanil İlim. Nebevi mirasın sadıkları. Yalan helal olsa da söylemem. Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik, huzuruna gelen Süleyman bin Yesar'a yönelttiği kibrine yenik düşen kişi kimdir sorusuna karşın Abdullah bin Übey bin Selül cevabını vermiştir. Hişam ise bu cevaptan hoşlanmayıp onu yalancılıkla itham ettiği gibi kibrine yenik düşenin Hazreti Ali olduğunu söylemiştir.
Bu münakaşa sırasında Hişam'ın huzuruna gelen İmam Zühri'ye aynı soru yöneltilmiş, o da Süleyman bin Yesar'la aynı cevabı vermiştir. Bu sözler karşısında daha fazla sinirlenen Hişam, Zühre'yi de yalancılıkla suçlayıp doğru cevabın Hazreti Ali olması gerektiğini söylemiştir. Zühre bu durum karşısında o kadar sinirlenmiş ki halifeye, "Ey babasız kalasıca, ben mi yalancıyım? Allah'a yemin olsun ki gökten bir münadi Allah yalanı helal kıldı diye seslense yine de yalan söylemem" diyerek hak sözün arkasında nasıl kararlı durduğunu göstermiştir. İbni Asakir, Nebevi Varisler, Hazreti Ömer, Raşid halifelerin ikincisi ve İslam'ın yüz akı şahsiyetlerinden olan büyük sahabi, Ebu Zer el-Gıfari, yeryüzünde Hazreti İsa'nın zühdü ile yürüyen tek başına bir ümmet olan sahabi, Süleyman bin Yesar, Medineli meşhur yedi tabi'in fakihinden biri olan büyük alim, Sehl bin Abdullah et-Tüsteri, Kur'an ilimlerinde tasavvufta zirve isimlerden olan bir alim, İmam Kurtubi, Endülüs'ün yetiştirdiği tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında önemli bir ağırlığı olan alim. Nebevi mirastan hisseler. Peygamber'e ittiba, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği her hakikate tabi olmak ve gereğini yerine getirmek için fiilen harekete geçmek demektir. İttibanın hakkıyla hayatımıza aktarılması ancak derin bir muhabbetle olur. Allah'ı sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek, ashab-ı kiramı sevmek ve birbirimizi sevmekle mükellefiz. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir ittiba ile ancak kurtuluşa ulaşabiliriz. Makamımız, konumumuz ve mevkimiz ne olursa olsun, yaptığımız iş Allah'ın emrine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırıysa, orada hemen düşünüp kendimizi hesaba çekmeliyiz.

Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 39-40.
3: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
4: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
3: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 49.99, kabak 39.99, kıvırcık 29.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. Umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: 103.2 Özel FM.
17: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
18: Saat 11.
0: Özel FM.
19: www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
0: Özel FM.
21: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Cin Suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kul

0: De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
1: وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. وَاَنَّا

Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.

Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz.

Şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız.

Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz.

0: bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler doğru yolu arayanlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar.
1: وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا.
0: Allah Teala şöyle buyurur. Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

0: Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin.
1: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Ne tuhaftır ki işi tam tersine çevirip Allah'ın has kulu bir olan Allah'a ibadete kalkınca başına öyle bir üşüştüler ki neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi.
1: قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا
0: Sen de ki ben yalnız Rabbime yalvarır O'na kulluk ederim. Hiçbir şeyi O'na ortak saymam.
1: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter.
1: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
0: De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur.

Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir.

0: eder.
1: Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
0: قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
1: Ey Resulüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum.

0: O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel muzzemmil.
0: Ey örtüsüne bürünen Resulüm.
1: Kumil leyle illa qalila.
0: Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir.

0: Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku.
1: İnna senulqi aleyke kavlen thaqila.
0: Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu qila.
0: Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
1: İnne leke fin nehâri sebhan tavîlâ.
0: Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
1: Vezkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ.
0: Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel.
1: Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila.
0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
0: Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir.

0: Bakın ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: Firavun o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
0: O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir.

0: senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Müddessir Suresi. Mekke'de Risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünmüş demek olup, bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an, elbiseni tertemiz tut, maddi manevi kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün. Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün.

Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da açgözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor.

0: Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım.
1: İnnehu fekkara ve kaddar, fekutile keyfe kaddar.

0: أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ
1: O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ
1: Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi.
0: اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
1: Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ
1: Ben de onu Sekar'a atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin?
0: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
1: O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır.

0: للبشر.
1: Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya ve dönüp giden geceye, ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki, o sekar belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ
1: Ashab-ı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olur.

0: سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ.
1: Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
1: Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik.
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
1: Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
1: Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ.
1: Bu hesap gününü yalan sayardık.
0: حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ.
1: Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez.
0: فَمَا

0: القسورة.
1: Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Bu beyler bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
1: Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةً
1: Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
1: Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır.

0: مغفره.
1: Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur. Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: La uqsimu bi yawmil qiyamah.
1: Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için.
0: Ve la uqsimu bin nefsil lawwamah.
1: Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
1: İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
0: بَلَا قَادِرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
1: Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
1: Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de
0: يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
1: Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder.
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman
0: يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: İşte o gün insan der, var mı kaçacak mekan?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
0: İlâ rabbike yevme'idin il-mustakar.
1: O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme'idin bimâ qaddeme ve ahhar.
1: O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Türlü türlü mazeretler öne sürse de artık insan kendisi hakkında şahit olur.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
1: O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir.
0: Kella bel tuhibbunel acile.
1: Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
0: Ve tedarunel ahireh.
1: Onun için ahireti terk edip durursunuz.
0: Vucuhun yevme izin nâzireh.
1: Yüzler vardır. O gün pırıl pırıl.
0: İlâ rabbihâ nâzireh.
1: O güzel ve yüce Rablerine baka kalır.
0: Ve vucûhun yevme'idin bâsireh.
1: Ve nice suratlar vardır. O gün asılır.
0: Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkireh.
1: Belini kıran darbeyi yediğini hisseder.
0: Kalla iza balagat at-taraqi wa qila man raqa
1: Hayır hayır Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır.
0: İlâ rabbike yevme ibnil mesâk.
1: O gün sevkiyat doğru Rabbinin divanına olur.
0: Fela saddaka ve la sallâ.
1: Ne dini tasdik eder ne namaz kılardı.
0: Velâkin kezzebe ve tevallâ.
1: Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.
0: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.
1: Bir de yaptığından memnun olarak çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.
0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَىٰ ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ.
1: Yazık sana, yazık, yazık ki sana ne yazık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَىٰ.
1: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
0: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: Onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da Rabbi onu yaratıp düzenledi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا.
1: Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı.

0: Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.
1: İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafura.
0: Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur.

0: Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
0: İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kaselerini yudumlarlar.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
0: Bu, Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
0: Bu kullar dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
0: Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.

0: Ve derler ki, biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.
1: اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: Biz, yüzleri ekşiten, asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
0: Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
0: Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder.

0: koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
0: Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur.
1: وَيُطَافُ

0: Etraflarında hizmet edenler, gümüş kaplar, billur kaseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler, içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Hangi tarafa baksan, hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٍ

0: Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip, şöyle demiştir. İşte bütün bunlar, sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Ey Resulüm, Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz.
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.
1: وَاذْكُرِ اسْمَ

Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et.

Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.

Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.

Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir.

0: Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا.
0: İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler.
1: فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا.
0: Esip savuranlar.
1: وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا.
0: Tohumlarını yaydıkça yayanlar.
1: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا.
0: Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler.
1: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا.
0: Hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için.
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا.
0: Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
0: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman,
1: وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, Resullere, ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman, beklenen kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Hüküm günü nedir bilir misin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
0: Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız.
1: كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
0: İşte suçlu kafirlere biz böyle davranırız.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.
0: Gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?
1: وجع

0: Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn.
0: Nankörlere ise şöyle denir: haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım.

0: Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz.
1: İnneha tadmi bi şararin kel kasr.
0: O birer saray gibi kıvılcımlar atar.
1: Keennehu cimâletun sufr.
0: O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur.
1: Veylun yevme'idin lil mukezzibin.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: Hâdâ yevmu lâ yantikûn.
0: Bugün kafirlerin konuşamayacakları bir gündür.
1: Ve lâ yu'zenu lehum feya'tedirûn.
0: Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Bugün karar ve hüküm günüdür. Sizi de önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.
1: فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: İşte hepiniz bir aradasınız. Kurtulmak için bir önleminiz, bir hileniz varsa hiç durmayın, derhal uygulayın.
1: وَاِلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa, o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar.
1: Kulû veşrabû helîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Dünyada yaptıklarınızdan ötürü afiyetle yiyin için.
1: İnnâ kezâlike necizil muhsinîn.
0: Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.
0: Ey kafirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Onlara haydin Allah'a boyun eğin denildiğinde boyun eğmezler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa hangi söze inanırlar acaba?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: okulları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
3: Mükatep, azat edilmek şartıyla satılmaya razı olduğunda koşulması caiz olan şartlar. Abdülvahid İbni Eymen babasından nakletmiştir. Ayşe'nin yanına girmiştim. Bana şöyle anlattı. Berire mükatep iken yanıma geldi ve "Ey müminlerin annesi, beni satın al. Sahiplerim beni satacaklar. Bari sen al da beni azat ediver," dedi. Hazreti Ayşe "Olur," dedi. Berire "Ama sahiplerim beni ancak velâ hakkım kendilerine ait olmak şartıyla satıyorlar," dedi. Bunun üzerine Ayşe "Benim sana bir ihtiyacım yok," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözünü duydu ve "Berire ile ilgili durum nedir?" diye sordu. Durumu öğrendikten sonra "Sen onu satın al ve azat et. Onları da bırak, diledikleri şartı koşsunlar," buyurdu. Ayşe diyor ki "Ben onu satın alıp azat ettim, sahipleri de onun velâ hakkının kendilerine ait olmasını şart koştular." Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Velâ hakkı azat edene aittir. Onlar isterse 100 şart koşsunlar," buyurdu. Not: bu hadis azat etme konusunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Boşamada koşulan şartlar. Said İbnül Müseyyeb, Hasan-ı Basri ve Ata boşama sözünü ister şart cümlesinden önce söylesin, ister sonraya bıraksın, şart gerçekleştiğinde boşamada gerçekleşir demişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehre gelen köylüleri karşılamayı, şehirde oturanın bedevinin malını onun adına satmasını, bir kadının evliliği kabul etmek için kardeşinin boşanması şartını koşmasını veya kişinin kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık etmesini yasakladı. Müşteri kızıştırmayı ve satılık hayvanın sütünü sağmayıp memesinde biriktirmeyi de yasakladı. İnsanlarla sözlü olarak bir şartta anlaşmak. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Bana Übey İbni Ka'b şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musa peygamberin kıssasını anlatıyordu. Adam, yani Hızır, "Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın dememiş miydim?" dedi. İlki, gemi delme olayına itirazı unutmaydı. İkincisi, çocuğu öldürmesine itiraz etmesi şarttı. Yani bu kez Musa, "Daha sana bir şey sorarsam benden ayrıl," diyerek şart koşmuştu. Üçüncüsü, yani duvarı ücret almadan yapmasına itiraz etmesi de kasıttı. Musa, "Unuttuğum bir şeyle beni sorumlu tutma ve bana taşıyamayacağım yükü yükleme," dedi. Bir çocukla karşılaşmışlardı da adam onu öldürmüştü. Yola devam ettiler. Yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar ve adam duvarı kaldırıverdi. İbni Abbas bu ayetleri okudu. Önlerinde bir kral vardı. Açıklama: Buhari konu başlığındaki şart ile Musa'nın "Daha sana bir şey sorarsam benden ayrıl," diyerek kendisini şartla bağlamasını kastetmiştir. Onlar bunu yazmadıkları gibi bir şahit de tutmamışlardı. Bu kişinin koştuğu şartın gereğini yapmasının gerekli olduğunu gösterir. Çünkü Musa bu şartın gereğini yapmayınca Hızır ona "Artık bu seninle benim ayrılığımızdır," demiş ve Musa da bunu yadırgamamıştır. Velayet hakkı için koşulan şartlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Berire bana gelerek "Ben her yıl bir okka vermek üzere 9 okka karşılığında sahiplerimle özgürlük anlaşması yaptım. Bana yardım eder misin?" dedi. Ben de bu parayı onlara hazırlamam durumunda vela hakkının bana ait olmasına razı olurlarsa yaparım dedi. Berir'e gidip sahiplerine bu şartı iletti. Kabul etmediler. Onların yanından geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Dedi ki, bu teklifini onlara ilettim ama vela hakkının kendilerinde kalması konusunda ısrarcı oldular dedi. Ben de durumu Hazreti Peygamber'e bildirdim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu al ve onların vela hakkı şartını kabul et. Vela hakkı azat edene aittir buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında minbere çıkarak Allah'a hamdü sena ettikten sonra, birilerine ne oluyor ki Allah'ın kitabında yeri olmayan şartlar koşuyorlar? Allah'ın kitabında yeri olmayan bütün şartlar geçersizdir. 100 şart bile olsa Allah'ın hükmü uyulmaya daha layıktır. Allah'ın şartı daha sağlamdır. Vela hakkı azat edene aittir buyurdu. Ekin ortaklığında dilersem seni çıkartırım diye şart koşmak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hayber halkı Abdullah İbni Ömer'in elini ve ayağını kırınca Hazreti Ömer şu konuşmayı yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudileri ile malları karşılığında bir anlaşma yaparak Allah onları yerlerinde bıraktığı sürece biz de onları yerlerinde bırakırız buyurmuştu. Abdullah İbni Ömer oradaki hurmalığına gidince geceleyin saldırıya uğradı ve eli ayağı kırıldı. Bizim orada onlardan başka düşmanımız yoktu. Bizim düşmanımız ve kuşkulandığımız kişiler onlardır. Ben onların sürgün edilmesi görüşündeyim. Ömer bu konuşmayı yapınca Ebu'l-Hukayk oğullarından biri gelerek, ''Ey müminlerin emiri, Muhammed bizim burada kalmamıza müsaade edip mallarımız karşılığında bizimle anlaştığı ve bize bunu şart koştuğu halde sen bizi buradan çıkartacak mısın?'' dedi. Ömer, ''Sen Allah Resulü'nün Hayber'den çıkartıldığın zaman dişi devenin seni her gece oraya buraya koşturduğunda halin nice olacak buyurduğunu unuttuğumu mu sanıyorsun?'' dedi. Adam, bu Ebu'l-Kasım yani Muhammed'in yaptığı küçük bir şakaydı dedi. Ömer, yalan söylüyorsun Allah'ın düşmanı dedi. Onları sürgün etti ve onlara sahip oldukları hurmaların değeri kadar mal, deve, deve palanı, ip ve benzeri eşyalar verdi. Açıklama. Bu hadisin muhabere ortaklığının caiz olduğu konusuna nasıl delil getirildiği, Muzera'a yani ekin ortaklığı bölümünde açıklanmıştı. Bu hadis sulama ortaklığında yani musakat, tarla sahibinin süresiz muhayyerliği bulunduğunu gösterir. Bunu caiz görmeyenler sürenin zikredilmiş olduğunu ancak nakledilmediğini veya süre zikredilmemiş olmaktan birlikte her yılın bir miktar mala karşılık olarak belirlendiğini ya da Hayber halkının Müslümanların köleleri statüsünde olduğunu ve efendinin kölesiyle karşılıklı olan işlemlerinde yabancı ile arasındaki şartların söz konusu olmadığını ileri sürmüşlerdir. Buhari'nin konu sonuna eklediği Hammad İbni Seleme rivayetinde şu ifade yer almıştır. Ömer'in halifeliği döneminde Hayber Yahudileri Müslümanlara verdikleri sözü tutmadılar. Ve Abdullah İbni Ömer'in bir evin damından aşağı atarak kolunu ve ayağını kırdılar. Mühelleb şöyle demiştir. Bu olay düşmanlığın öldürme ve yaralama suçlarında suçlunun belirlenmesinde bir ipucu olduğunu gösterir. Nitekim Hazreti Ömer bizim onlardan başka düşmanımız yok diyerek oğluna karşı düzenlenen saldırıda Yahudileri suçlamış ve düşmanlık şahidine dayanarak onların cezalandırılmasını istemiştir. Onlara kısas cezası verilmesini istemeyişinin sebebi ise şudur. Abdullah İbni Ömer saldırıya uğradığında uyuyordu. Onun için kimlerin saldırdığını görememişti. Bu olay Hazreti Peygamber'in söz ve fiillerinin mecaz delili bulunmadığı sürece gerçek anlama yorulacağını gösterir. Harp ülkesi vatandaşlarıyla savaşta ve anlaşmada koşulan şartlar ve bunların yazılması. Misver İbni Mahreme ve Mervan'dan nakledilmiş ve her ikisi de birbirinin sözünü doğrulamışlardır. Hudeybiye gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmıştı. Bir yol ayrımına geldiklerinde Halid İbni Velid Kureyş'in atlı birlikleriyle Gamim mevkiinde bulunuyor. Sağdan gidelim buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Halid bir anda Müslüman ordusunun çıkardığı toz bulutuyla karşılaştı. Kureyş'i uyarmak için hemen atlarını topukladılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam ederek Mekke'ye inilen tepeye gelince devesi çöktü. Ashab deveyi yerinden kaldırmaya çabaladılar ama başaramayıp Kusva yorulmuş dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kusva yorulmaz, bu onun yapa geldiği bir şey değil. Fil ordusunu Mekke'ye sokmayan güç onu da sokmadı buyurdu. Sonra canım elinde olana yemin ederim ki Allah'ın mukaddes kıldığı mekanlarını yücelttikleri her ne isterlerse onlara vereceğim buyurdu. Sonra devesini çekip kaldırdı. Topluluktan ayrılıp küçük bir su birikintisinin bulunduğu bir eşiğe indi. Ashabı da ondan azar azar su alıyorlardı. Derken ne kadar su varsa hepsini çekip bitirdiler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme susuz olduklarını ilettiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadağından bir ok alıp onu suyun çıktığı yere koymalarını emretti. Allah'a yemin ederim ki onlar tamamen suya kanıncaya kadar su kaynamaya devam etti. Onlar bu haldeyken Huzaalı Budeyl İbni Zerka kavminden bir grupla çıka geldi. Bunlar Tihame halkından Hazreti Peygamber'in güvendiği kişilerdi. Dedi ki, ben geride Ka'b İbni Lüey'i ve Amir İbni Lüey'i gördüm. Hudeybiye'deki su kaynaklarını tutmuşlar. Yanlarında da yeni doğum yapmış sütlü develeri var. Seninle savaşacaklar ve Mekke'ye girmene izin vermeyecekler dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz buraya kimseyle savaşmak için gelmedik. Umre yapmak amacıyla geldik. Kureyş savaşmaktan yoruldu ve zayıf düştü. Dilersen bir süreliğine onlarla anlaşma yapalım ve benimle insanları baş başa bıraksınlar. Ben başarılı olursam onlar insanların girmek istediği bu dine girmek isterlerse girerler. Yok eğer istemezlerse de bu süre zarfında dinlenmiş olurlar. Bu anlaşmayı kabul etmeyecek olurlarsa canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki başım bedenimden ayrılıncaya kadar bu dava uğruna onlarla savaşırım. Kuşkusuz Allah davasını yürütecektir buyurdu. Büdeyl bu sözünü onlara ileteceğim diyerek ayrılıp Kureyş'le görüşmek üzere gitti. Kureyş'e şöyle dedi. Biz şu adamın yanından geliyoruz. Bazı sözler söylediğini duyduk. İsterseniz duyduklarımızı size söyleriz dedi. Kureyş'ten ayak takımından kimseler onlar hakkında bize bir haber vermenize gerek yok dediler. Ancak Kureyş'in akıllı ve tecrübelileri duyduklarını söyle bakalım dediler. O da şöyle şöyle diyor diyerek Hazreti Peygamber'in sözünü onlara aktardı. Bunun üzerine Urve İbni Mes'ud Es-Sakafi, kavmim dedi, siz beni baba gibi sevmez misiniz? Elbette dediler. Ben sizin iyiliğinizi isteyen oğlunuz yerinde değil miyim dedi. Elbette dediler. Görüşümü söylersem beni suçlar mısınız dedi. Hayır dediler. Bilmez misiniz ki ben Ukazlıları savaşa davet etmiştim de onlar katılmaktan kaçınmışlardı. Ben de ailemi, çocuklarımı ve sözümü tutanları alıp sizin yanınıza gelmiştim dedi. Bilmez olur muyuz dediler. Bu adam size güzel bir öneri sunuyor. Dediğini kabul edin ve bana müsaade edin de onun yanına bir gideyim dedi. Var git dediler. Gitti ve Hazreti Peygamber'le konuşmaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Büdeyl'e söylediğine yaklaşık şeyleri ona da söyledi. O zaman Urve Muhammed dedi. Diyelim ki kavminin kökünü kazıdın. Araplardan hiç kimsenin kavminin kökünü kazıdığını duydun mu? Şayet diğeri olursan ki Allah'a yemin ederim ben burada tanıdık yüzler göremiyorum. Kaçacak ve seni ortalık yerden bırakacak kalabalıklar görüyorum dedi. Ebu Bekir kendini tutamayarak Lat'ın bilmem neresini somurasıca biz hiç kaçar da onu ortalık yerde bırakır mıyız deyiverdi. Urve bunu söyleyen de kim dedi. Ebu Bekir dediler. Urve, şayet sana minnet borçlu olduğum iyiliğin olmasaydı senin cevabını verirdim dedi ve Hazreti Peygamber'le konuşmaya devam etti. Bir şey söyledikçe sakalını tutuyordu. Muire İbni Şube de kılıcı elinde ve başında miğfer Hazreti Peygamber'in yanı başında duruyordu. Urve elini Hazreti Peygamber'in sakalına uzattıkça Muire kılıcının kınını onun eline vurarak elini Allah Resulü'nün sakalından çek diyordu. Urve başını kaldırarak bu da kim dedi. Muire İbni Şube dediler. Urve seni gattar dedi. Başın dara düştüğünde sana yardım eden ben değil miydim? Muire Müslüman olmadan önce bir toplulukla birlikte yolculuk etmiş ve onları öldürerek mallarını almıştı. Sonra da gelip Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslümanlığını kabul ederim ama borcun için yapacağım bir şey yok buyurmuştu. Sonra Urve Hazreti Peygamber'in arkadaşlarını gözüyle şöyle bir süzdü. Allah'a yemin olsun ki Hazreti Peygamber tükürse tükrüğü onlardan birinin eline düşüyor. O da onu yüzüne ve derisine sürüyordu. Bir şey yapmalarını emretse hemencecik yapıveriyorlardı. Abdest alsa abdest suyu için birbirleriyle neredeyse kavgaya tutuşuyorlardı. Onun yanında konuştuklarında seslerini kısıyorlardı ve ona duydukları saygıdan dolayı yüzüne bakamıyorlardı. Urve arkadaşlarının yanına döndü ve ''Ey kavmim'' dedi. ''Birçok kralın yanında elçi olarak bulundum. Kayser'in, Kisra'nın ve Necaşi'nin yanında bulundum. Ama Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'i yücelttiği gibi hiçbir hükümdarın kendi adamlarından böylesine saygı gördüğünü ve yüceltildiğini görmedim. Allah'a yemin ederim ki Muhammed tükürse tükürüğü onlardan birinin eline düşüyor ve onu yüzüne ve derisine sürüyor. Onlara bir emir verdi mi derhal yapıyorlar. Abdest aldığı zaman abdest suyu için neredeyse birbirini çiğneyecek oluyorlar. Onun yanında konuşurlarken seslerini kısıyorlar ve ona duydukları saygıdan dolayı yüzüne bakamıyorlar. O ise güzel bir anlaşma önermiş. Bana kalırsa onun bu teklifini kabul edin. Kinane oğullarından biri müsaade edin de ben de gidip bir göreyim dedi. Git bakalım dediler. Hazreti Peygamber'e ve arkadaşlarına gözükünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu falanca kişidir bunun kavmi kurbanlık deveye saygı duyar. Ona şu deveyi gönderin buyurdu. Deve gönderildi ve insanlar onu telbiyelerle karşıladılar. Adam bunu görünce Subhanallah, Allah, Allah dedi. Bunların Beytullah'tan alıkonulması doğru değil. Arkadaşlarının yanına dönünce develerin kurban edilmek için işaretlendiğini gördüm. Ben bunların Beytullah'tan alıkonulmasını uygun bulmuyorum dedi. Aralarından Mikrez bin Hafs adında bir adam ayağa kalkarak bana da müsaade edin bir de gidip ben göreyim dedi. Haydi sen de git dediler. Adam onlara gözükünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Mikrez işe yaramaz biridir dedi. Adam Hazreti Peygamber'le konuşmaya başladı. Onlar konuşurlarken Süheyl İbni Amr çıka geldi. Süheyl gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işiniz kolaylaştı buyurdu. Zühri'nin rivayetine göre Süheyl gelince gelin aramızda bir barış anlaşması imzalayalım dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazıcıyı çağırdı ve Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Süheyl Allah'a yemin olsun ki ben Rahman'ın ne olduğunu bilmem. Bunun yerine bizim yazdığımız gibi Bismikallahümme Allah'ım senin adınla yaz dedi. Bunun üzerine Müslümanlar Allah'a yemin ederiz ki biz Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız dediler. Hazreti Peygamber öyle olsun Bismikallahümme yaz buyurdu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın Resulü Muhammed'in anlaşmasıdır buyurdu. Süheyl Allah'a yemin olsun ki biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik seni Beytullah'tan alıkoymaz ve seninle savaşmazdık. Sen bunun yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdır dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yeminle söylüyorum ki ben Allah'ın Resulüyüm. Siz yalanlasanız da buyurdu ve yazıcıya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazmasını emretti. Zühre'nin şöyle dediği kaydedilir. Hazreti Peygamber'in onların bu isteklerini kabul etmesi, canım elinde olana yemin ederim ki Allah'ın haramlarını yücelttikleri her ne isterlerse onlara vereceğim buyurmuş olmasından dolayıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'e, Beytullah'ı tavaf etmemize izin vermeniz şartıyla buyurdu. Süheyl, Allah'a yemin ederim ki Arapların bizim baskına uğradığımızı konuşmaları doğru olmaz. Bu ancak gelecek yıl olabilir dedi, bu da böyle yazıldı. Süheyl, bizden biri sana gelirse senin dininden dahi olsa onu bize iade edeceksin dedi. Müslümanlar, Allah Allah, Müslüman olup giden kişi müşriklere nasıl iade edilir dediler. Tam bu sırada Ebu Cendel bin Süheyl İbni Amr ayağındaki bukağılarla kuş gibi sekerek geliverdi. Mekke'nin aşağısından çıkmış ve kendini Müslümanların kucağına atıvermişti. Süheyl, işte Muhammed dedi, bize iade etmeni istediğim ilk kişi bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz anlaşmayı henüz sonuçlandırmadık buyurdu. Süheyl, o takdirde seninle kesinlikle anlaşamam dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buna benim için izin ver buyurdu. Süheyl, Allah'a yemin olsun ki buna izin veremem dedi. Hazreti Peygamber, hayır bunu yapabilirsin buyurdu. Süheyl, Allah'a yemin olsun ki yapamam dedi. Mikres, hayır biz buna senin için izin veriyoruz dedi. Ebu Cendel, ey Müslümanlar dedi. Müslüman olup gelmişim, yine müşriklerin eline mi bırakılacağım? Ne halde olduğumu görmüyor musunuz dedi. Ebu Cendel'e Allah için ne işkenceler etmişlerdi. Ömer İbnül Hatta bu sahneyi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanına geldim ve sen Allah'ın peygamberi değil misin dedim. Elbet buyurdu. Biz hak yolda, düşmanlarımız batıl yolda değil mi dedim. Elbette buyurdu. Öyleyse dinimizi niye böyle alçaltıyoruz dedim. Ben Allah'ın Resulüyüm ve asla ona karşı çıkacak değilim. O bana yardım edecektir buyurdu. Bizim Beytullah'a gelip onu tavaf edeceğimizi söylemiyor muydun dedim. Elbette ama ben sana bu yıl geleceğiz demiş miydim buyurdu. Hayır dedim. Yine söylüyorum, sen Beytullah'a gelecek ve onu tavaf edeceksin buyurdu. Sonra Ebu Bekir'in yanına gittim ve Ebu Bekir, bu Allah'ın peygamberi değil mi dedim. Elbette öyle dedi. Biz hak yolda, düşmanlarımız batıl yolda değil mi dedim. Elbette öyle dedi. Öyleyse biz dinimizi niye böyle alçaltıyoruz dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir, yahu dedi, o Allah'ın peygamberidir. Ona asla karşı çıkmaz. Allah ona yardım edecektir. Sen onun eteğine tutun, gerisini merak etme. Allah'a yemin ederim ki o hak yoldadır. Bize Beytullah'a gelip onu tavaf edeceğimizi söylemiyor muydu dedim. Sana bu yıl geleceğini söyledi mi dedi. Hayır dedim. Kuşkun olmasın. Sen Beytullah'a gelecek ve onu tavaf edeceksin dedi. Sonra ben bu yaptığımın bağışlanması için ne ibadetler ettim. Anlaşmaya konu olan yazı metnini bitirdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kalkıp kurban kesin ve saçlarınızı tıraş edin buyurdu. Allah'a yemin ederim ki onlardan tek bir kişi bile yerinden kalkmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü tam 3 kez tekrarladı. Hiç kimse yerinden kalkmayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin yanına girip olanları ona anlattı. Ümmü Seleme, ey Allah'ın peygamberi, bunu gerçekten istiyor musun? Dışarı çık ve kurbanını kesip berberini çağırarak saçını tıraş ettirinceye kadar kimseyle konuşma dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve bunları yapıncaya kadar kimseyle konuşmadı. Kurbanını kesip saçını tıraş ettirdi. İnsanlar onu görünce kalkıp kurbanlarını kestiler ve birbirlerinin saçlarını kestiler. Üzüntüden neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi. Sonra mümin kadınlar geldi ve Allah-u Teala, ey iman edenler, mümin kadınlar size geldiği zaman onları imtihan edin ayetini indirdi. Ömer İbnül Hattab, o gün müşrikken evli olduğu iki hanımını boşadı. Onlardan biriyle Muaviye İbni Ebi Süfyan, diğeriyle de Safvan İbni Ümeyye evlendi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Ardından Kureyş'ten Ebu Basir adında bir kişi Müslüman olarak geldi. Kureyşliler onu istemek için iki kişiyi Medine'ye gönderdiler. Adamlar bize verdiğin sözü hatırla dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'i onlara teslim etti. Onu yanlarına alıp yola koyundular. Zülhuleyfe'ye vardıklarında kendilerine ait bir hurmalıktan yemek için konaklamışlardı. Ebu Basir adamlarından birine "Senin kılıcın bayağı keskin galiba" dedi. Diğeri kılıcı kınından çekerek "Evet, Allah'a yemin olsun ki çok keskindir. Ben bunu nice defalar birilerinde denedim" dedi. Ebu Basir "Hele ver bir bakayım" dedi. Adam kılıcını onun eline verdi. Ebu Basir kılıcı aldığı gibi adamın boynunu vurdu ve adam oracıkta buz kesiliverdi. Öteki de kaçıp Medine'ye gitti, koşarak mescide girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce "Bu korkunç bir şey görmüş" buyurdu. Hazreti Peygamber'in yanına gelince "Allah'a yemin ederim ki arkadaşım öldürüldü, ben de öldürüleceğim" dedi. Ebu Basir gelerek "Ey Allah'ın Nebisi, Allah senin sözünü tutmanı sağladı, beni onlara verdin, sonra Allah beni onların elinden kurtardı" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Vay be, bu yaman biri, savaş başlatan bir adam, bir de destekçisi olsa" buyurdu. Ebu Basir onun bu sözünü duyunca kendisini onlara iade edeceğini anladı ve çıkıp Seyful Bahr denilen yere giderek yerleşti. Ebu Cendel İbni Süheyl de onların elinden kaçarak Ebu Basir'e katıldı. Artık Kureyş'ten kim Müslüman olup çıksa Ebu Basir'e katılıyordu. Böylelikle onlar büyük bir grup oluşturdular. Kureyşlilerin Şam'a gidecek bir kervanlarının haberini aldıklarında önünü kesip kervandakileri öldürüyor ve mallarını alıyorlardı. Bunun üzerine Kureyş Hazreti Peygamber'e "Allah aşkına şunlara haber gönder de kim sana gelirse güvende olsun" diye haber yolladılar. Gerçekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara birini gönderdi. Ve Allah Celle Celaluhu "O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin elleriniz de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanlarınızın yerlerine ulaşmasını engelleyenlerdir. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi." ayetlerini indirdi. Onların taassubu Hazreti Peygamber'in gerçek peygamber olduğunu itiraf etmemeleri, Bismillahirrahmanirrahim'i tanımamaları ve Müslümanların Beytullah'ı tavaf etmelerine engel olmalarıydı. Ukayl'in Zühri'den aktardığına göre Urve İbni Zübeyr, Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'nın kendisine şöyle bildirdiğini nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları imtihan ederdi. Bize bildirildi ki Allah hicret eden hanımlar için harcadıklarının müşriklere iade edilmesini emredip Müslümanların da gayrimüslim kadınların bileklerinden tutmamalarına, yani onları boşamamalarına hükmedince Hazreti Ömer Kurayba binti Ebi Ümeyye ve Cervel el-Huzai'nin kızı olan iki hanımını boşadı. Kureyba ile Muaviye, diğeriyle de Ebu Cehm evlendi. Kafirler Müslümanların eşleri için yaptıkları harcamaları ödemeyi kabul etmeyince, "Eğer eşlerinizden biri sizi bırakıp kafirlere kaçar, siz de galip gelirseniz, eşleri gitmiş olanlara harcadıkları kadar verin" ayeti indirilmiştir. Bu ayette Müslümanlardan birinin eşi kafirlere kaçtığında onun ona yaptığı harcamaların hicret eden kafir kadınlarının mehirlerinden onlara verilmesi emredildi. Ancak biz mühacir kadınlardan iman ettikten sonra dinden çıkan birini bilmiyoruz. Bize bildirildi ki Sakif kabilesinden Ebu Basir İbni Useyd anlaşma süresi içinde Müslüman olmuş ve hicret ederek Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Ahnes İbni Şerik de Ebu Basir'in göndermesini istemek için Hazreti Peygamber'e bir mektup yazmıştı. Sonra ravi olayı anlattı. Açıklama. Hudeybiye bir kuyu adıdır. O kuyunun bulunduğu yere de Hudeybiye denilmiştir. Muhib et-Taberi, Hudeybiye Mekke'ye yakın bir köydür. Büyük kısmı harem bölgesi içerisindedir demiştir. Yukarıdaki hadiste geçen Gamim, Mekke ile Medine arasında bir yer adı olmalıdır. İbn Habib ise buranın Rabi ve Cuhfe arasında bir yer olduğunu söylemiştir. Hadisin bu kısmı ile ilgili olarak İbn Battal ve başka kimseler şöyle derler. Müşriklerin casuslarından yani öncülerinden saklanmanın ve onları kandırarak orduyla ansızın baskın yapmanın caiz olduğunu, ihtiyaç halinde yalnız başına yolculuk etmenin caiz olduğunu ve bir yarar söz konusu olduğundan dolayı kolay yoldan ayrılarak sarp yola girmenin caiz olduğunu, bir şey hakkında başka bir durumun gerçekleşmiş olması mümkün olmakla birlikte bilinen adetine, alışkanlığına göre hüküm vermenin caiz olduğunu gösterir. Bir kişiden daha önce hiç rastlanmadık bir hata görüldüğünde o hatalı bulunmaz ve onu hatalı bulanlara da karşı çıkılır. O kişinin hatalı olduğunu düşünenlerin özrü onun her zamanki durumunu bilmeyişlerindendir. Çünkü Kusva'nın çöküşü olağan dışı bir olay olmasaydı, sahabenin onun çöküş sebebi hakkındaki düşüncesi doğru olurdu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara serzenişte bulunmazdı. Çünkü bu düşüncelerinde özürleri vardı. Bu olay başkasına ait bir malda, sahibinin rızası biliniyorsa yararlı bir tasarruf yapılmasının caiz olduğunu gösterir. Çünkü sahabe Hazreti Peygamber'den izin almaksızın devesini yerinden kaldırmaya çalışmışlar ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle yaptıkları için kınamamıştır. İlk hadis, zimmet ehli ve anlaşmalı olan bazı kişilerin Müslümanların iyiliğini istediklerine ve onları başkalarına tercih ettiklerine dair emareler varsa onların nasihatinden yararlanmanın caiz olduğunu gösterir. Yine bu hadis bazı düşman hükümdarlarının diğer düşmanlara karşı desteğini almanın caiz olduğunu gösterir. Bu kafirleri dost edinmek ve Allah'ın düşmanlarını sevmek sayılmaz. Aksine bu onların birliklerini azaltarak ve onları birbirine kırdırarak onları Müslümanların hizmetinde kullanmak anlamına gelir. Ancak bu müşriklerden açık bir yardım istemenin caiz olmasını gerektirmez. Hazreti Ebu Bekir'in Lat'ın bilmem neresini somurasıca sözü aslında ananın bilmem neresini somur diye kullanılan bir sövgüdür. Ebu Bekir Urve'nin taptığı şeyi anası yerine koyarak daha abartılı bir ifade kullanmıştır. Bu hak eden kişilere böyle çirkin sayılan bazı sözlerin söylenmesinin caiz olduğunu gösterir. İbnül Müneyyir şöyle demiştir. Ebu Bekir bu sözüyle düşmanı aşağılayıp yalanladığı gibi onlara bir gönderme de yapmıştır. Şöyle ki onlar Lat haşa Allah'ın kızıdır diye inanırlardı. Şayet Lat Allah'ın kızı olsaydı onun da kadınlarınki gibi cinsel organı olurdu demek istemiştir. Urve'nin sözünü ettiği Ebu Bekir'in kendisine yaptığı iyilik Zühri'nin nakline göre şuydu. Urve'nin bir diyet ödemesi gerekmişti de Ebu Bekir ona ödemede yardımcı olmuştu. Vakidi'nin nakline göre ona 10 deve vermişti. Muire bin Şube elinde kılıcıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında duruyordu. Bu devlet başkanını düşman saldırısından korumak için başında kılıçla beklemenin caiz olduğunu gösterir. Bu oturan kişinin tepesinde dikilmenin yasak olması ile çelişmez. Çünkü bu yasak oturanın kibirli biri olmasından dolayı başında ayakta durulması ile ilgilidir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Urve'nin Hazreti Peygamber'in sakalından tutması. Araplar biriyle konuşurken özellikle şakalaşma sırasında birinin sakalından tutarlardı. Genellikle de bu birinin dengi olan kişiler arasında olurdu. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Urve'nin kalbini yumuşatmak ve gönlünü İslam'a ısındırmak için onun böyle yapmasına izin vermişti. Muire de Hazreti Peygamber'e duyduğu saygıdan dolayı onu böyle yapmaktan alıkoymuştu. Urve'nin Muire'ye söylediği söz. İbni Hişam siretinde şöyle demiştir. Urve bu sözüyle Muire'nin Müslüman olmadan önce işlediği şu suça işarette bulunmuştur. Muire, Sakif kabilesinden Malik oğullarından 13 kişiyle birlikte yola çıkmıştı. Yolda onları aldatarak öldürüp mallarını aldı. Malik oğulları ile Muire'nin kabilesinin arası kızıştı. Muire'nin amcası Urve İbni Mesud araya girdi ve Malik oğullarına 13 kişinin diyetini ödedi ve böylece barıştılar. Olay epeyce uzundur. İbnül Kelbi ve Vakidi olayı uzun uzun anlatırlar. Özetle onlar Mısır'da Mukavkıs'ı ziyaret etmek için yola çıkmışlardı. Onlara çok iyilik etti ve hepsine verdi. Muire'ye ise az bir şey verdi. Muire bu durumu kıskandı. Dönmek için yola çıktıklarında yolda şarap içtiler. Sarhoş olup uyuduktan sonra Muire onların üzerine çullanıp onları öldürdü ve Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muire'ye mala gelince yapacağım bir şey yok sözü. Muire malı aldatarak hainlik ederek aldığı için Hazreti Peygamber o mala ilişmemiş. Bu kafirlerin mallarını güven ortamında haince almanın helal olmadığını gösterir. Çünkü yol arkadaşları birbirine güven duyarlar. Emanet ise Müslüman olsun kafir olsun ehil olana verilir. Kafirlerin malları ancak savaş yoluyla ve zor kullanıldığında helal olur. Herhalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kavmi Müslüman olur da mallarını kendilerine teslim eder ümidiyle o malı Muire'nin elinde bırakmıştır. Bu olaydan bir harp ülkesi vatandaşı diğerinin malını telef ettiğinde tazmin etmesinin gerekmediği hükmü de çıkartılır. Şafii mezhebinde iki görüşten biri budur. Hazreti Peygamber tükürdüğünde tükrüğü birinin eline düşüyor ve onu yüzüne ve derisine sürüyordu. Bu tükrüğün ve kopan saç telinin temiz olduğunu, salih kimselerin vücudundan çıkan şeylerin bereketini ummanın caiz olduğunu gösterir. Herhalde sahabe özellikle Urve'nin yanında böyle yaparak onun seni ortalık yerden bırakıp kaçarlar suçlamasına cevap vermek istemişlerdir. Onlar hal diliyle şöyle demişlerdir. Bir kimse önderini böyle sever ve ona bu derece saygı duyarsa onu bırakıp kaçması ve onu düşmanının eline teslim etmesi düşünülemez. Onlar onu kabilenin sırf akraba olmak sebebiyle birbirini gözetmelerinin çok ötesinde gözetir ve korurlar. Bu maksada caiz olan bütün yollarla ulaşılabilmenin caiz olduğunu gösterir. Urve İbni Mesud'la ilgili bölüm onun akıllı ve uyanık biri olduğunu, sahabenin Hazreti Peygamber'e çok saygılı davrandıklarını, onu koruyup gözettiklerini ve ona sözle veya fiille cefa edenlere engel olduklarını, vücudundan çıkan atıklardan bile bereket umduklarını göstermektedir. Anlaşmanın süresi. İbni İshak'ın nakline göre Hazreti Peygamber ile Süheyl arasında 10 yıl savaşmamak, bu süre zarfında birbirine güvenmek ve Hazreti Peygamber'in o yıl umre yapmadan dönmesi şartıyla anlaşma imzalandı. Bunu İbni Sa'd kaydettiği gibi El-Hakim de aynı hadisi tahriş etmiştir. Not: İbni İshak'ın anlaşma süresi olarak zikrettiği 10 yıl en güvenilir nakildir. İbni Aiz'in Megazisi'nde ise anlaşma süresinin 2 yıl olduğu nakledilir. Bu iki rivayeti şöyle uzlaştırmak mümkündür. Anlaşma 10 yıl sürmek üzere imzalanmıştı ama 2 yıl geçince Kureyşliler anlaşmayı bozmak zorunda kaldılar. Nitekim bu Magazi bölümünde Mekke'nin fethi anlatılırken açıklanacaktır. Alimler müşriklerle ne kadar müddetle barış anlaşması yapılabileceği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler bu hadisteki gibi anlaşma süresi 10 yılı aşamaz demişler. Şafii'nin ve çoğunluk alimlerinin görüşü de budur. Bu süreyi aşabilir diyen alimler olduğu gibi 4 yılı aşamaz, 3 yılı aşamaz, 2 yılı aşamaz diyen alimler de olmuştur. Ancak tercihe şayan olan görüş ilk görüştür. Doğrusunu Allah bilir. Hazreti Peygamber'in buna benim için izin ver buyruğu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'in anlaşma kapsamı dışında tutulmasını istemiştir. Bu sözleşmelerde yazıya geçirme ve şahit tutma daha sonra olsa dahi sözlerin dikkate alındığını gösterir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'in oğlunun kendisine iade edilmesi talebini yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun olumlu cevap vereceği ve Ebu Cendel onun oğlu olduğu için diğer müşriklerin de buna ses çıkarmayacağı ümidiyle ama anlaşmayı henüz sonlandırmadık buyurarak Süheyl'e imada bulunmuş ve onun için bir mazeret kapısı göstermiştir. Ama Süheyl talebinde ısrarcı olunca Ebu Cendel'i ona bırakmıştır. Ebu Cendel, "Ey Müslümanlar, ben müşriklerin eline geri mi verileceğim?" dedi. İbn İshak'ın nakline göre o böyle söyleyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Cendel, sabırlı ol ve mükafat bekle, biz terk etmiyoruz, elbette Allah sana bir kurtuluş ve çıkış yolu verecektir" buyurmuştur. Ebul Müleyh'in nakline göre ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiyelerde bulundu. Bunun üzerine Ömer Ebu Cendel'in yanına fırladı. Onunla birlikte yürüyor ve ona, "Sabırlı ol, onlar müşriktirler. Onların kanı bir köpeğin kanı gibi değersizdir" derken çaktırmadan da kılıcının kınını ona yaklaştırıyordu. Ömer radıyallahu anh diyor ki, "Onu benden alıp babasının boynunu vuracağını ummuştum ama babasına kıyamadı ve olan oldu." Hattabi şöyle demiştir. Alimler Ebu Cendel olayını iki türlü yorumlamışlardır. Birinci yorum şudur. Allah Müslüman canından korktuğu zaman onun takiye yapmasını mübah kılmış ve üstü kapalı, tevriyeli bir söz söyleme imkanı bulamıyorsa içinde imanı saklayarak küfür sözünü söylemesine izin vermiştir. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cendel'i onlara iade etmesi onu ölümün ellerine bırakmak değildir. Çünkü takiye yaparak ölümden kurtulabilirdi. İkinci yorum ise şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasına iade etmiştir. Bir baba oğluna işkence etse ve onu hapsetse bile öldürmez. Dolayısıyla onun bu durumda da takiye yapma imkanı vardır. Fitne yani ölüm korkusu bulunan durumlarda ise Allah mümin kullarının sabrını sınar. Alimler Müslüman olup gelip İslam ülkesine sığınan kişileri müşriklere iade etmek şartıyla sulh yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler Ebu Cendel ve Ebu Basir örneklerinden hareketle bunun caiz olduğunu savunmuşlardır. Bazı alimler ise bunun caiz olmadığını ve bu olaydaki iade etme hükmünün kaldırılmış olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre bu hüküm, "Ben iki müşrik arasında bulunan Müslümandan uzağım" hadisiyle nesh edilmiştir. Hanefilerin görüşü de budur. Şafii mezhebine

Hazreti Peygamber'in cevaplarının aynısını vermesi, sahabenin en olgunu, içlerinde Allah Resulü'nü en iyi tanıyanı, din işlerini en iyi bileni ve Allah'ın emrine en çok uyanı olduğunu gösterir. Bu hadis diğer Müslümanların da bu anlaşmayı yadırgadığını ve Ömer gibi düşündüklerini ortaya koymaktadır. Ebu Bekir Sıddık ise bu konuda onlar gibi düşünmüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde düşünüyordu. Hicret bölümünde İbn-i Dagine, Ebu Bekir'i Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'i anlattığı gibi akrabaya yardım etmeyi sever, herkesi taşır, musibetlerde insanlara yardımcı olur ve benzeri diye tanımlamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle onun huyları başlangıçta birbirine benzediği için sonuna kadar böyle devam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in Ömer'e söylediği sözün anlamı şuydu: sana verilen emirlere uy ve muhalefet duygusuyla hareket etme. Yerinde sabit dur. Aynen ata binecek adama yardım eden ve atı tutan kişinin yerinden asla deprenmediği gibi sen de yerinden bir santim bile deprenme. Ümmü Seleme'nin Hazreti Peygamber'e kurbanını kesip saçlarını tıraş ettirerek ihramdan çıkmasını söylemesi. İbn İshak'ın nakline göre Ümmü Seleme şöyle demiştir: ey Allah'ın Resulü, onlarla konuşma. Sulh konusunda kendini zora sokmandan ve Mekke'yi fethetmeden Medine'ye dönecek olmalarından dolayı onlar çok üzüntülüdürler. Ümmü Seleme sahabenin şöyle düşündüğünü sezmiş de olabilir. Herhalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat hükmünü alarak ihramdan çıkmamızı emretti. Kendisi ise azimet hükmünü alarak ihramlı kalacak. İşte bu ihtimali devre dışı bırakmak için ona ihramdan çıkmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu tavsiyesini yerinde bularak dediği gibi yapmıştır. Sahabe radıyallahu anh bunu görünce onun emrini derhal yerine getirmişlerdir. Çünkü bundan sonra beklenecek herhangi bir şey kalmamıştır. Bu danışmanın önemini ve söze eylem katılınca sadece konuşmaktan daha etkili olacağını gösterir. Ancak bu eylemin her zaman sözden etkili olacağı anlamına gelmez. Yine bu akıllı kadınlara danışmanın caiz olduğunu ve Ümmü Seleme'nin üstünlüğünü ve zekasını gösterir. İmamul Harameyn yani Cüveyni, biz bir akıl verip bunda isabet eden Ümmü Seleme'den başka kadın bilmiyoruz demiştir. Bazı alimler buna Musa konusunda akıl veren Şuayb'in kızını da eklemişlerdir. Mekke'nin fethinde gerçekleşen şu olay da bunun bir benzeridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Ramazan ayında oruç tutmamalarını emretmişti. Onlar oruç tutmakta kararlı olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardağı alıp su içti. Onun içtiğini görünce onlar da içtiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu o iki kişiye teslim etti. İbni İshak'ın nakline göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Basir, bildiğin gibi bu insanlar bizimle barış anlaşması yaptılar. Biz de anlaşmayı bozmayız, kavminle birlikte gidiver buyurdu. Ebu Basir, sen beni dinimden döndürecek ve bana işkence edecek olan müşriklere iade mi edeceksin dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabırlı ol ve mükafat bekle. Elbette Allah sana bir kurtuluş ve çıkış yolu verecektir buyurdu. Ebu'l-Müleyh'in nakline göre ise Ömer radıyallahu anh ona sen bir kişisin, o da bir kişi, senin yanında kılıç da var dedi. Ömer bu sözüyle açıkça onu öldürmesini ima etmişti. Bazı Şafii alimleri aranan kişinin can tehlikesi olmadığında onu aşiretinden olmayan kişilere de iade etmenin caiz olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'i Amir kabilesinden biri ve bu kişinin yanında bulunan arkadaşına teslim etmişti ve onlar Ebu Basir'in aşiretinden değillerdi. Ancak Ebu Basir'in onlardan daha güçlü olduğunu bildiği için onlara güvendi. Bundan dolayı işin sonunda Ebu Basir onlardan birini öldürdü, diğerini de öldürmek istedi. Ancak çıkarılan bu sonuç doğru değildir. Çünkü Amir kabilesinden olan kişiyle onun arkadaşı elçiydiler. Onlarla ilgili en ufak bir kuşku olsa onun yakınları onların gönderilmesine müsaade etmezlerdi. Ayrıca Kureyş kabilesi bütün bu alt aşiretleri birleştirir.

Çünkü Zühre oğulları ve Amir oğulları Kureyş'tendir. Ebu Basir de Zühre oğullarının yeminlilerindendi. Savaş başlatan adam bir de destekçisi olsa. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözüyle savaş ateşini tutuşturarak savaş başlatmasını ima etmiştir. Şafii mezhebinden ve diğer mezheplerden birçok alim bu olayda olduğu gibi bu türden mesajları açıkça değil ama ima yoluyla iletmek caizdir demişlerdir. Hudeybiye barışını sonlandırma isteği. Kureyş, Ebu Süfyan İbni Harbi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göndererek Ebu Cendel'e ve adamlarına haber göndermesini istedi ve "Bizden Mekke'den her kim sana gelirse rahatlıkla senin yanında kalabilir" diye söylemesi için yalvardılar. Ebu Basir olayından çıkarılan sonuçlar. Bu olay haksız olan yani saldıran müşriği tuzak kurarak öldürmenin caiz olduğunu gösterir. Ebu Basir'in bu yaptığı hainlik değildir. Çünkü o Hazreti Peygamber ile Kureyş arasında imzalanan anlaşmada bulunanlardan biri değildi. Zira o sırada Mekke'de hapiste tutuluyordu. O müşriğin kendisini müşriklerin eline teslim etmesinden korktuğu için onları öldürerek kendini savunmuş ve böylece dinini korumuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu sözünü yadırgamamıştır. Yine bu olay Ebu Basir'inkine benzer bir şekilde birini öldüren kişiye kısas cezası uygulanamayacağını ve diyet ödenemeyeceğini gösterir. Bu hadiste yukarıdakilerden başka hac ibadeti ile ilgili şu sonuçlar da vardır. 1. Zülhuleyfe hac veya umre yapacak Medinelilerin mikatıdır. İhrama girecekleri yerdir. 2. İster farz ister sünnet olsun hac veya umre yapan kişinin bir hayvana işaret koyarak onu kurban etmesi sünnettir. 3. Hayvana işaret koymak işkence değil sünnettir. 4. Saçları tıraş etmek kısaltmaktan daha iyidir. 5. Umre yapan kişi ister umresini tamamlasın, ister bir engelden dolayı yarım bıraksın saçını tıraş etmesi yapması gereken bir ibadettir. 6. Bir engelden dolayı umresini tamamlayamayan kişi harem sınırına ulaşmamış olsa bile bulunduğu yerde kurbanını keser ve kendisini Beytullah'tan alıkoyanlarla savaşır. Ancak barış yapma imkanı varsa savaşmaması daha iyidir. Daha birçok hüküm vardır ki bunların çoğu hac bölümünde zikredilmiştir. Yine bu hadiste cihatla ilgili bazı hükümler de bulunmaktadır. 1. Savaş başlamadan önce de olsa gayrimüslim çocukları askerlerden ayrılmış halde bulunurlarsa esir edilmeleri caiz olur. 2. Müşriklerin casuslarından saklanılıp orduya ansızın baskın yapılabilir. 3. Kötü bir durumu engellemek ve iyi bir netice elde etmek için kolay yoldan sapılarak sarp yola girilebilir. 4. Ordunun önünden casuslar ve öncü birlikler göndermek müstehaptır. 5. Düşmanın Müslümanlara zarar vermesini önlemek için teyakkuzda olmak müstehaptır. 6. Savaşta hile yapmak caizdir. 7. Hainlik etmek ve haince tuzaklar kurmak, halk diliyle arkadan vurmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yasaklanmış olmakla birlikte, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bir savaş hilesini ima etmesi caizdir. Yine bu hadis, doğru görüşe ulaşmak ve etrafındakilerin kalplerini yumuşatmak için başkalarına danışmanın üstünlüğünü ve din konusunda hoşgörülü olmanın caiz olduğunu, temeline zarar vermediği sürece bazı haksızlıkları sineye çekmenin uygun olduğunu gösterir. Ancak bu, şimdi kurtuluş yolu olacak, gelecekte iyi sonuç verecek tek alternatif olduğu zaman böyledir. Ve bunun caiz olması için Müslümanların zayıf veya güçlü olmaları arasında fark yoktur. Bağlıların sadece görünüşe bakarak bağlı oldukları kişiye itiraz etmeleri yakışık almaz. Aksine ona teslim olmaları gerekir. Çünkü bağlı oldukları kişi daha deneyimli olduğu için özellikle de bu kişi vahiy ile desteklenmiş biri ise işlerin sonucunu daha iyi bilir. Gayrimüslim birinin getirdiği haberin doğru olduğunu gösteren ipuçları varsa buna güvenmek caizdir. Hattabi bu delile dayanarak şöyle der.
Hazreti Peygamber'in Kureyş'ten haber getirmesi için casus olarak gönderdiği Huza kabilesinden olan kişi o gün gayrimüslimdi. Hattabi diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüslim olmasına rağmen bu iş için onu seçmişti. Çünkü onların içine kolaylıkla girerek gizli bilgilerini toplayabiliyordu. Buradan gayrimüslim olan doktorun sözünün de kabul edilmesinin caiz olduğu sonucu çıkar. Ben derim ki, adı geçen Huzaalı kişi o gün Müslüman olmuş ama Müslüman olduğu duyurmamış olabilir. Dolayısıyla Hattabi'nin bu söylediği, savunduğu görüşe delil olmaz. Allah Celle Celaluhu doğruyu daha iyi bilir.

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Radio.com. Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
3: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
2: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
2: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
4: İzzetli bir hayat için. Alemlerin Rabbi Allah'a, onun emrettiği ve razı olduğu katıksız bir imanla inanan muvahhid mümin şahsiyet, yine Allah'ın emredip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği salih amelleri işleyerek imanını olgunlaştırıp kuvvetlendirir. Dünyasını Allah'ın hükümlerine göre düzenleyerek ahireti için bol ve hayırlı ürün veren bir tarla haline getirir. Katıksız imanı ve şirksiz tevhidiyle beraber dünya tarlasına salih ameller eker ki ahirette bol bol sevaplar devşirebilsin. Ahiretini mamur etmek ile mükellef olan mümin Müslüman kişi bunun ancak dünya hayatını Allah'ın hükümlerine göre düzenlemek ile gerçekleşeceğine kesin inanır. Ferdi, ailevi ve toplumsal hayatı İslam'a göre düzenlemesi ve İslami değerlere göre değerlendirmesi kendisini hem dünyada izzetli kılar hem de ahirette cennetli kılar. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam'ın ilkelerini ve kulluk vazifelerini sorup kendisine verilen cevaplarla öğrenen mümin Müslüman kişi, seni hak din ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bu farzlardan ne fazla yaparım ne de noksan deyip dönüp gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu samimi, bu ihlaslı ve bu tertemiz net tavra karşı yemin olsun eğer bu adam doğru söylediyse mutlaka cennete girer buyurur. Bir muvahhid mümin kulu olarak kendisine emrolunmuş olan kulluk vazifelerini gerektiği gibi yerine getiren fert, aile ve toplum hayatını İslam'a göre düzenlemiştir. Dünya hayatı İslam'a göre düzenlenirse izzetli ve şerefli bir hayat olur. İslam'a göre düzenlenen hayat dünya tarlasına ekilen ve karşılığı cennet olan salih amellerden oluşur. Böyle bir hayat dünyada izzettir, ahirette ise cennet. İslami değerleri yüceltip cahiliyeye ait olan her şeyi ayağının altına alan muvahhid müminler en büyük ve en korkunç düşman olan şeytanın ve şeytan taraftarlarının hücumlarına, tuzaklarına, vesveselerine, aldatmalarına karşı çok uyanık olmalıdırlar. Şeytan ve taraftarları dünya hayatının Allah'ın hükümlerine göre düzenlenmesini asla istemezler. Bu hayrın, bu güzelliğin ve bu iyiliğin önüne set çeker, yoluna çok tuzaklar kurarlar. Her adımda bir vesvese, her anda bir aldatma gündeme getirirler. İnsanı aldatmak için dost görünürler. Dost görünen bu düşmanlar kuzu postuna bürünen birer vahşi kurttur. Bu aldatmayı gerçekleştirmek için rahmani bir sıfata bürünür, iyi niyet şekline girip kişinin en sadık yandaşı olarak ortaya çıkarlar. Şeytan imanından ve takvasından dolayı kendi adına aldatamadığı muvahhid müminleri Rahman adına aldatmaya çaba harcar. Allah'ın sadık ve salih kulları olan mümin Müslümanları Allah'ın adını kullanarak ve Allah adına aldatmaya çalışan şeytan ile taraftarlarına karşı çok uyanık olmayı emreden Rabbimiz Allah, "Aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın." buyurur. Aldatıcı ve aldatıcılar, nefsin ve hevanın hoşuna giden her yolu dener. Dost doğru yol üzere karar kılan inanmış insanı yoldan çıkarmak ister. İmanın kuvvetli, takvanın sağlam olmasından dolayı aldatmaya gücü yetmeyince Allah adına hareket etmek ile rahmani gözükerek iman ehlini tuzağına düşürmeye gayret eder. Bunun için kişinin hayrını isteyen bir dost gibi görünür. Nasihatler eder. Hayırlı yollar gösterir gibi davranır. Şeytan, cennette bulunan ilk insan, ilk peygamber ve ilk medeniyet kurucusu Adem aleyhisselam ile eşi Havva radıyallahu anhayı aldatırken kendilerinin iyiliğini isteyen, hayırlı şeyler tavsiye eden bir nasihatçi olduğunu diller dökerek anlatmıştı. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki, "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız ve ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim." diye yemin de etti. Alemlerin yegâne Rabbi Allah-u Teala, "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." diye buyurmasına rağmen Allah'ın adını kullanarak yemin eden şeytan onları aldatmıştı. Katade radıyallahu anh beyanıyla şeytan, "Siz bana uyun, ben size doğruyu göstereceğim." demiş ve bu nasihatini yemin ederek pekiştirmişti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. "Ben sizi bu ağaçtan men etmiş değil miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" buyurdu. Rabbimiz Allah-u Teala ilk insan Adem aleyhisselam ve eşi Havva radıyallahu anhayı uyarmış ve apaçık düşmanları olan şeytan konusunda onları bilgilendirmişti. Fakat şeytan Allah'ın adını kullanarak onlara yeminler edip kendilerinin iyiliğini isteyen bir nasihatçı olduğunu söyleyerek aldatmıştı. Bu aldatılma şeytanın Allah'ın adını kullanarak gündeme gelmişti. İmam İbni Kesir radıyallahu anh şöyle diyor. "Onlara Allah adına yemin etti de nihayet ikisini de aldattı. Bazen mümini de Allah'a yemin ederek aldatabilir." Rabbimiz Allah-u Teala insan kullarına babaları Adem aleyhisselamın kıssasını beyan ederek, "Ey Adem oğulları, şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları inanmayacakların dostları kıldık." buyuruyor. Ve "Aldatıcılar da sizi Allah ile yani Allah'ın adını kullanarak aldatmasın." buyurarak insan kullarını tekrar tekrar uyarıyor. Bu aldatıcı olup dost doğru yol üzerinde olan mümin Müslümanları dalalete düşürmek için Allah'ın adını kullananlar cinlerden de olurlar, insanlardan da. Allah'ın seçkin kulları olan Nebi ve Rasullere de gerek cinlerden gerekse insanlardan bir şeytan düşman olmuşlardır. O seçkin ve zirve şahsiyetlere düşman olanlar onların ümmetleri olan muvahhid müminlere de düşman kesilmişlerdir. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyuruyor: böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden hiçbir kimse yoktur ki kendisine cinlerden bir arkadaşı vekil kılınmamış olsun. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor: mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada idi. Yanına varıp oturunca, ya Ebu Zer, cin ve insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın buyurdu. Ben, insan şeytanları var mı dedim. Evet buyurdu. İnsan şeytanlar cin şeytanlardan daha kötü ve daha zorludurlar. Onlar da kuvvetli iman sahibi ve muttaki muvahhid müminleri nefsi heva ile aldatamayınca, Allah'ın adını kullanarak, iyi niyetli gibi davranarak, iyilik yapıyormuş görünerek aldatma yoluna giderler. Birçok durumlarda bunu becerir ve mümin Müslüman şahsiyeti aldanmış ve sonunda pişman olmuş bir hale düşürürler. Bu konunun önemine dikkat çeken Malik bin Dinar şöyle der: İnsan şeytanı benim için cinlerin şeytanından daha zorludur. Çünkü ben Allah'a sığındım mı cin şeytanı yanımdan uzaklaşır, gider. İns şeytanı ise bana gelir ve göz göre göre beni masiyetlere çeker. İşgalci zalim tağutların baskıcı rejimlerinin egemenliğindeki Müslüman kitleler insan şeytanlarının tuzaklarına kolayca düşüyor ve onların yaldızlı vaatlerine çabuk kanıyorlar. Çünkü yüzyıldan beridir egemen zalim tağutların şirk ve küfür kültürleriyle yoğrulmaya, eğitilmeye çalışılan nesiller ciddi bir İslami eğitim almayınca iman ve amel bakımından zayıf düştükleri için yerilmeleri çok kolaylaşmıştır. Bu yenilgi insan şeytanlarının Allah'ın adını kullanarak gündeme getirdikleri bir sonuçtur. Zalim egemen tağutların işgal edip sömürdükleri İslam topraklarında zillet içinde yaşamaya çalışan Müslüman kitleler Allah'ın adını kullanarak kendilerini aldatan nice aldatıcıya kanmış ve peşlerine takılmışlardır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen, aksine Allah'ın hükümlerini yasaklayan nice yöneticilerin peşine takılıp giden maddi ve manevi destekleyicileri olanlar, onların Allah adını kullanarak vaatlerde bulunmalarına aldanıyorlar. Kendilerine Kur'an'ıyla, sünnetiyle, icması ve kıyasıyla İslam anlatılmadı. İslami delillerden mahrum bırakıldı. İslam adına hurafeler ve bidatler anlatıldı. Tağuti değerlere, kurum ve kuruluşlara, İslami değerlerin, kurum ve kuruluşların vasıfları ve isimleri verildi. Böyle işgal altında ve tağutların egemenliğindeki İslam topraklarındaki Müslüman kitleleri İslam'dan hareketle ve Allah ile aldattılar. Bu öyle bir korkunç aldatılma oldu ki Müslümanım diyenler Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafir, zalim ve fasıklarla dost oldular. Onları ulul emr olarak kabul edip emirlerine itaat ettiler. Bu aldatılma tuzağına düşen çoğunluk ile Allah'ın kendilerine hidayet verdiği azınlıkta olan muvahhid müminler arasında büyük uçurumlar açıldı. Tartışmalar ve çekişmeler başladı. İki grupta Kur'an diyor, İslam diyor ve Müslüman diyor. Fakat birisi dünya hayatına hiç karışmayan bir Kur'an ve İslam derken, diğeri hayatın kendisine göre düzenlenecek bir Kur'an ve bir İslam'ı kabullenip savunuyor. Biri egemen tağutların iradesine ve hükmüne teslim olmuş bir Müslüman derken, diğeri yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi Allah'a ve onun hükümlerine teslim olmuş Müslüman diyor. Kullanılan kelime ve kavramlar aynı fakat kastedilen mana apayrı. Bu kargaşa hidayetten sonra dalalete düşmenin bir sonucudur. Ebu Umame radıyallahu anh rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: bir kavim eğer üzerinde bulunduğu hidayetten saparsa mutlaka ona tartışma, kavga ve çekişme verilir. Egemen tağutların eğitimi, kültürü ve yönetip yönlendirmesiyle dalalete düşen çoğunluk, hidayetten saptıkları için hakkı çiğner olmuş ve haddini aşarak taşkınlıklar yapmaya başlamışlardır. Hak'tan sapıp batılda taşkınlık yapanlar helak olmuşlardır. Öyleyse Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne var? Egemen tağutların fitne ve ifsadıyla bozulan nesiller, put kıran İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden olduklarını beyan etmekle beraber put yapıcıları, hatta put bekçileri haline getirilmişlerdir. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduklarını söylüyorlar. Fakat Ebu Cehil'in ilkelerine sımsıkı bağlı kalacaklarına ahdedip verdikleri ahde sadık kalanların peşinden gidiyorlar. Tağutu tanımayıp Allah'a iman eden, sapasağlam bir kulpa yapışmış olduğunu ilan etmelerine rağmen Allah'a iman ettiklerini açıklarken tağutu tanıyor, onun hükümlerine göre hayatı düzenlemeye çalışıyorlar. Bunun gibi daha birçok çelişkiler sayılabilir. Yaşanan hayat çelişkilerle dolu. Söz bir yanda, öz bir yanda. Dil ayrı söyler, hal ayrı. Böyle bir ortamda küfür ve şirk egemenliğiyle kuşatılmış muvahhid müminler, dünyalarını ahiretleri için nasıl sağlam ürün veren bir tarla haline getirebilirler? Tarlalarına her taraftan saldırılıyor, saldırgan tağutların kimisi tarlayı içindeki mahsulü ile ateşe verirken, kimisi harmanı yakıyor. Bu saldırgan, azgın tağuti zalimlerden kurtarılmaya çalışılan ürün, yine onlar tarafından yapılan baskı ve baskılarla gasp edilip mahvediliyor. Egemen tağutlarca işgal edilen İslam topraklarında yaşayan muvahhid müminlerin hali, sudan çıkarılıp kızgın kumların üzerine fırlatılıp atılan balıktan farksızdır. Çırpınışları, haykırışları ve direnişleri tekrar suya kavuşma umudundan başka bir şey değildir. Bütün olumsuz şartlara, bütün baskılara, tağutların yaptığı bütün zulümlere rağmen Allah'tan asla umut kesmeyen katıksız iman sahibi muvahhid müminler bu karanlık gecenin bir nurlu sabahının olacağına kesin inanmışlardır. Çünkü Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır, buyuruyor Rabbimiz. Yeter ki iman edenler üzerlerine düşen kulluk vazifelerini yapsınlar. Yeter ki tağutu reddedip terk etsinler. Yeter ki sapasağlam bir iman ile takva sahibi olsunlar. Ve Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman edip imanlarında hiçbir şüpheye düşmeyerek mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad eden sadıklarla beraberliği pekiştirsinler. Yeter ki Allah'a tam teslim olup güvensinler ve emrolundukları gibi itaat etsinler. Rableri Allah onları ummadıkları bir yerden rızıklandırır ve bir kurtuluş kapısı açar. Muvahhid müminler hangi çağda olurlarsa olsunlar, dünyanın neresinde ve hangi halde bulunursa bulunsunlar, Rableri Allah'a tam tevekkül eder, ümit var olup Allah'ın rahmetinden asla umut kesmezler. Hiç şüpheye düşmeden bilir ve inanırlar ki Allah'a güvenen ve gerçek sabır ile sabredenler kurtuluşa ererler. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: öyle ki peygamberler umutlarını kesip de artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Zalim egemen tağutlar tarafından toprakları işgal edilip kendi vatanlarında yüzyıldan bu yana esir edilen mümin Müslümanlar dünya hayatlarını izzet üzere düzenlemenin tek yolu yeniden İslam'a dönmek ve yeniden ümmet birliğini meydana getirmek olduğunun farkına varmalı. Allah'ın adını kullanarak kendilerini aldatan, kendilerinden görünüp egemen tağutların safında tağutu hükümlerle hükmeden aldatıcılardan ilişkilerini kesmeli. Küfür ve şirk safının belli olduğu gibi iman ve tevhid safının da oluşması ve belli olması gerekir. Bunun için eldeki bütün imkanı sarf edip arzulanan hedefe ulaşmalı ve kurtuluşa adım atmalıdır. Bunun için Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla dua ediyor ve yegane Rabbimiz Allah'tan istiyoruz. Allah'ım, ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, göklerle yerin yaradanı, hazırı ve gaybi bilen Allah'ım, kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde onların aralarında ancak sen hükmedersin. İhtilaf edilen hakka izninle beni hidayet eyle. Çünkü dilediğini doğru yola ancak sen hidayet eylersin.
2: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
19: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah'a.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
1: dediler.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15.
20: 15.
19: Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.

0: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخره، صدق الله العظيم. geçen dersimizde Rabbimizin nesihle alakalı ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Nesin Kur'an'a geçmemiş, lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmamış vahiy bölümü olduğunu söylemiştim ve bu konuda da bir iki örnek vermiştim. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'e peygamber olduğu andan itibaren vahiy geldiğini, çeşitli usullerde, çeşitli şekillerde vahiy geldiğini ve bunlardan bir bölümünün Cebrail tarafından tescil edilip lafzan ve manen korunma altına alınıp Kur'an bölümü olduğunu, yani okunan bölüm olduğunu, namaza tahsis edilen bölüm olduğunu, öteki bölümün ise lafzan korunma altına alınmayıp o günkü problemleri halleden vahyin öteki bölümü, öteki birimi olduğunu demeye çalışmıştım ve geçen dersimizde bu konuda biraz daha anlaşılsın diye bir şeyler daha söyleyeceğimi demiştim. Mesela bakın, Allah'ın Resulü hanımlarından birine gizlice bir şeyler söyler. İnşallah Tahrim suresini baştan itibaren 1-2-3 ayetlerini tefsir kitaplarından okursanız daha geniş anlama imkanınız olur. Evlerinize vardığınız zaman inşallah bunu ihmal etmeyin. Bakın, o bölümde Rabbimiz şu konuyu anlatır. Allah'ın Resulü hanımlarından birine kimse duymadan gizlice bir şeyler söyler. Zevcesi de onu birilerine anlatır. Sonra Allah'ın Resulü o hanımını sığgaya çeker. Hanımı der ki, ey Allah'ın Resulü, bunu nereden öğrendin deyince Allah'ın Resulü bakın buyurur ki, قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَب۪يرِ Bunu bana her şeyi bilen haberci haber verdi der. Yani bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi der. Peki buna ne diyeceğiz şimdi? Yani neydi bu peygamberimize haber verilen şey? Bakıyoruz bu Kur'an'da yok. Yani peygamberimizin bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi, haberci haber verdi dediği konu Kur'an'da yok. Peki bu vahiy birimlerinin adı nedir ya? Bunlar, bu vahiy birimleri Allah tarafından Resulullah'a bildirilmiş, hayatta pek çok problemleri çözmüş,
ama Kur'an'a geçmemiş, yani okunan vahiy birimi olmamış ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmamış vahiy birimleridir bunlar. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, bunun adı sünnettir. Demek ki bakın, Allah'ın vahyini böylece ikiye ayırdık. Bir, Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmış Kur'an dediğimiz bölüm, yani okunmaya, namaza tahsis edilmiş bölüm. Bir de Allah tarafından lafzan korunma altına alınmamış vahiy bölümüdür ki bunun adına sünnet diyoruz. Ve ben okunan vahiy, okunmayan vahiy diye ikiye ayırdığımız, hem Kur'an'ın hem de sünnetin öğrenilmesinin, anlaşılmasının mutlaka gerekliliğine inanıyorum. Ve her iki vahiy birimine de ulaşabileceğimize inanıyorum. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud ve diğerleriyle okunmayan vahiy birimi dediğimiz ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmayan vahiy birimi dediğimiz sünnet birimine ulaşma imkanımız vardır. İbni Abbas, Taberi, Kurtubi, Razi, İbni Kesir, Tefhim Elmalı, Seyyid Kutup gibi selef alimlerimizin, müfessirlerimizin eserleriyle de okunan vahiy birimine, yani Kur'an birimine, vahiyin okunan bölümüne de ulaşabileceğimize inanıyorum. Yani istedikten sonra her ikisine de ulaşabileceğimize ve ama mutlaka ulaşmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Çünkü bu iki bölümün ikisi de vahiydir. İkisi de dindir ve Müslümanlar olarak bizim için bağlayıcıdır bunlar. İşte nesi'yi de böyle anlamaya çalışıyoruz. Geçenki dersimizde anlattıklarımızla bu haftaki anlattıklarımızı birleştirirseniz işte karşımıza bir de nesin böyle bir anlayışı çıkmaktadır. Her ne kadar sünnet düşmanları, efendim sünnet Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmamıştır ve bize intikalinde de şüpheler vardır, bize kadar intikal etmemiştir, ezilmiştir, bozulmuştur filan demeye çalışıyorlar ya, şunu unutmayalım ki Peygamber aleyhisselam ümmet için örnekti. Allah buyurur ki, benim peygamberimi örnek alırsanız, onun gibi yaşamaya, onun gibi olmaya çalışırsanız, ben size kesin cenneti vereceğim diyor. Peki düşünüyoruz şimdi, Kur'an'daki bu ayet acaba sadece sahabeye mi hitap ediyordu? Yani peygamberimizin örnekliliği sadece sahabe için mi geçerliydi? Hayır, yani sahabenin böyle bir ruhaniyeti vardı da, biz eğer peygamberi örnek alma imkanından mahrumsak, o zaman vallahi ben o peygamberi Allah'a şikayet ederim. Ya Rabbi, nasıl bir peygamber gönderdin ki ona benzeyen sahabi, onu örnek alan sahabi cennete gidecek ama ben onu örnek alarak cennete gidemeyeceğim. Hayır, peygamber bizim için de örnektir. O zaman şunu söyleyelim, eğer peygamber benim için de örnekse ve Peygamber aleyhisselam kıyamete kadar bütün insanlar için örnekse ve ben kendisine ulaşamayacaksam, yani onun sözleri, onun sünneti ezilip bozulacak bana kadar ulaşmayacaksa, örnek alamayacağım, hadislerine ulaşamayacağım, sünnetine ulaşamayacağım birini bana örnek gösterdiği için haşa Allah zalim olmaz mı? Öyle değil mi? Yani madem ki Allah kıyamete kadar bu peygamberi örnek göstermiştir, öyleyse onun sünneti bozulmadan bana kadar da ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır. Nasıl ulaştıracak? Nasılını bilmem. Allah onu bana örnek göstermişse, Allah onun sünnetini bana ulaştıracaktır. Evet, nesi bir böyle anlamaya çalışıyoruz. Bir de bizzat şu elimizdeki Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler, yoktur diyenler var. Kur'an'da nesin yokluğunu iddia eden tarihte bir adam var. Ebu İshak el-İsfahani, Mutezili bir adamdır. Yani nesin kesinlikle olmadığını, Kur'an'da kesinlikle nesin olamayacağını iddia etmiştir. Sonrakiler de bu konudaki dayanaklarını hep ondan almışlar. Ama aslına bakılırsa bu zatın nesih yoktur dediği konuya zaten İslam alimlerinin hiçbirisi de vardır demiyor. Şöyle ifade edeyim, İslam alimlerinin nesih vardır dedikleri konuya da bu adam yok demiyor. Yani burada bir kavram kargaşası vardır.
Ebu Isak el-İsfahani, haşa, Allah'ın yanılması, Allah'ın şaşırması ya da Allah'ın cayması manasını alıyor ki nesih, orada herkes zaten nesih yoktur diyor. Peki nesih vardır diyenler hangi manaya vardır diyorlar ya? Allah'ın değiştirme yetkisi vardır diyorlar, değiştirebilir Allah diyorlar, unutturabilir Allah diyorlar ya da tedriç uygulayabilir. Yani kimilerinin uygulamasını öne, kimilerinin yani kimi ayetlerin uygulamasını da sonraya alabilir Allah diyorlar. Bakın mesela Kur'an'dan bir örnek vereyim. Az ileride gelecek Allah diyecek ki fevelli veçheke şadral mescidil haram. Peygamberim yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyecek. Peki yani bu ayeti kerime Kur'an'da varken velillahil meşriku vel magribu fe eynema tuvellu fe thamma vechullah innallaha vasiun alim ayetiyle de amel edelim mi? Yani yüzünü ne tarafa dönersen dön Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edelim mi? O ne solmuş demek zorunda kalmış insanlar değil mi? Yani kelam bitmiştir çünkü. Bu konuda uygulama böyledir. Yani öyle değil mi? İkisi de vardır Kur'an'da. İkisi de ayettir. Peki bu ikinciyle nasıl amel edeceğiz? Yani fevelli veçheke şadral mescidil haram ayeti dururken karşımızda bu ikinci ayetle yani yüzünü ne tarafa dönersen dön Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edecek miyiz? Hayır, öbürü bunu neshetmiştir diyeceğiz. Başka da çaremiz yoktur. Mesela bir zamanlar ileride gelecek Mescid-i Aksa'ya doğru yöneliyordu insanlar. Bu da nesholmuştur diyoruz. Öyle değil mi? Yani müminlerin bir dönem Mescid-i Aksa'ya yöneldikleri kesindir. Biliyoruz ki Müslümanlar önce Kabe'ye doğru, sonra Mescid-i Aksa'ya doğru, daha sonra da işte tekrar Kabe'ye doğru dönmüşler. Şimdi yani insanlar önce Kabe'ye doğru namaz kılarlarken, sonra Mescid-i Aksa'ya dönmeleri kendi kendilerine karar vererek olmamıştır değil mi? Yani kendi kendilerine dönmedi bu insanlar, Allah döndürdü onları. Allah bu döndürmesini çevirdi, bir daha yaptı Kabe'ye. Ne yapacağız şimdi? Yani ne diyeceğiz buna? Yani nasıl amel edeceğiz bununla? Çünkü Kudüs tarafına dönenler için onlarınki de doğruydu diyor Allah. Yani ben onların imanlarını zayi etmedim diyor. Yani onların dönüşü de doğruydu diyor. Peki madem ki Allah Mescid-i Aksa'ya dönenlerinkine de doğrudur diyor. Öyleyse şimdi biz de dönebilecek miyiz Mescid-i Aksa'ya? Hayır. Niye? Mensuhtur o bölüm, o hüküm diyoruz. Yani nesholmuştur artık o hüküm diyoruz. Bunu istediği kadar reddetsin adam. Yani istediği kadar nesih yoktur desin, fark etmeyecektir. Sonunda bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacaktır. Ama şöyle denirse ben de nesih yoktur diyenlerdenim. Mesela içkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti var mıdır Kur'an'da? Vardır. Peki bu ayet mensuh mudur? Evet mensuhtur. Peki amel etmeyecek miyiz bu ayetle? Elbette amel edeceğiz. Hani mensuh demiştik, nasıl amel edeceğiz bununla? Mesela adamın biri camiye geldi, baktık ki ağzında içki kokuyor. Hemen camiden çıkaracak mıyız onu? Hayır. Öyleyse mensuh değil bu ayet. Evet mensuh değil. Bakın adını biz koyuyoruz bunun. İster mensuh deyin, ister mensuh değil deyin, fark etmez o ayetler vardır Kur'an'da ve o ayetin izin verdiği kadar amel edelim demeye de hakkımız yoktur. Mesela içki yasaktır. İçkiliyken namaz da yasaktır. İçki içmek de yasaktır. İçkiliyken namaza yaklaşmak da yasaktır. Hangi ayete göre? Maide'ye göre. Bu ayete göre hani yasak filan değil ya? Hani burada içki içmeyin denmiyor. İçkiliyken namaza yaklaşmayın deniliyor. Yani böyle bir izin veriyor. Namazın dışında içilebileceğini anlatıyor diyemeyiz. Çünkü Maide suresi bu ayeti neshetmiştir. Maide suresi kesinlikle hem içkiyi hem de içkiliyken namaza yaklaşmayı yasak kılmıştır diyoruz. Bundan sonra bakın Rabbimiz Müslümanlara bir bu konuda sorgulama yapıyor. Bakara suresi ayet 108. Allah diyor ki em turidune en tes'elu rasulekum kema su'ile Musa min qabl. Yoksa siz daha önce toplumunun
yani İsrail oğullarının Musa'yı sorguya çektiği gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Yoksa sizler daha önce toplumunun Musa'dan istediğini mi istiyorsunuz peygamberinizden? Ve onların Musa'ya sorduğu gibi mi sormak istiyorsunuz peygamberinize? Öyle yapıyorsanız bilesiniz ki bu küfürdür diyor Allah ayetin sonunda. Aslında sorular üç türlüdür. Birincisi yapma adına sorulan sorular, ikincisi anlama adına, öğrenme adına ve de yaşama adına yani amel etme adına sorulan sorular, üçüncüsü de yapmama adına yani kaçma adına sorulan sorular. Hani Bakara suresinin önceki ayetlerinde görmüştük, Bakara hadisesinde kaçma adına İsrailoğulları mazeretlerin arkasına saklanma adına çok sorular sormuşlardı Hazreti Musa'ya. Ya da aslında mesele istemek demektir. Sanki bu ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor: Em turidun en teselu rasulakum kema suile Musa min qabl. Sele istemek demektir. Öyleyse Rabbimiz sanki şöyle diyor: Onlar peygamberlerinden çok şey istemişlerdi. Yoksa sizler de peygamberinizden onların yaptığı gibi çok şey isteyip onu bunaltmak mı istiyorsunuz? Yani peygamberinize çok sorular sorarak tıpkı İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya yaptığı gibi peygamberinizin önüne barikatlar mı koymak istiyorsunuz? Peygamberinizi bunaltmak, daraltmak mı istiyorsunuz? Onun yoluna engeller mi koymak istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Sonra da diyor ki bakın: وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Bu küfürdür imandan sonra. Bunu yaparsanız gerçekten yolunuzu sapıtmış olursunuz diyor Rabbimiz. Peki acaba şimdi bu ayetin üsttekiyle ilgisi nasıl oldu? Yani önce bir nesihten söz etti Rabbimiz, sonra da denildi ki hayrola Musa'nın kavmi gibi mi yapacaksınız? Demek ki insanlardan peygambere ve peygamberin getirdiği mesaja teslimiyetleri isteniyor burada. Yani Allah diler öyle yapar, diler böyle yapar. Buna sizler karışamazsınız. Sizler Allah'ın nasıl isterse öylece yapacağına inanın. Allah'a akıl vermeye kalkmayın. Şöyle yapmalıydın ya Rabbi. Şunları öne almalıydın ya Rabbi. Ya da işte önceki kitapları neshetmemeliydin. Önceki uygulamaları, önceki ayetleri kaldırmamalıydın. Bizler alışmıştık onlara demeye kalkışmayın. Allah nasıl yapmışsa ona öylece inanın. Yani peygamberin getirdiği mesajı kendinize göre anlamaya, kendinize göre ayarlamaya, uyarlamaya çalışmayın diyor Rabbimiz burada. Hani bir zamanlar Hazreti Musa'ya da toplumu öyle yapmıştı. Biz görmeden inanmayız demişlerdi. Bakara suresinin daha ilerlerine, önceki bölümlerine gidersek bunları hatırlayacağız. İşte biz savaşmayız, biz bu şehre girmeyiz demişlerdi. İşte onların Musa'ya yaptıklarını şimdi sizler de peygamberinize yapmayın diyor Rabbimiz. Bir de peygambere sorular sorarak onu yolundan engellemeye çalışmayın, onu oyalamayın, onun önüne takozlar koymaya çalışmayın demekti bunun manası. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine ehli kitabın bizimle ilişkisini ya da ehli kitabın Müslümanlara bakışını anlatmak üzere, bizi onlar konusunda bilgilendirmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Ehli kitaptan pek çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra, gerçeğe ulaştıktan sonra nefislerindeki haset sebebiyle, çekememezlik sebebiyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler. Yani bir taraftan kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun üzüntüsü, yani Kur'an gelince, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelince kendi peygamberlerinin, kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun gamı, kederi, üzüntüsü içinde, öbür taraftan da Müslümanlara yeni bir kitap gönderilmesinin hasediyle yanıp tutuşan bu ehli kitap, imandan sonra sizin de kendileri gibi
küfre düşmenizi isterler. İmana ulaştıktan sonra sizin de kendileri gibi kafir olmanızı isterler. Zira adamların kendi dinlerine güvenleri, itimatları kalmamıştır. Ve şu anda Avrupalının %90'ı ateisttir. Yani dine inanan insan bulmak gerçekten zordur bu adamların içinde. Bazı insanların çıkıp da Hristiyanlar dinlerine şöyle bağlı, böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur. Ben zaman zaman gidiyorum işte Avusturya, Almanya, Fransa'ya gidiyorum. Bu alçakları çok yakinen görüyorum. Yani bu adamlar işte dinlerine, imanlarına, kitaplarına şöyle bağlı, böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur. Bu adamlar aslında dinlerinin bozukluğunu, çürüklüğünü bildikleri için size haset ederler. Ve sizin de kendileri gibi küfretmenizi isterler diyor bakın Rabbimiz. Bakıyoruz tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Kafirler hep hakkın varlığından rahatsız olmuşlardır. Yani hakkın varlığına tahammül edememiş, sanki hakkı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bakın Şura suresinde bir peygamberin varlığına tahammül edemeyenler anlatılır. Rabbimiz buyurur ki قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Dediler ki ey Nuh, ey peygamber, eğer bu davandan vazgeçmezsen iyi bilesin ki sen taşlanmışlardan olacaksın. Yani seni taşlayacağız, seni rejmedeceğiz diyorlardı. Bakın Allah elçisine diyorlar ki eğer vazgeçmezsen, eğer bu işe bir son vermezsen senin canına okuyacağız diyorlardı. Peki kime diyorlardı bunu? Peygamberi diyorlardı bunu. Yani teklifsiz bir davetçiye, hatasız bir insana, günahsız bir insana diyorlardı bunu. Ya da hatasızlığın, günahsızlığın doruk noktasında olan bir örneğe, bir peygambere diyorlardı bunu. Vazgeç bu işten, bırak bu yolu. Peki neden diyorlardı bunu? Yani dertleri neydi bu adamların? Çünkü peygamber onların aralarında var olduğu sürece, peygamber onların arasında görevini sürdürdükçe onlar bundan rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun mesajından rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun konumundan, onun durumundan ötürü, çünkü onların programları, onların anlayışları bozuluyordu, boşa çıkıyordu. Çünkü Hazreti Nuh vardı ortada. Nuh Aleyhisselam var oldukça, Hazreti Nuh mesajını etrafa yaydıkça, Hazreti Nuh varlığını sürdürdükçe yanlışlıklar fark edilecek, herkes kendi yanlışını fark edecekti. Yani hak ortada olunca tüm batıllar fark edilecekti. Hazreti Nuh kriter olarak, kıstas olarak bulunacak ve onun varlığıyla tüm bozukluklar kendini gösterecek ve tüm batıllar sırıtıverecekti. İşte bunun için onun varlığına tahammül edemiyorlar ve onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı. Bugün de aynen böyledir. Yeryüzünde Müslümanlar yaşadıkları sürece, yeryüzünde Müslümanlar misyonlarını, imanlarını icra ettikleri sürece kesin biliyorlar ki batılların yaşamasına imkan kalmayacaktır. Onun içindir ki Müslümanın varlığını, hakkın varlığını ortadan kaldırabilmek için bu kafirler de ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Yani kriteri yok etmek için, kıstası yok etmek için ne gerekiyorsa, ellerinden ne geliyorsa kıyamete kadar bu insanlar yapacaklardır. Bu insanların karakterleri hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmeyecektir. Mesela bakın koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Yani düşünün, şöyle 1000 öğrencisi olan bir okul düşünün, iki tane kız çocuğu başını örtüvermiş. Diğerlerinin hepsinin başı açık, işte böyle koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Niye? Ne olacak yani 2000 kişi açıkken, ha iki tanesi de kapalı vermiş olsun. Ne olur bundan? O zaman o okulda açıkların varlığı anlaşılacak da onun için buna tahammül edemiyorlar. Kapalı bir tane, iki tane kızcağızın varlığı ötekilerin açıklığını ortaya koyacak ki namuslu bir insanın varlığı namussuzların varlığını açığa çıkaracağı için kesinlikle işte bu kıstasın varlığına,
müminin varlığına tahammülleri yoktur bu kafirlerin. Hani ala rivayetin fi elsinetin nas anlatılır. Köyün birinde bir su çıkmış. Alışılan bir şey olmadığı için ne olur ne olmaz diye hiç kimse içmeye cesaret edememiş ilk zamanlar bu sudan. Sonra dayanamayıp birisi içmiş ve iyiden iyiye kafayı yemiş adam. Aman delirdi, işte kafayı oynattı, aman sakının içmeyin, yaklaşmayın filan derken merak saykiyle birisi daha içmiş. Arkasından meraktan ölmek üzere olan birisi daha, birisi daha derken köyde deliler çoğalmış. En son köyde bir karı ile bir koca kalmış bu sudan içmeyen. Tabi ilk önceleri 3-5 kişi delirince aman deli geliyor, çekilin, kaçın, dikkat edin filan derken işte nihayet köyde delirmeyen 2 kişi kalınca, işte biri karı biri koca, bu sefer herkes bu ikisine deli demeye başlamışlar. Aa deli, deli geliyor, çekilin, kaçın filan demeye başlamışlar. Bu ikisi diğerlerinden artık farklılar ya, yani deli bu adamlar be. Bunlar ötekilerinden değişikler ya, tavırları değişik, işte yürüyüşleri değişik, konuşmaları değişik olunca herkes bunlara deli demeye başlamışlar. Bu karıyla koca günlerce sabretmişler bu hakaretlere. Sonra nihayet bir gün dayanamamış adam ve karısını çağırmış. Gel hatun demiş, gel biz de içeceğiz bu sudan. Bıktım usandım ben bu adamların hakaretlerinden demiş ve nihayet onlar da içmişler o sudan ve onlar da bu akıllıların arasında kaybolup gitmişler. Peygamber bu konuma kesinlikle düşmez. Peygamber kesinlikle böyle bir duruma düşmeyen insandır. Yani bu insanların tamamı böyle düşünüyor. Bunların hepsi beni reddediyor. Bunların tamamı bana deli diyor. Öyleyse bunların hakaretlerinden kurtulabilmem için ben de bunlar gibi olayım demez kesinlikle peygamber. İşte bunun için yok etmeye çalışıyorlardı onu. En azından gel ey peygamber, hiç olmazsa bir yıl sen bizim gibi ol, bir yıl da biz seninkine inanalım. Ya da hiç olmazsa arada şöyle bir bizimkine bir uğrayıversen. Ya da hiç olmazsa bizimkine dokunmayıversen olmaz mı? Yani bizim yolumuza, bizim davamıza, bizim inanışımıza, bizim işte giyinip soyunmamıza dokunmayıversen olmaz mı? Yani işitmeyiversen, bizimkinin aleyhine konuşmayıversen. Sen kendininkini yaşasan ama biz de kendimizinkini yaşasak. Yani böylece kendilerininki hepten ortadan kaybolmayacak. Ya da kendilerininki de normal görülecek. İşte bu kafirler kendilerininki de normal görülecek noktaya gelene kadar Müslümanları yoldan çıkarmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar. Bunu bilmek zorundayız. Bunu unutmamak zorundayız. Bunun şuuruna vararak o karı koca durumuna düşmemek zorundayız. Yani herkes delirmiş diye biz de delirmeyi sineye çekmek zorunda değiliz. Yani herkes çıplanmış diye biz de işte anormal görmeye başladı bu toplum bizi diye biz de çıplanmak zorunda değiliz. Herkes şöyle şöyle davranıyor, ne yapalım, biz de onlara uymak zorundayız. Bu toplumda işte intibaksız ya da manyak konumuna düştük diye yolumuzdan davamızdan vazgeçmemeliyiz. Tıpkı peygamber gibi, peygamberler gibi tüm insanlar aleyhimizde olsa da davamızda, yolumuzda sabit olmalıyız, sabit kadem olmalıyız. Bu Yahudi ve Hristiyanların derdi budur. Yani Müslümanları kendileri gibi kafir yapana kadar bu adamlar uğraşacaklardır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Şunu her zaman tekrar eder bu adamlar. Müslümanları Yahudi veya Hristiyan yapmak kesinlikle mümkün değildir. Binaenaleyh İslam ülkelerinde kesinlikle Yahudilik ve Hristiyanlık propagandası yapmayınız. Orada küfür propagandası yapınız diyorlar. Çünkü sağlam bir yerden çürük bir yere geçilmez. Sağlam bir yapıdan çürük bir yapıya geçmek gerçekten zordur. Yani bu adamları sakın Yahudilik ve Hristiyanlığa çağırmayın. Çünkü her ikisi de dindir. Yani terk etmeye çağırdığınız İslam da dindir, kabule çağırdığınız Yahudilik ve Hristiyanlık da dindir. Hak bir dinden batıl bir dine çağırmayın. Bu konuda kesinlikle muvaffak olamazsınız. Bunları dinsizliğe, yani imansızlığa, küfre çağırırsanız o zaman muvaffak olabilirsiniz diyorlar. Yani bunu çok iyi biliyor alçaklar. Allah diyor ki bakın fa'fu vasfahu hatta ye'tiyallahu bi emrih. İnna Allah ala kulli şeyin kadir.
Allah'ın emri gelinceye kadar onları affedip bağışlayıverin. Onlardan geçiverin. Allah'ın emri gelinceye kadar. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yani onlardan vazgeçin. Onlardan yüz çevirin. Yani onlarla didişmeyi, çekişmeyi bırakın. Onlarla uğraşmayın. Peki, ayetin sonunda diyor ki Allah'ın emri size gelinceye kadar. Peki Allah'ın hangi emri gelinceye kadar? Çünkü biz onları bırakacağız kendi hallerine, ama onlar İslam dünyasını küfre sürüklemek için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Yani olur mu böyle bir şey? Hani az evvel ifade etti Rabbimiz, bunlar ellerinden gelse sizleri imandan sonra küfre düşürmek isterler. Yani bütün dertleri sizi kafir yapmak dedi Rabbimiz. Yani bunlar her türlü naneyi yiyecek, her türlü dalavereyi yaparak bizi dinden çıkarmaya çalışacaklar. Biz de beri tarafta eli kolu bağlı seyredeceğiz, öyle mi? Yani bırakıvereceğiz bu adamları ve hiçbir şey yapmayacağız. Olacak şey mi bu? Ha, buradaki emir cihat emridir. İşte o emir gelinceye kadar bırakıverin onları diyor Rabbimiz. Yani bu ayet kıtal ayeti gelmeden önce nazil olmuş bir ayettir denmiş ve kıtal ayeti geldikten sonra da işte onunla bu ayet neshedilmiştir deniyor. İşte bakın, neshe bir örnek de burada geldi. Demek ki Allah'ın kıtal ayeti, cihat ayeti, savaş ayeti gelinceye kadar bırakıverin onları, ne halleri varsa görsünler dedi Rabbimiz. Ondan sonra Müslümanlara yöneldi. Bakın yine Rabbimiz ayet 110 şöyle buyuruyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ey Müslümanlar, namazı ikame edin, zekatı da verin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ, kendiniz için önceden ne takdim etmişseniz, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ, sonunda onu Allah katında hazır bulacaksınız. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir, yaptıklarınızı hesaba katmaktadır. Bakın diyor ki Rabbimiz, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ, namazı ikame edin, namazın misyonunu, namazın fonksiyonunu gerçekleştirin, yani namazı ayağa kaldırın, namazı Allah'ın istediği biçimde ifa edin, Allah'la diyalog gerçekleştirecek biçimde namaz kılın, namazı böylece ifa edin, hayatı düzenleyecek biçimde namazı ikame edin, yani namazla Allah'tan aldığınız mesajla hayatınızı düzenleyin ve de zekatı verin. Yani zekatlarınızı vererek Allah'ın mallarınıza da karışma yetkisinde olduğunu kabullenin. Yani Allah'la münasebetinizi namazla, toplumla münasebetinizi de zekatla ayarlayın. Dilenci ifadesiyle söylersek, hani ne isterseniz elinizle o gider sizinle diyorlardı ya. Bundan sonra da diyor ki bakın Allah, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yarınınız için bugünden ne takdim etmişseniz onu Allah'ın yanında hazır bulacaksınız. Tabi yukarıda namaz ve zekatla emredildiğimize göre şöyle diyebiliriz. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, cihat gibi, infak gibi, zaman gibi, bugün ne takdim etmişseniz yarın Allah katında onu hazır bulacaksınız. Hem de onlara en çok muhtaç olduğunuz bir anda kat kat fazlasıyla Allah'ın yanında hazır bulacaksınız onları. Rabbimiz böylece bana güzel borçlar sunun ki o bende emanet kalsın, yarın size en lazım olduğu günde benden alırsınız buyuruyor. Ne zaman lazım oldu size? Yarın cennete girmek için mi benden alırsınız? Cehennemden kurtulmak, azat olmak için mi lazım oldu? Yarın benden alırsınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine Yahudi ve Hristiyanların bir tutarsız iddialarını Rabbimiz gündeme getiriyor. Bakın ayet 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا. Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler. Yani her toplum, her din mensubu kendi inancıyla mutmain olmuş. Herkes kendilerinin cennetlik olduğunu zannediyor. Herkes kendi yollarının doğruluğuna inanıyor. Hiç kimse kendisinin yanlış olduğunu, haksız olduğunu düşünemiyor. Herkes biz en doğruyuz, biz en iyiyiz, biz en haklı yolda olanız diyorlar. Bugün de bakıyoruz insanlar böyle diyorlar. Herhalde bu özellik Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği ama yanlışa gittikleri zaman değiştirilmesi gereken bir özelliktir. Yani insanlar beyineyle, vahiy ile karşı karşıya geldikleri zaman, kitaplarıyla tanıştıkları zaman kendi hatalarını anlayacaklar, kendi yollarını değerlendirebileceklerdir. Bunun yolu beyine ile tanışıp doğru ya da yanlışı onunla sağlamadan geçmektedir. Yani adam kitabıyla tanışmışsa, peygamberinin sünnetiyle tanışmışsa, o zaman doğru mu yolda olduğunu, yanlış yolda mı olduğunu o zaman anlayacaktır. Ama beyine ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kitap ve peygamber ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kendileri doğruda mıdır, yanlışta mıdır, bu konuda kendilerine kıstaslık yapacak, kendilerine kesin ve doğru bilgi ulaştıracak bir bilgiyle, bir vahiyle karşı karşıya gelemeyenler, elbette kendilerinin hak yolda olduğunu savunmada ısrarlı olacaklardır. Biz en doğruyuz, biz en haklıyız, cennete gidecek insanlar biziz diyeceklerdir. İşte bu konuda en büyük yanılgı içine düşmüş iki topluluk, Yahudi ve Hristiyanlık dünyası. Her iki grup da kendilerinin hak yolda olduklarını, cennetlik olduklarını iddia ediyorlar. Ama ilerideki ayetlerde gelecek, bunlar aynı zamanda birbirlerinden farklı olduklarını da iddia edecekler. Yani birbirlerini reddettiklerini, birbirlerini sapık yolda olmakla itham ettiklerini de göreceğiz. Hani her bir grup diğerinin yanlış yolda olduğunu, sapık yolda olduğunu ve Müslümanları da o yanlış grubun içine katarak sadece kendilerinin hak yolda ve cennete layık olduklarını iddia edecekler. Evet. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا. Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan'dan başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir. Tabi iki grup birlikte demiyorlar bunu. Yahudiler diyorlar ki cennete ancak Yahudi olanlar gireceklerdir. Hristiyanlar da diyorlar ki hayır, cennete ancak Hristiyanlar girecektir. Yani başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir dediler. Cennete girebilmek için Yahudi ve Hristiyan olmak gerekir. Başka türlü mümkün değildir diyorlar. Bu konuda ellerinde hiçbir delilleri olmadığı halde böyle bir iddiada bulunuyorlar. Acaba bu konuda ellerinde gerçekten bir delil var mı yok mu? Bakın bu konuda delil kendisinden olan Allah buyurur ki tilke emaniyuhum. Bu onların ümniyelerinden başka bir şey değildir. Bu onların kuruntularından başka bir şey değildir. Yani kuru ve boş bir hayaldir bu. Bu onların kendi hülyaları ve temennileridir. Yani kendi kendilerine, kendilerini tatmin etmek için uydurdukları boş bir ümniyeden başka bir şey değildir bu. Yani kim demiş onlara bunu? Onların cennetlik olduklarını ve onlardan başkalarının kesinlikle cennete gidemeyecek olduğunu kim dedi onlara? Yani kim böyle bir taahhütte bulunmuş? Kim böyle bir garanti vermiş onlara? Ama bu sadece temenniyle olacak bir şey değil ki. Herhangi bir akideye, herhangi bir inanca, bir düşünceye sahip olabilmek için vahiy ölçüdür. Yani bu konuda bir kanaate, bir inanca sahip olabilmek için Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ölçüdür. Yani vahiy baz almak gerekir. Öyleyse bakın Allah diyor ki, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Onlara de ki peygamberim, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, hadi bakalım delillerinizi getirin. De ki onlara ey peygamberim ve sizler de deyin ki, ey peygamber yolunun yolcusu olan Müslümanlar, deyin ki onlara, hanginiz bu davanızda sadıksanız,
Hadi delillerinizi getirin bakalım. Yani böyle bir iddia ispat ister. Hadi iddianıza bir delil getirin, ispat edin bakalım. Neye dayanıyorsunuz bunu derken, yani istinat noktalarınız neyse, hadi getirin onları bakalım. Var mı bir deliliniz bu konuda? Bu konuda delil ancak cennetin sahibi olan Allah'tan gelmelidir. Yani bu konuda delil vahiydir. Çünkü cennet ya da cehennem konusu Allah'a ait bir konudur. Cennet de cehennem de Allah'ındır. Bu konuda delil de Allah'tan gelmelidir. Bu konuda delil vahiydir. Yani Allah diyor ki sanki bu ayeti kerimesinde, hadi ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, kesin cennetlik olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve sizin dışınızda hiç kimsenin cennete gitmeyeceğini iddia ediyorsunuz. Hadi kitapların bir tanesinde Allah'tan gelmiş bir tek delil, bir tek vahiy gösterin. Eğer bunu size Allah demişse, o zaman mutlaka kitapların birinde bir şey indirmesi gerekirdi Allah'ın. Değilse sizinle direkt konuşması da mümkün olmayacağına göre, hadi bir delil getirin. Ama bakıyoruz kitapların hiçbirisinde bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kesinlikle cennete gidecekler diye ne bir ayet vardır, ne bir tek cümle vardır. Bakın bu konuda hakkın sahibi olan Allah, yani cennetin sahibi olan Allah, kim doğru yoldadır, kim eğri yoldadır, kim cennetliktir, kim cehennemliktir, Yahudiler mi, Hristiyanlar mı, yoksa bugün bu konuda onlardan farksız duruma düşmüş Müslümanlar mı, bunu Allah anlatıyor. Bugün gerçekten çok karmaşa haline gelmiş bu konunun çok iyi anlaşılabilmesi için bu konuyu en güzel biçimde anlatan bu ayetleri çok iyi tanımak zorundayız. Çok iyi ve dikkatli dinlemek zorundayız. Zira bakıyoruz bugün herkes bu iddiadadır. Yani her aile, her grup, her hizip, her cemaat, her grup, her millet bugün bu iddianın içindedir. Doğru yolda olan bizleriz. Bizim grup en haklı gruptur. Bizim cemaat cennete gidecek cemaattir. Biz en doğru yoldayız. Biz cennetin ta ortasına layık insanlarız. Öyleyse ayetin ifadesiyle söyleyelim. Bugün de herkesten delil istemek durumundayız. Eğer bizler kendimizi kesin cennetlik olarak sunmak durumundaysak insanlara, o zaman diğer insanların da bizden bu konuda delil isteme hakları vardır. Yani cennetlik olanlar bizleriz. Bizden başkası cennete gidemez iddiasında bulunan tüm dünya insanlarına sormamız lazım. Eğer iddianızda samimiyseniz, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, hadi delillerinizi getirin bu konuda. Kim Rabbinden bir delil getirebilir ki bu konuda? Peki o zaman bu konuda delil nedir? Yani Allah ne diyor acaba bu konuda? Yani kimin cennetlik olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Bakın onu dinliyoruz. Yani bu konuda delilin sahibi olan, cennetin ve cehennemin sahibi olan Rabbimizi dinliyoruz. Onun deliline kulak veriyoruz. Bakın Allah şöyle diyor. Bela, hayır hayır, mesele ne öyledir ne de böyledir. Yani ne Yahudilerin dediği gibidir mesele, ne de Hristiyanların iddia ettiği gibidir mesele. Cennet ne onların ne de bunlarındır. Yani cennet böyle özel bir grubun, özel bir milletin değildir. Ya da işte sırf Hristiyan olanların Hristiyan olmalarından ötürü, sırf Yahudilerin sadece Yahudi olmalarından ötürü veya sadece Müslümanların sırf Müslümanız demelerinden ötürü Rabbimiz onlara cenneti garanti etmiyor. Bakın ne diyor? Bela, hayır hayır, men esleme veçhehu lillah ve huve muhsinun. Her kim bir iyilik yapar da kendini Allah'a teslim ederse, yani her kim ki Allah için yüzünü lekeden salim tutar, nefsini şirkten temizleyerek ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, men esleme ve cehu lillah, kim ki ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, yani yüz aklığı ve alın temizliği içinde Allah'a yönelirse. Peki yüz aklığı ve alın temizliği ne demektir? Yüz aklığı ve alın temizliği kişinin içinin ve dışının, niyetinin ve amelinin temizliği demektir. Yani niyet temiz olacak, amel de temiz olacak. Bunlardan birisinin bozukluğu, neticenin bozukluğu anlamına gelecektir. Mesela amel güzel, güzel bir amel,
ama niyet Allah için değilse, ya da niyet Allah için ama amel sünnette yoksa, yani Allah için niyet taşıyoruz ama işlediğimiz amel sünnette yeri olmayan bir amelse, yine netice bozuk olacaktır. Öyleyse men esleme veçhehu lillah, kim ki içiyle dışıyla Allah'a yönelir, yani tüm hayatını Allah'a teslim ederse, yani Allah için hayat yaşamayı kendisine temel prensip bilir, hayatının tümünde Allah'ın kulu olmaya karar verirse, ya da iradesini Allah'a teslim ederek Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eder, yani hayatının tümünde Müslüman olursa, en doğrusu herhalde bu, hayatının tümünde Müslüman olursa, gecesinde Allah'a teslim, gündüzünde Allah'a teslim, karısı çocukları konusunda Allah'a teslim, malı konusunda Allah'a teslim, dükkanı tezgahı konusunda Allah'a teslim, yani hayatının tümünde Allah'a teslim olarak Müslüman olursa, ve huve muhsinun, ve de bu halinde muhsin olursa, yani hayatının tümünde Allah'ı görmediği halde onu görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda bulunursa, her anının Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilir ve böylece yaptıklarını Allah için yapar ve Allah'a layık olarak yaparsa, işte böyle bir hayat yaşarsa, Allah kontrolünde olduğunun bilincine ererse, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onun mükafatı Rabb'i katındadır. Onun mükafatı olan cennet Allah katında garantidir. Ve bunun kaybolması konusunda kesinlikle onun için ne bir korku ne de mahzun olma söz konusu değildir. İşte delil budur, işte ispat budur. İşte bunlara Müslüman denir ve bu dine de İslam denir. Ve işte cennete kesinlikle girecek olanlar da bunlardır. Bunlardan başkaları asla ve kat'a değildir. Kim ne derse desin, kim bu konuda hangi iddiada bulunursa bulunsun, işte din budur, İşte hayat budur, işte teslimiyet budur ve işte kesinlikle cennete gidecek olanlar da bunlardır. Allah diyor ki, cennete Müslüman olanlar girecektir. Evet, ayet bunu anlattı. Cennete Müslüman olanlar girecektir. Biz inanıyoruz ki Hazreti Musa dönemindeki Yahudiler de Müslümandı ve onlar da gireceklerdir bu cennete. Ve yine inanıyoruz ki Hazreti İsa aleyhisselam dönemindeki Hazreti İsa'ya ve onun kitabına, yani ona gönderilen İncil'e inanan Hristiyanlar da Müslümandı ve onlar da cennete gireceklerdir. Ve yine Hazreti Muhammed aleyhisselama ve onun şahsında tüm insanlığı kıyamete kadar hidayete ulaştırmak üzere inen Kur'an'a inanan ve onunla amel eden, onun istediği şekilde bir hayatı yaşayan ve onun gösterdiği yoldan giden Müslümanlar da cennete gireceklerdir. Ama bu kitabı tahrif eden, bu kitabı bozan veya bu kitaptan habersiz yaşayan, kitabına karşı nötr davranan, böyle bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayan veya bu ayetlerin gösterdiği yolun dışında hareket edenler de Allah korusun kesinlikle cehenneme gideceklerdir diyoruz. Bakın, bu ayette cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar gidecektir diyerek Müslümanlara karşı güya birlikte hareket eden, yani birlikte hareket ediyormuş gibi görünen bu insanlar, bakıyoruz ki kendi aralarında da ihtilafa düşmektedirler. Yani sanki az evvelki sözleri kendileri dememiş gibi, bakın bundan sonraki ayette de şöyle dediklerini Rabbimiz bize anlatıyor. Ayet 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Yahudiler Hristiyanların dayandığı hiçbir şey yoktur dediler. Yahudiler Hristiyanların irabtan mahalli yoktur dediler. Hristiyanlar da Yahudiler temelsizdir dediler, köksüzdür dediler. Yani onların dayandıkları hiçbir şey yoktur dediler. Böylece her iki grup da birbirlerinin dinlerini kökünden çürütüp birbirlerini sapıklık, yolsuzluk ve dinsizlikle, yani küfürle itham ettiler. Birbirlerini Allah korusun tekfir ettiler. Birbirlerini irabtan mahalli olmamakla itham ettiler. Rivayetlere göre Yahudi ve Hristiyanlar Resulullah'ın huzurunda tartışırlar. Tefsir kitapları bize bunu anlatır.
Yahudiler Hazreti İsa'ya da İncil'e de küfrederler. Buna karşılık Hristiyanlar da Hazreti Musa'yı ve ona gönderilen Tevrat'ı reddederler. Bunun üzerine işte bu ayet iner deniyor. Ama ayet-i kerime bu konunun böyle ferdi bir konu olmayıp Hristiyanlarla Yahudiler arasında cereyan eden yaygın bir mesele olduğunu anlatır. Yani her bir grup diğerini reddeder, bir tavır sergilemektedir ve kıyamete kadar da bunlar bu tavrı sergileyeceklerdir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, bunlar bunu yapmamalıydılar. Halbuki vahum yetlûn el kitab. Halbuki kendileri kitabı da okuyorlardı. Vahum yetlûn el kitab. Yani kitabı da okuyorlardı, kitabı da takip ediyorlardı. Yani kitabın da arkasındaydı bunlar. Kitabı da okuyordu bunlar. Yani kitaplarını da okuyup durdukları halde, Tevrat'ı her iki taraf da okuyup durdukları halde bunu yapabilmektedirler. Yani bazı anlayışlarda, bazı konularda ihtilaf etmek ayrı şeydir ama toptan birbirlerini reddetmek ayrı şeydir. Aslında kitap böyle bir çelişkiye engeldir. Yani kitap aslında bu tip ihtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Öyleyse kitaba rağmen her iki taraf da yalan söylemektedir. Ayetin bu bölümünden böyle anlıyoruz. Yani وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Kitapları da var bunların, kitabı da okuyorlar. Kitap böyle davranışa engeldir, ihtilaflara engeldir. Öyleyse bunlar

0: Sadece okuyorlar bunlar, anlamıyorlar, anlamadan okuyorlar, anlamaya yanaşmadan okuyorlar. Halbuki kitap anlamadan okunmak için gelmemiştir. Kitap anlaşılmak ve amel edilmek için gelmiştir. Allah'ın Resulü Müslim'deki bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ diye devam ediyor Allah'ın Resulü. Diyor ki bakın, bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır ve Allah'ın kitabını okurlarsa, يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ, kitabı okurlarsa, ama kitabı okumak da yetmez. Mücerret böyle anlamadan kitabı okumak da yetmez. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, ve de okuduklarını kendi aralarında ders haline getirirlerse, yani okudukları Kur'an ayetlerini anlama ve yaşama savaşı verirlerse, onlar üzerine sekinet inecek ve onlar huzura kavuşacaklardır buyurur. Evet, kitabı okumak budur işte. Ama bakın, bunlar böyle yapmıyorlar da sadece okuyorlarmış. Yani anlamadan okuyorlarmış. Amele dönüştürme niyetinde olmadan okuyorlarmış. Mücerret böyle anlamadan, kavramadan, onunla amel derdi olmadan işte kır kır kır kır Allah'ın kitabını okuyorlarmış. Kitabı da okudukları halde kitabın kendilerinden istediği emirlerden habersiz olmalarından ötürü bu yamuk işleri de yapıyorlarmış. Tıpkı şimdi hepsi de kitabı okudukları halde, hepsi de kitaptan yana oldukları halde, her biri kitabın belli bir bölümünü bayraklaştırıp, her biri kitabın bir bölümüne sarılıp, kitabın bütününe teslim olmayı beceremeyen, hepsi de birbirlerinin aleyhinde olan, hep kendilerini haklı, hep kendilerini hak yolda görüp, karşılarındaki grupları yanlış yolda, batıl yolda gören Müslüman gruplar gibi. Öyle değil mi? Müslümanlar da aynen onların durumuna düşmemişler mi bugün? Maalesef bugün kitabı okudukları halde taassup, hizipçilik ve komplekslerle birbirlerini tekfir noktasına ulaşan Müslümanlar aynen dünkü ehli kitabın yerini almışlar, Allah korusun. Yani bu halleriyle ehli kitabın konumuyla Müslümanların konumu aynıdır. Onlar da aynen ehli kitap gibi kendi gruplarına pay çıkarmakta, grupçuluk bilinciyle hareket etmektedirler. Kendilerini İşte başka Müslüman gruplardan ayıran çok basit ve cüz'i farklılıkları sanki köklü ayrılıklarmış gibi ele almakta ve Allah korusun neredeyse birbirlerini tekfir noktasına bile vardırmaktadırlar işi. Allah diyor ki bakın, onlar böyle yapınca da كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, yani Hristiyanlar böyle yapınca, Hristiyanlar Yahudileri tekfir edince, İrab'dan mahalli yoktur deyince, Yahudiler de işte Hristiyanları tekfir edince, küfürle itham edince, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, bilmeyen, bilgisiz cahiller de onların söylediklerinin benzerini söyleyiverdiler. Zamanın dolduğu konusunda bizi uyarmaya başladılar. İnşallah burada kesiyorum. Gelecek dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söylemek ve ondan sonra da Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak üzere velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
16: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Saat 17.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün de insana dair programıyla yine birlikteyiz. İnşallah güzel bir konuyu paylaşacağız. Hepimizin sıkça karşılaştığı iki ana başlığı bugün konu edindik ve bu konu üzerinde programımızın süresi el verdiği ölçüde sohbet edeceğiz. Efendim, bugünkü konumuz hastalık ve şifa. Nedir hastalık? Şifa deyince ne anlıyoruz? Hastalıklarımızı iyileştirmek üzere yola çıktığımızda acaba doğru adımlarla mı gidiyoruz? Şifa diye beklediğimiz o iyileştirici etkileri doğru noktalardan mı bekliyoruz? Doğru tercihlerle mi şifayı davet ediyoruz? Bu konulardaki yanlışlarımızı, doğrularımızı ölçeceğiz, tartacağız ve varsa yanlışlarımız onları gündemimizden çıkaracağız ve özellikle hastalık ve şifa konusundaki bilgilerimizi yeniden tazeleyerek gerektiğinde doğru adımlar atacak bir noktaya kendimizi taşıyacağız inşallah. Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi birlikte sigaranın zararlarını, tıbbi bitkilerin şifa gücünü konuştuk. Dolayısıyla yıllarca konuştuğumuz bu konuyu, hastalık ve şifa konusunu bugün de farklı açıdan ele alacağız. Farklı bakış açısıyla meseleyi incelemeye çalışacağız. İnanıyorum ki bu gibi hassas meseleleri tekrar tekrar ele alarak yanlışlarımızı düzeltmek ve konuya bakışımızı biraz daha öne çekerek doğru bir bakış açısı yakalamak mecburiyetindeyiz. Onun için yıllarca çeşitli defalar farklı açılardan özellikle tıbbi bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri noktasından meseleye baktık. Defalarca bu konuları konuştuk ama bugün daha farklı bir açıdan ele alacağız inşallah. Tabii ki duamız, temennimiz o ki Cenab-ı Hak hiçbir insana, hiçbir mümine, hiçbir dinleyicimize üstesinden gelemeyeceği maddi manevi sıkıntılar vermesin. Allah sıkıntıları yaratmadan önce onları çözecek, onları çözümleyecek, insanın önünü açacak, yolunu açacak şifaları da yaratmıştır, devaları da yaratmıştır, çözümleri de yaratmıştır. Bu temel inancımızı da muhafaza ederek doğru adımlar attığımız takdirde maddi ve manevi her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğimize inanmalıyız. Bu inanç biz insanların sıkıntılardan kurtulma noktasında temel dayanağı olmalı. Evet, sevgili dostlarım, konuyu daha iyi anlayabilmek, kavrayabilmek için sorular şeklinde meseleyi ele alalım ve soruları cevaplayarak adeta düğümleri çözerek gidelim. Daha güzel anlaşılacağı kanaatindeyim. İlk sorumuz şu olmalı: İnsan nedir? Zira muhatap insan. Hastalık ve şifa hadisesinin muhatabı insan olduğu için önce insan varlığını özetle bir ele alalım ve anlamaya çalışalım. Hepimizin bildiği gibi insan ruh ve bedenden yaratılmış bir varlıktır. İnsan nedir sorusunun cevabını kısaca şöyle verebiliriz. İnsan ruh ve bedenden yaratılmış, kainat içerisinde en şerefli olarak ilan edilmiş, Allah adına doğada, tabiatta, kainatta yöneticilik vasfı verilmiş olan ulvi bir varlıktır. Ruh ve beden boyutlarına baktığımızda ruhi özellikleriyle bedeni özellikleri birbirine taban tabana zıt olan iki ayrı kutbu bünyesinde barış içerisinde tutacak yapıda, kabiliyette özel olarak yaratılmış harika bir varlık diyebiliriz. Efendim, tabii ki ruh hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. O Allah'ın katında saklı olan bir bilgidir. Bu boyuta fazla temas etme imkanımız olmadığı için bu boyutu burada noktalıyoruz. Bedensel boyuta bakalım. Ancak şunu söylemek lazım ruhla ilgili: ruh hasta olmaz. Yani maalesef ruh hastalıkları ifadesini çokça kullanırız. Konunun uzmanlarından olan Ayhan Songar hocamız ruh hasta olmaz tezini gayet güzel bir şekilde anlatan değerli ilim ehlinden biri idi. İnancımız da bize ruhun hasta olmadığını telkin etmektedir ve
akli nakli bilgiler de bu doğrultuda bizi aydınlatmaktadır. O halde bizim konumuz hastalık ve şifa olduğuna göre insan varlığının hastalıklı boyutlarına, hastalıkların oluşabileceği, şifaya ihtiyaç duyulan boyutlarına bakalım. Ruh hasta olmayacağına göre hastalıkların ortaya çıktığı boyut bedensel boyuttur. Bedensel boyutumuzu iki başlık altında anlamalıyız. Bir, görünen fiziki bedenimiz, ikincisi de görünmeyen enerji bedenimizden söz etmek icap eder. Görünen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklar, bildiğimiz, yaşadığımız acılarla, ağrılarla, sancılarla ifade ettiğimiz ya da bu belirtilerle yaşadığımız fiziki boyutumuzda, organsal boyutumuzda meydana gelmektedir. Görünmeyen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklar ise daha çok görünmeyen yanımızdan bize sirayet eden olumsuzluklar şeklinde bize yansımaktadır ve duygularımızı, hislerimizi baskı altına almaktadır. Bu boyutumuzdaki rahatsızlıklar daha çok psikolojik rahatsızlıklar olarak da ifade edilebilir. Tabii bedeni boyutumuzda meydana gelen hastalıklar her iki yönüyle, yani görünen ve görünmeyen yönüyle birbirini etkilemektedirler. Görünen bedenimizdeki rahatsızlıklarımız görünmeyen bedenimizi baskı altına alıp olumsuz etkilemekte iken, görünmeyen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklarda görünen bedenimizi, fiziksel bedenimizi baskı altına alarak bir takım olumsuzluklara yol açmaktadır. Evet, insan ruh ve bedenden yaratılmış, irade sahibi, Allah'ın kainata halife olarak tayin ettiği, hayatın yöneticisi olarak tayin ettiği bir ulvi varlıktır. Ruhi yapısıyla, bedeni yapısıyla, arz ettiğimiz şekliyle kısaca bu şekilde anlaşılması yeterli olur diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım, hastalık nedir diye soralım ve bunun cevabını kısaca vermeye çalışalım. Hastalık, insanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel günlüğü arasındaki uyumsuzluktur. En geniş tabiriyle, en geniş tanımıyla bu şekilde ifade edilebilir. İnsanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel bütünlüğü arasındaki uyumsuzluğudur hastalık. Genel manasıyla hastalığı bu şekilde tanımlayabiliriz. Nedir ortamdaki unsurlar? Bir de bunlara bakmak lazım. Hepimizin bildiği, gördüğü, hissettiği, yaşadığı gerçekleri bir kez daha hatırlamak icap ederse, insanın yaşadığı ortamdaki unsurların başında gıdalar, oksijen, ilaçlar, atmosfer, gördüğümüz, duyduğumuz objeler, sesler, tattığımız tatlar, temas ettiğimiz husus maddeler ve kokladığımız her şey. Dolayısıyla beş duyu yoluyla bedenimize sirayet eden her şey çevremizi oluşturan unsurlarla doludur. Bu unsurlarla bedenimiz arasında, görünen ve görünmeyen bedensel bütünlüğümüz arasındaki uyumsuzluğun adı genel manada hastalıktır. Çeşitli sonuçlarıyla ortaya çıkan bu durumun adına hastalık diyebiliriz ya da hastalıkları bu şekilde geniş manada tanımlayabiliriz. Ortamdaki unsurlar ile bedenimiz arasındaki alışveriş nasıldır? Bir de buna bakmak lazım. Ortamdaki unsurlar ile bedenimiz arasındaki alışveriş nasıldır? Bu çok önemli bir boyut. Ortamdaki unsurlar, biraz önce ifade etmeye çalıştığım yollarla insan bedenine çeşitli bilgileri taşıyan bilgi taşıyıcı malzemelerdir. İnsan çevresinde bulunan, hayatta bulunan bütün unsurlara onların taşıdığı bilgiler sayesinde temas kurar ve bu bilgilerle çevresiyle bir uyum sağlar. Tabii ki bu bilgileri alabildiği ölçüde, bedenine bu bilgileri doğru okutabildiği ölçüde hücre sistemlerimiz bahsettiğimiz çevre unsurlarından bize taşınan bilgileri doğru bir şekilde okuyabildiği ölçüde ya da o bilgilerin doğru olarak hücrelere sunulabildiği ölçüde çevreyle uyum ya da uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Hastalık dediğimiz hadisenin arka planında hayatın tümünü kucaklayan gerçekler yatmaktadır değerli dostlarım. Ama şunu söyleyelim ki hastalık asla bir bozulma değildir. Arıza yapma hali hiç değildir. Belki insanın görünen ve görünmeyen yapısındaki o mükemmel projenin işletilememesidir en masum
tabiriyle, tarifiyle bu şekilde diyebiliriz. Allah'ın bedensel bütünlüğümüzde var ettiği, mükemmel bir şekilde programladığı o programları doğru bir şekilde çalıştıramamak, işletememek, okuyamamak gibi bir insani eksiklikten kaynaklanan bir durumdur hastalık. Asla bir bozulma, bir arıza yapma, bir kusurlu yaratılış haşa hiç değildir. Evet, hastalığın ne olduğunu doğru anlamazsak Allah muhafaza bir takım manevi yükümlülükler, sorumluluklar altına da girebilir. Hastalığı tanımlarken, tarif ederken, algılarken haşa yaşanan sıkıntının kaynağını Cenab-ı Hakk'ın yaratılış programındaki acziyeti gibi anlarsak Allah muhafaza son derece tehlikeli bir anlayış içine girmiş oluruz. Bundan kaçınmalıyız. Eğer hastalık temelde proje hatası olsaydı hangi bilgi ile kim onu düzeltebilirdi? Bu soruyu sormak lazım. Eğer insanların yaşadığı adına hastalık dediğimiz sıkıntılar insanın yaratılışında bulunan proje hataları olsa idi, haşa ve haşa, kim hangi bilgi ile program hatalarını düzeltebilecekti? Allah'ın bilgisinden daha üstün bir bilgi mi var? Allah'ın gücünden daha üstün bir güç mü var? Onun bilgisi, onun yaratıcı gücü yoktan yaratmaya kadir, her şeyi kuşatan bir bilgidir ve mükemmel bir yaratıcıdır. Sadece mükemmellik ona aittir. Onun yarattıklarına verdiği, yarattığı programlardadır mükemmellik. O mükemmel programları işletemeyen insanın hataları ise hastalık olarak anlaşılmalı. Bu bakımdan insan sahip olduğu o mükemmel projelerin işleyeceği gıdaları, ilaçları, oksijeni doğru seçemediği zaman adeta bedensel programlarımızın işletici, çalıştırıcı şifreleri konumunda olan, yaratılış malzemelerimiz konumunda olan gıdalar, oksijen ve diğer unsurlar doğru seçilemediği için neyi seçmişsek onun yapısında bulunan şifrelerin çalıştıracağı programlar devreye girmektedir bünyemizde. Ve böylece kendi elimizle çalıştırma yetkisini doğru kullanamadığımız için, doğru şifreleri seçemediğimiz için ya da hastalık yapacak, adına hastalık dediğimiz programları devreye koyduğumuz için o programları çalıştıracak olan şifreleri gıda, oksijen ve diğer unsurlar şeklinde seçtiğimiz için hata bizim işletme hatamızdır. Hastalık bizim işletme hatamızdır. Bunun altını çizmemiz gerekir. Demek ki Allah'ın bize kusursuz olarak verdiği bedensel bütünlüğümüzü, beden emanetini maalesef doğru yönetemediğimiz için, doğru çalıştıramadığımız için, onu sağlık üretecek şekilde doğru şifrelerle tanıştırmadığımız için tam tersi bedenimizde hastalık yapan, hastalık dediğimiz sıkıntıları üretecek programlar da vardır. O programları çalıştırdığımız için sonuçlarına da katlanmak durumundayız. En azından doğru anlamak durumundayız. Demek ki hastalık bir bozulma hali, bir kusurlu yaratılış hali, bir deformasyon ya da arıza yapma hali değildir. Hastalık tamamıyla işletme hatalarımızın sonucudur. Yani hastalık yapıcı programları bedenimizde harekete geçirmemizin sonucu yaşadığımız bir durumdur. Aynı beden sağlık üreten programları da bulundurmakta, bunlara sahip olmaktadır. Biz hastalıklardan iyileşirken işte sağlık üreten programları çalıştırdığımız, hastalık üreten programlarda durdurduğumuz için iyileşiyoruz. İyileşmemizin arkasında bu yanlışımızdan vazgeçmek yatmaktır. Aksi halde bozuk olan bir programla nasıl sağlık üreteceksiniz ya da hastalık üreten bir programı nasıl sağlık üreten hale getireceksiniz? Hangi bilgiyle kim bu değişikliği yapabilir? İşte bu hususları doğru anlamamız icap eder. Sevgili dinleyiciler, insan nedir dedik? Hastalık nedir dedik? Peki bunların kısa cevaplarını verdikten sonra şifa nedir diye de soralım ve bunun üzerine biraz konuşalım. Şifa, Allah'ın yarattıkları üzerindeki merhametidir ve sevgisidir. Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir. Evet, bunu unutmamamız icap eder.
Dolayısıyla şifa ararken şifanın sahibinden şifayı beklememiz icap eder. Diğer bir açıdan bakarsak şifa dağıtıcı rolüne girmemeliyiz. Çünkü Allah'a ait olan bir yetkiyi hiç kimse kullanamaz. Böyle bir yetkiyi kullanıyorum diyenlerin düştüğü hatayı siz tahmin edin. Demek ki şifa Allah'a ait olan bir gerçektir. Onun yetkisinde olan bir şefkat elidir. Kucaklayıcı, merhamet dolu, rahmet dolu bir eldir. O yüceliğe ondan başka kimse sahip değildir. Şifa nedir dediğimizde Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir dersek en kolay, en anlaşılır tarifi yapmış oluruz. Çünkü insanın kusursuz yaratılan çevre unsurlarıyla kusursuz bir diyalog sağlaması mümkün olmadığından Allah'ın şefkatiyle insanın bu açığı kapatılmaktadır. İnsan kusursuz yaratılmasına rağmen kusursuz yaratılan çevre unsurlarıyla, hayat unsurlarıyla maalesef kusursuz bir diyaloğa girememektedir. İnsan mutlaka kusurlu olmaya devam edecektir. İşte Allahu Teala bizim bu halimizden dolayı içine düştüğümüz sıkıntıların iyileşmesi ve onlardan kurtulmamız için şefkat elini hep üzerimizde tutmaktadır. Bu gerçeği bildiğimiz zaman, şifanın asıl sahibinin Allah olduğunu bildiğimiz zaman, şifayı ondan beklemekte bir tereddüt içinde olmadığımız zaman daha hızlı bir şekilde hastalıklardan kurtulma imkanı söz konusudur. Demek ki özetlersek insan Allah'ın yarattıkları içerisinde irade sahibi olan en mükemmel yaratılmış olan varlıkların başında gelir. Hastalık bir bozulma değildir, bir arıza hali değildir, bir kusurlu yaratılış hiç değildir. Hastalık insanın sahip olduğu bedensel bütünlüğündeki programları işletememe hatasıdır. Şifa ise Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir. Bunun da sebebi mükemmel olan kainat unsurları, mükemmel olan insan yapısı, bu mükemmelliği insan yöneticiliğinde, idareciliğinde ortaya koyamadığı için Cenab-ı Hak bu durumun telafisi ve kendi merhameti, şefkati ve acıması gereği bize şefkatiyle de muamele etmektedir. Bu açığımızı böyle kapatmaktadır. İki mükemmel boyutu mükemmel bir şekilde birleştiremediğimiz için bu konudaki hatalarımızı Allahu Teala şefkatiyle telafi etmektedir. Sebep, ona olan şükrümüzü arttırmak için bize bir imkan, bir fırsat, bir açılım yapmak. Sadece şükrümüzü arttırmak için bunları bilmek yeterlidir. Şükrümüz arttıkça hastalık ve şifa unsurlarını daha doğru algılayarak maddi manevi sıkıntılardan daha hızla kurtulmamız mümkün olacaktır değerli dostlarım. Ve bugün ele aldığımız konumuzu bir kez daha hatırlatalım. Bugünkü konumuz hastalık ve şifa. Bu iki oluşumu, bu iki gerçeği nasıl anlamalıyız? Bunun üzerinde durduk. Değerli dostlarım, hastalık nedir? Şifa nedir? Ve insan nasıl tanımlanmalı? Kendimizi nasıl tanıyabiliriz, tanımlayabiliriz dedik ve bunların kısaca cevaplarını vermeye çalıştık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle insanın yaratılışında Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği maddi ve manevi programların mükemmel olduğunu gördük. Arızasız, kusursuz, hatasız ve mükemmel olarak yarattığı programlara sahip bir varlık olarak insanı tanıdık. Hastalık ise bu mükemmel programların çalıştırılamaması hali, insanın kendisini yönetememesi hali olarak kısaca tanımladık. Şifayı ise mükemmel yaratıcı olan Allahu Teala'nın insana verdiği mükemmelliği ve insan için yarattığı tabiat, kainat, çevre unsurlarındaki o mükemmellik ile insanın bu iki mükemmel boyutu birleştirememesini telafi etmek için, insanın bu konudaki sıkıntılarını gidermek için
Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden bize verdiği nimetler olarak algılamamız lazım dedik. Şifayı da Allah'ın şefkat eli olarak tanımladık. Sevgili dostlarım, kısaca insan yaratılış programları olarak mükemmeldir. Bu programları işletebilme bakımından noksandır. Demek ki noksanlıklar, problemler, adına hastalık dediğimiz sıkıntılar, maddi ve manevi olarak karşımıza çıkan sağlık sorunları, yaratılışımızda var olan program bozulmaları değil, o programları işletememe hatasıdır. Bu iki noktayı birbirinden çok iyi ayırmamız icap eder. Bu hususun altını çizerek bu düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyicilerim. En az hastalık hali, en çok şifa hali üzerine olmak için takip edilecek yol nedir? Çünkü insan çok mükemmel yaratılmasına rağmen bu mükemmel yapıyı en güzel bir şekilde, kusursuz bir şekilde çalıştırma becerisine sahip değil. İnsan hata yapacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla kendi yapısındaki o mükemmelliği de tam manasıyla işletememektedir. Ve bundan ötürü de en az hatalarla en güzel bir şekilde bu mükemmel yapıyı nasıl çalıştırabilir sorusuna yönelmesi icap eder. Bu sorunun cevabını araması icap eder. Aksi halde insan yaptığı işlerle, sözleriyle, davranışlarıyla mükemmellik peşinde olmamalı. Mükemmel olmak insana verilen bir hedef değil. Mükemmel olan bedensel bütünlüğünü en güzel şekilde çalıştırma, işletme gayreti içinde olmalı. Beden emaneti ile kendisine verilen kainattaki milyonlarca hizmetçinin sunduğu hizmetleri doğru bir şekilde alma çabası içinde olmalı. Bütün mesele budur. Aksi halde mükemmel olma peşinde koşan insanların çok

Yapımızda bulunan bu gerçek bize yaratan ile yaratılan arasındaki o açık farkı haykırmaktadır. Zaten insan kendi yaratılış programlarını ve bu programlardaki mükemmelliği anladıkça yaratanın büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, kudretini, şefkatini, merhametini ve bütün sıfatlarıyla mükemmelliğin sadece ona ait olduğunu anlamaktadır. Böyle bir anlayışa kavuşmak insanın sığınacağı en sıcak liman olan Cenab-ı Hakk'ın şefkatine doğru sürüklemektedir. İşte asıl şifaya kavuşmak şefkat limanına sığınmakla olur değerli dostlarım. Bugün dünyayı saran kanser hastalığından kurtulanların bu limana sığınabildikleri ölçüde kurtuldukları bilinen, yaşanan apaçık bir gerçektir. Evet değerli dostlar, programımız hızla ilerliyor. Bugün insana dair programımızın konusu hastalık ve şifa ikilisini anlamaya, anlatmaya çalıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bedensel bütünlüğümüzü en iyi şekilde çalıştırarak maddi ve manevi sıkıntılarımıza, adına hastalık dediğimiz problemlerimize en kısa zamanda en iyi şekilde çözümler bulabilmek için 3 noktaya dikkat etmemiz icap eder. 3 hususta barışı temin etmemiz gerekir. Daha önce 3 barıştan bahsetmiştik. Sağlık sorunlarımızdan kurtulabilmenin en kestirme yolu 3 barışı tesis etmektir demiştik. Ve dolayısıyla bunları şöyle sıralamıştık. Bugün de bir kez daha hatırlatalım. Bünye barışını tesis etmek zorundayız birinci olarak. Bedensel bütünlüğümüzü, Allah'ın bizi kusursuz olarak yarattığı programları doğru dürüst ve en verimli şekilde çalıştırabilmemiz için bünye barışını mutlaka temin etmeliyiz. İkincisi beslenme barışını mutlaka temin etmeliyiz. Üçüncüsü çevre barışını mutlaka temin etmeliyiz. Bu 3 barışı temin edebilenler bedensel programlarını en verimli şekilde çalıştırabilirler. Ve bu durumda onlara hastalık değil, sağlık üreten programların çalışması şeklinde yansır. Efendim, dünya barışından şunu anlayalım, bir cümleyle ifade edeyim. Kendimizle barışık olmalıyız. Ruhumuzla bedenimizi barıştırmalıyız. Allah'ın bünyemizde en mükemmel şekilde yarattığı o programların en verimli şekilde çalıştırabilmesi için bünye barışını sağlamak mecburiyetindeyiz. Ruhumuzla bedenimizi ne kadar barıştırabilirsek, kendimizle ne kadar barışabilirsek, kendimizle barışık olabilmek için de bizi yaratan Mevla'nın bize bakışını iyi anlamamız icap eder. Onun bize verdiği nimetleri iyi anlamamız icap eder. İnsan için verilen en büyük nimet insanlık onurudur. İnsan olmaktır. İnsan olarak yaratılmaktır. Bunu anlayabildiğimiz ölçüde bünye barışımızı hızla tesis edebiliriz. İkincisi beslenme barışını tesis etmek durumundayız. Maddi ve manevi programlarımızı en verimli şekilde çalıştırabilmek için muhakkak fiziksel boyutumuzda bize hizmet eden sistemlerin işleyeceği besinleri doğru seçmeliyiz. Bu besinleri işleyecek olan organlarla besinler arasındaki diyaloğu, barışı en verimli şekilde tesis etmek durumundayız. Onun için helal gıdalara yönelmeliyiz, doğal gıdalara yönelmeliyiz ve sünnet-i seneye uygun bir şekilde beslenmemizi sürdürmeliyiz. Üçüncü olarak da çevre barışını tesis etmemiz icap eder. En başta tarif ettiğimiz gibi hastalık nedir dediğimizde insanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel bütünlüğü arasındaki uyumsuzluktur demiştik. Bu uyumun yeniden tesis edilmesi için mutlaka insan çevresine barışçıl gözle bakmalı. Ve bunun gerekçesi şudur. Çevreyi Allah insan için yarattı. Çevre dediğimiz şey insana hizmet etmek için çırpınan milyonlarca ögenin var olduğu bir alan. İnsan bunun farkında olduğu zaman çevresindeki bütün her şeyle barışık olur, barış içerisinde olur ve bu durumda insanın sahip olduğu bedensel bütünlüğündeki programları en verimli şekilde işletmesine yardımcı olur. Evet,
Böylece

sağlığımızı korumak için, hastalıklardan kurtulmak için önce kendimizi tanımalıyız, insan olduğumuzun farkında olmalıyız ve insan olmakla Allah'ın bize bahşettiği güzellikleri bir kez daha hatırlamalıyız. Böylece bünye barışımızı sağlayabiliriz. Ve hemen akabinde mutlaka asrın felaketini hazırlayan beslenme bozukluklarına son vermeliyiz elimizden geldiği kadar. Ve mutlaka çevre barışını sağlamalıyız. Artık bugün insan çevresine yaptığı zulmün kendisine döndüğünü bugün yaşıyor. Bir kene istilasıdır, aldı başını gidiyor. Kenelerin isyanıyla karşı karşıya insanlık ve buna benzer birçok unsurun insana karşı artık isyana kalktığını hepimiz biliyoruz. Bunu saklamanın bir gereği yok. Buna ters bakmanın, buna çarpık bakmanın bir gereği yok. Biliyoruz ki çevremizle barışı bozmanın bedelini yaşıyoruz bugün. İşte bunu yeniden tesis etmek, doğal dengeleri yeniden kurmak, doğayı yeniden sevgiyle karşılamak mecburiyetindeyiz. Doğayı tahrip etmekten vazgeçmeliyiz. Aksi halde çevre barışımızın bozulması ile Allah'ın bedensel bütünlüğümüze verdiği ve bedenimizde yarattığı, manevi boyutumuzda yarattığı o mükemmel programları doğru çalıştırma imkanını elden kaçırmış oluruz ve sonucu bize adı bile konamayan hastalıklar olarak karşımıza çıkacaktır. Sevgili dostlarım, özetlersek hastalık ve şifa iyi anlaşılmalı. Hastalık bir bozulma hali değildir, bir arıza durumu değildir. Hastalık insan için bir işletim hatasıdır. Allah'ın bize verdiği maddi ve manevi boyutumuzda bulunan o mükemmel programları işletememe durumudur. Evet, şifa ise bizim bu hatalarımıza karşılık bizi yoktan yaratan, sevgisiyle yaratan Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde daima var ettiği şefkat elidir. Bizi koruyan, kollayan, gözeten elidir Mevlamızın. Şifayı da böyle algılamalıyız. Dolayısıyla şifa ararken hangi kapıda şifa aradığımızı bilmeliyiz. Değerli dostlarım, bütün bunları eline boyuna konuşmak için bir program değil, birçok program gerekebilir ama bizim süremiz burada doldu. İnşallah bu ele aldığımız konu siz değerli dinleyicilerimizin daha çok geniş anlayışlara kavuşmasına sebep olmuştur. Bizim anlatmak istediğimizden çok daha güzel, çok daha geniş, çok daha farklı ufuklara açıldığınızı biliyorum ve inanıyorum. Ve dolayısıyla da inşallah sizlerin katkılarıyla daha güzel konuları daha güzel bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz. Haftaya inşallah başka bir programda buluşma dileğiyle demeden önce bugüne kadar yaptığınız katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun değerli dostlarım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Yağmurlarından dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
23: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
24: 103.2 Özel FM.
25: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
26: Saat 18.
23: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
27: Selam ve dua ile Vuslat Dergisi. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, İlahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Vuslat Dergisi olarak 2021 yılının ilk ayında tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Selam ve dua ile. Vuslat Dergisi. Emri bit tevhid ve nehyi anis şirk. Abdullah Hakan. Bir toplumda dinde cehaletinden dolayı cahil kalanlara dinde marufu emretmeyenler. Tabii o toplumda bilenler varsa, bir toplumda bilmekten, öğrenmekten yüz çevirenler çoğalırsa, hayatlar, bireyler, toplumlar kaosa sürüklenir. Günümüz toplumunun İslam emirleri karşısındaki tutumu, dindeki bozulmanın ne kadar ileri derecede olduğunu göstermektedir. Kıyamette Allah tarafından insana yüklenmiş din emaneti usulen ilk önce bilenlerden sorulacaktır. De ki, şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'an vahyolundu ki, onunla hem sizi hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki, ben buna şahitlik etmem. O ancak ve ancak bir tek ilahtır ve gerçekten ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım, de. Allah Celle Celaluhu'nun dinini tebliğ ile memur, Rabbimizin muvahhid kulları azaldıkça ve bu kimseler görev yerlerini terk ettikçe durumumuz toplumla beraber daha da kötüye gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerinden daha güzel bize bunu ne anlatabilir ki? Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın halkaları teker teker çözülecektir. Emirleri tek tek terk edilecektir. Her bir halka çözüldüğünde insanlar bir sonraki halkaya sarılacak, yapışacaklardır. İlk çözülecek olan halka hüküm, yönetim halkası, son halka ise namaz halkasıdır. Din-i mübinle bütün bağlarımız birer birer kopmuş, koparılmış, mübarek muazzam olan devletimiz, Kur'an'ı hakim güç ve otorite olarak uygulamaktan hilafetin ilgasıyla çıkarılmıştır. Şeklen kalmış son halka olan namazı kılanlar bile bugün imtihan edilse, tadili erkanı, kıraat ve tecvidi konusunda namazı kılanlar sınıfta kalırlar. Kopan halkaların tekrar imamesiyle birlikte yerine oturtulması, ümmetin üzerinde farziyet olarak durmaktadır. Cehennemin yalnızca varlığı dahi bizi şimdiden titretmesi gerekirken, İslam'ın bu topraklardaki devlet, toplum ve insanların manzarasına yansıyan halinin İslami muvazene ile tespiti nasıldır diye bir soru sorsak buna şöyle cevap verilir. İslam, âmme, toplum hukukunun laik, demokratik sistemin zimmetine geçirilerek tarumar edilmiş olması ve İslam'ın toplumda pratik hayatta özne olmaktan çıkartılıp işlevsiz hale getirilmiş olmasıdır. İslam ve Müslümanların bu düştüğü acı tablo karşısında bunlara sessiz kalarak seyreden, hakkı insanlara ifade etmeyen sözde ilim ehli elbette hesabını ahirette verecektir. Kim bilir en çetin hesap da onların olacaktır. Bugün bizim ahiretimizi düşünecek ne merhametli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de yufka yürekli Hazreti İbrahim aleyhisselamımız yok ki derdimize derman olsun, bizim için dertlensin. Ey kavmim, ey milletim, ey insanlar, eyvah, eyvah ki ne eyvah. En basit ilmihal bilgilerini dahi bilmekten aciz din adına ortalıkta dolaşan, yazan, çizen onlarca din tahripçisi belam ve hem kendisi sapan hem de insanları saptıran insi şeytanlara karşı hiçbir savunma hattı, hiçbir karşı koyma olmayan bu çoğunluk ilim ehli, şeytanın cehennem için aldatacağı en verimli potansiyele sahip güruhtur. Bu durum karşısında bana ne diyen neme lazımcı vurdum duymazlar için Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh aleyhisselamın hayatları ve kıssaları kime ne anlatır, ne ifade eder acaba? Dini ilimleri tahsil etmek için bir gayreti olmayan, ilmi tahsil etmek için maddi imkanlarını seferber etmeyen, okumak ve dinlemek için günün ve gecenin saatlerinden fedakarlık yapmayan, bununla birlikte canının çektiği her şeyi elde edebilmek için malını seferber eden, hoşuna giden şeyleri izlemek için uykusuz kalan, parasını, malını, makamını artırmak için gecesini gündüzünü birbirine katan, ancak iş dine, İslam'a gelince yatağında yatan bir felçliden daha da miskin bir halde kolunu kanadını kıpırdatmayan şu insanların manzarası ne kadar da yürek burkutucudur. Öğrenmeye imkanı olduğu halde veya kendisine öğretecek birilerine ulaşabilme ihtimali olduğu halde çabalamayan, içinde bulunduğu cahilliğe razı olan, hatta öyle bir cahillik ki vefat eden anne babasını dahi yıkayamayan ve cenaze namazını kılamayan, evladının İslam nikahını kıyamayan, bir rehber olmadan umreye ve hacca gidemeyen insanların sayısı ne yazık ki içinde yaşadığımız toplumda milyonlarla ifade edilecek boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarını yabancı dil için Avrupa ülkelerine büyük bir hevesle gönderen, nice masraflar yaparak batılı modern hayatı yaşaması için öğretmenini eve getirten nice anne baba, evladına Allah Teala'yı tanıtmaktan bile gafil bir haldedir. Tanıtamıyor çünkü kendileri de Rableri olan Yüce Allah Celle Celaluhu'yu tanımıyor ki. Allah'a kulluktan uzak, namazı abdesti olmayan bir hayatın sahibi olmuşlar. Ve bu bedbaht hayattan da övünür hale gelmişlerdir. Bu insanların amaçları ise bir üniversite bitirmek, sonrasında sigortası olan maaşı yüksek bir şirketin ya da fabrikanın 30 küsur sene işçisi olmaktır. Akabinde ise ömrü olursa emekli olmak, ihtiyar halinde banka kartıyla emeklilik maaşını çekip balkonlu bir evde çayını çorbasını içmektir. Maalesef insanımızın hayalleri çoğunlukla bu yöndedir. Tabii insan bu amaçlara yaşadığı bu kısa ömürde hastalıklar ve diğer imtihanlara düçar olmazsa ulaşabilecektir. Peygamberini tanımayan bir insan, peygamberinin göstermiş olduğu hak olan yolu bilmeyen bir insan nasıl istikamet sahibi olabilir ki? Böyle bir kişinin doğru bir amel yapabilme ihtimali dahi yoktur. 50 küsur yaşından sonra birkaç emekli maaşı çekebilmek için 30 küsur sene dünya için çalışan, ancak ebedi alem olan ahiret yurduna ehemmiyet vermeyen, ahiretini tanımayan, cennet ve cehennemin varlığı hakkında bir ayet, bir hadis bilmeyen, bir gün öleceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini, amellerinin tartılacağını, sıratı ve mizanı gündeminde tutmayan bir insanın peygamberle, sıddıklarla, salihler ve şehitlerle komşuluk yapması mümkün olabilir mi? Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Allah'a ve peygambere itaat etmeden tesadüfen kurtuluş isteyenler, cennette peygambere komşuluk isteyenler, elbette ahiret komşuluğu da olacaktır. Ancak her kim dünyada hangi yolun yolcusu olmuşsa, kimi ata, önder, örnek şahsiyet edinmişse, ahirette de onun komşusu ve yakın arkadaşı olacaktır. Tabii ki ahiret yurdundaki mekan sadece cennetten ibaret değildir. Cehennem de bütün kükreyişiyle iyi niyetli, cahil ve ahmakları beklemektedir. Bir de cehennem vardır ki derileri soyup kavuran ateşin, içenlerin bağırsaklarını parça parça eden kaynar suların olduğu bir cehennem. Kişinin dermanını ve takatini kesen, beslenmeyeceği ve selamet bulamayacağı ve de ölemeyeceği, fakat içinde bulunduğu kederli ve ağlamaklı halden dolayı ölümü birçok kez temenni edeceği, Allah tanımayan, din tanımayan, peygamber tanımayan, böyle rezil bir hayatın sahibi olan kimselerin konağı olacaktır. Yüce Allah bizleri kötü akıbetten muhafaza eylesin. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Ateşte kalmaktan, oranın ashabı olmaktan, dünyasını da ahiretini de kaybetmekten Rabbim bizleri korusun. Bizleri Rabbini seven, kendisine itaat eden, azabından korkan ve rahmetini uman mümin kullarından eylesin. Amin. Elbette ki tüm bu olumsuzluklar karşısında muvahhid müminler de varlığını korumaya devam etmektedirler. Peki onların, bizlerin tavrı bu durumda nasıl olmalıdır? Tüm bu ayetlere, hadislere rağmen kendi itikadını ve amelini koruyabilenler sadece kendilerini mi düşünmelidirler? Hiç şüphe yok ki tüm peygamberler kendilerine karşı gelen ve isyan edenlere karşı nasıl davranmışsa bizim tavrımız da öyle olmalıdır. Aslında hepimizin bildiği örnekleri çağımıza ışık tutacak şekilde anlayabilirsek, çıkaracağımız dersler bizlere yeterli olacaktır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna genç bir delikanlı gelerek zina etmek için izin istedi. Orada bulunanlar hayretler içinde genci ayıplamaya, terslemeye, hatta bağırışmaya başladılar. Resulullah ise yumuşak bir sesle "Yaklaş," buyurdu. Sonra gencin doğruyu bulması için şu soruları sordu. "Annenle zina yapılmasını ister misin?" Genç, "Yoluna kurban olayım." "Hayır, istemem ya Resulallah," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, "Diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler," diyerek gence soru sormaya devam etti. "Peki kızın için böyle bir şey düşünür müsün?" Genç, "Olamaz ya Resulallah," dedi. O, insanların da kızları için zinadan hoşlanmayacaklarını belirtti ve aynı şekilde kız kardeşi, halası ve teyzesi için de benzeri soruları sordu. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya razı olmayacaklarını ifade ettikten sonra elini gencin göğsüne koyup, "Ya Rabbi, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza et," diye duada bulundu. genç tam manasıyla ikna olmuş ve onun duasıyla mutmainliğe kavuşmuş olarak Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha kesinlikle herhangi bir kötülüğe meyletmedi. Kaynaklarda bu gencin adı Cüleybib olarak geçmektedir. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Cüleybib'i evlendirmek için bir sahabiye, kızına talibim dedi. Kızını kendisi için istediğini zanneden sahabi, isteğin başım gözüm üstüne, onur ve şeref duyarım ya Resulallah diyerek sevincini belirtti. Yanlış anlaşıldığını düşünen Hazreti Peygamber, kızını kendin için değil Cüleybib için istiyorum deyince sahabi duraksadı ve annesiyle görüşmem ve onun iznini almam gerek diyerek eve gitti. Kızına Hazreti Peygamber'in talip olduğunu söyleyince hanımı bu habere çok sevindi. Onun bu sevincini gören eşi, kızımızı Hazreti Peygamber kendisi için istemiyor deyince eşinin sevinci kursağında kaldı ve şaşkınlık içerisinde kim için istiyor diye sordu. Eşi Cüleybib diye cevap verdi. Hanımı Cüleybib'in daha önceki hayatına nispetle ne Cüleybib mi? Kızımızı kimler istedi de hiçbirine vermedik. Hazreti Peygamber Cüleybib'den başkasını bulamamış mı diye ileri geri konuşarak söylenmeye başladı. Eşinin bu olumsuz tavrını gören sahabi, Resulullah'a Cüleybib'e kızlarını vermeyeceklerini söylemek üzere ayağa kalktı. Anne ve babasının konuşmalarını duyan genç kız, kendisini evlendirmek için aracılık yapanın kim olduğunu sorunca annesi Resulullah diye cevap verdi. Bunun üzerine genç kız, Resulullah beni birine uygun görüyor, siz buna karşı çıkıyor ve bu teklifi reddediyorsunuz, öyle mi? Resulullah beni birine uygun görüyorsa siz de uygun görün. Zira o benim aleyhime olacak bir şeyi yapmaz diyerek Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını ortaya koydu. Aile Hazreti Peygamber'e haber göndererek kızlarının Cüleybib'le evlenebileceğini bildirdi. Bu duruma çok sevinen Hazreti Peygamber bu iki çifti evlendirdi. Çıktığı bir savaşta şehit düşen Cüleybib hakkında Hazreti Peygamber o bendendir, ben de ondanım diyerek ona olan sevgisini ortaya koymuştur. Resulullah'ın bu gence uyguladığı metot, bizlerin de bu topluma karşı göstereceğimiz tavrı ve uygulayacağımız yolu gösterme açısından çok önemlidir. Bu örneği ve örnekteki kişiyi akrabalarımız arasındaki bir genç olarak düşünelim. Allah Resulü genci terslememiş, ondan uzaklaşmamış, yakın akrabalarını örnek göstermek suretiyle aklına hitap ederek yapacağı işin çirkinliğini kendisinin bulmasını istemiş. Bunda da oldukça başarılı olmuştur. O ilk anda zinanın büyük bir günah olduğunu söyleseydi genç ikna olmayabilirdi. İslami kaygı ve endişe taşımayan kişilere Allah'ın emir ve nehilerini anlatırken bu nebevi yöntemin göz önünde bulundurulmasının muhatabı ikna etmek için olumlu sonuçlar vereceği muhakkaktır. Sahabenin gence olan tavrını ise normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü önemli ve saygın kişilerin bulunduğu bir ortamda aynı istek ve taleple gelen kişi veya kişilere karşı bizlerin de tavrının benzer şekilde olacağında kuşku yoktur. Hazreti Peygamber gençlerin hataya meylini bilirdi. Böylece onlara karşı sabırlı, anlayışlı ve müsamahakar davranırdı. Bizim de karşılaştığımız hatalar karşısındaki tavrımız bu olmalıdır. Sahabeden Ebu Mahzure radıyallahu anh bu konuyla ilgili örnek teşkil etmektedir. Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'ndan dönüyordu. Ben de hepsi Mekkeli olan 10 kişilik bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek anlamda İslam'a ısınmamıştı. Bu esnada Resulullah'ın müezzini ezan okumaya başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin sesini alay ederek tekrarlamaya başladık. Yaptıklarımızı Resulullah da duymuştu. Ezan bittikten sonra şunların içinde güzel sesli biri var diye gönderdiği adamlar bizi alıp onun huzuruna götürdüler. Yanına vardığımızda güzel sesli hanginiz diye sordu, arkadaşlarım beni gösterdiler. Resulullah beni yanına çağırdı ve ezan okumamı istedi. Bu esnada Hazreti Peygamber'den hiç hoşlanmadığım halde çaresizlik içinde önünde ezan okudum. Ezanı bitirdiğim zaman bana bir miktar para verdi. Daha sonra da alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine ben de "Ey Allah'ın elçisi, Mekke'de ezan okumama izin verir misin?" dedim. O da izin verdiğini söyledi. İşte o anda ben de Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan eser kalmadı. Gönlüm ona karşı sevgiyle doldu. Mekke'ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Tüm bunlar toplumun gerçek manadaki tebliğcilere ve hidayet taşıyıcılarına muhatap olduğunun göstergesidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi toplumun küfrü, şirki ve haramları karşısında oldukça merhametli ve üzülen ve gayret eden, gerekirse tek başına ümmet olan bir kul olabilmek. Hazreti İbrahim, inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazabın Lut aleyhisselamla ona iman edenlere isabet etmesinden korkuyor, bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamın üç önemli vasfı zikredilmektedir.

0: önemli bir tevhid, nehy-i anil şirk temel düsturumuz olmak şartıyla bu topraklar bizim imtihan sahamızdır. İmtihan sahamızda şeytanın ve tağutların aldattığı milyonlarca insana karşı biz muvahhid müminler olarak niyetlerimizi tazeleyip gayretlerimizi artırmalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahirette bizleri hesaba çekerken bu toplumda imana ve hidayete erdirdiği tebliğe memur muvahhid kulları olarak hesaba çekecektir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun tebliğ ile görevli memurlarının mesaiden kaytarma, şikayet etme hakları olamaz. Emri bit tevhid ve nehyi ani şirk. Abdullah Hakan, Vuslat Dergisi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Dürberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımız

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Annenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansör.com. Güngören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 49.99, kabak 39.99, kıvırcık 29.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi,
3: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

İşimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız, sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Visibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz hayatın her alanında sorumlu davranmak. Tabii ki bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Dünya hayatının nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu sebeple hayatın, yaşantının her alanında, her kesiminde, her hususunda sorumlu davranmak. Ferdi hayatta, ailevi hayatta, sosyal hayatta sorumlu davranmak. Çünkü sorumluluk kişinin yaptığı davranışlardan dolayı hesap verme yükümlülüğünü altında olmasıdır. Yani insan hesap verme yükümlülüğü altındadır. Bu hesap verme durumu kişinin yaptığı işlerin sonucunda ödül ya da ceza almasını gerektirir. Bu karşılık maddi veya manevi olabileceği gibi dünya hayatında ya da ahirette de olabilir. Evet, yani insan sorumlu bir varlık. İnsan başıboş değildir. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben her şeyi insan için, insanı da bana kulluk etmek için yarattım. Onun için ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor Rabbimiz. Zariyat suresinin 56. ayetinde. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler, benim emrimi yerine getirsinler diye yarattım buyuruyor. Şimdi kulluk için yaratılan insan kulluk görevlerini yapıp yapmamakla imtihan oluyor. İşte bu imtihanda da sorumlulukları var, görevleri var. Bu sorumluluklarını yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Getirene mükafat, getirmeyene de bunun cezası söz konusu oluyor. Bu yerine getirdiğinde faydası oluyor, yerine getirmediğinde zarar oluyor. Bu dünyada da ahirette de bunun sonucu karşısına çıkabiliyor. Çünkü bu hesap verme durumu kişinin yaptığı işlerin sonucunda ödül ya da ceza almasını gerektirir. Evet. İslam'a göre insan sorumlu bir varlıktır. Çünkü Allah Teala insanı iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı açıkça göstermiştir. Bu iki yoldan birini seçme iradesi de onun eline verilmiştir. Yani insan iki şeyle karşı karşıya. Allah insana irade vermiş. Bu iradeyle iyi şeylerin yapılması, kötü şeylerin yapılmaması istenmiştir. Onun için ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsana emelâ buyuruyor Rabbimiz. Mülk suresinin 2. ayetinde. Kimin daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için. Yani kim bu iyi işleri yapıyor, kim yapmıyor. İşte akıl, irade ve yapabilme gücüyle donatılan insan özgürce seçip yapabilir. Yani iyiyi de seçebilir, kötüyü de seçebilir. Ve seçtiklerinden de sorumludur. Ancak bu özgürlük onu yaptıklarından sorumlu kılar. Yani kişi seçiminin sonuçlarına katlanmak zorundadır. Madem ki insana bir irade verilmiş, insan da bu iradeyle iradesini kullanıyor, istediğini bu iradeyle yapıyor veya yapmak istemediğini de yapmıyor. Yani yapma ve yapmama özgürlüğünü Cenab-ı Hak insana veriyor. Niye? Bu bir imtihan çünkü. Yapacak mı, yapmayacak mı? İşte günümüzün insanı bu hassasiyeti, bu önemi bilmediği için kulluk bilincine uygun davranamıyor veya kulluk bilinciyle bilinçlenemiyor. İnsanın bu dünyaya gelmesinin bir amacı ve gayesi var. İşte bu gayeyi bilmezse o gayeye uygun davranması beklenemez. Bunu bilmesi lazım. İşte bu da bu gaye de insanın demin de ayet-i kerimede de belirttiğimiz gibi insanların yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Bu kulluk görevlerini yapıp yapmadığının tespiti de imtihanla ortaya çıkıyor. Onun için biz dünyada Allah'a kulluk için geldik ve bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakla da imtihan oluyoruz. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz diye. İşte ayetlerde de geçiyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhine. Câsiye Suresi'nin 15. ayetinde. Rabbimiz açıkça beyan ediyor. İyi bir şey mi yaptın? Lehine. Lehine olacaksa yap. Çünkü lehine. İyi şey. Allah'ın emrine uygun. Allah'ın emrettiği şeyler, inanç, ibadet, ahlak, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, mütevazı olmak, şefkatli, merhametli olmak, insanlara yardım etmek vesaire. Dolayısıyla herkes de zaten bir kötü iş yapana ya bu kötü insandır diyor. Veya iyi bir şey yapana bu iyi insandır diyor. Bu güvenilir diyor. Bu iyi kişidir der. Yani insanların bile iyi insanlardan, iyilik yapan insanlardan hoşlanır. Mesela bir insanı tercih edecekse, bir firmasına, iş yerine alacaksa o insanın doğru, dürüst olmasını ister. Çünkü doğru, dürüst olursa, iyi olursa faydalı olur, öbür türlü zararlı olur. Çalar, çırpar, görevini yerine getirmez. Dolayısıyla insan her zaman için, evleneceği zaman da iyi insanı seçer. Yani seçmeli. Ne yaparsa yapsın iyi insan olsun. Yani iyi bir kul olsun, iyi bir mümin olsun. Allah'a iyi kul olmaya gayret eden insan, insanlara da iyi davranır. İnsanlara da zarar değil, faydası olur. Evet, yani akıl, irade ve yapabilme gücüyle donatılan insan özgürce seçim yapabilir. Ancak bu özgürlük onu yaptıklarından sorumlu kılar. Yani kişi seçiminin sonuçlarına katlanmak zorundadır. İslam'da insanın sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirtilmiştir. Yani sorumlulukları insanın nereden tespit ediliyor? Allah'ın emir ve yasaklarıyla ortaya koyuluyor. Bu sorumlulukların dünya hayatındaki bazı sonuçları İslam hukukunun fıkıh konusudur. Ancak asıl hesaplaşma ve karşılık tabii ki ahiret hayatında gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hesap şöyle ifade edilir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ شَرَى يَرَى. Yani kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim de zerre kadar şer işlerse onu görür. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet bunu ortaya koyuyor. Demek ki insan hayatın her alanında sorumluluklarını bilincinde olması gerekiyor. Her alanda ne gerekiyorsa onu yapması önem arz ediyor. Çünkü ne dedik? Hayatın her alanında sorumlu davranmak. İnsan sorumlu bir varlıktır. Sorumsuz bir varlık değil. Yani boş boşuna yaratılmış değil. Dolayısıyla kim zerre kadar bir şey yaparsa, iyi bir şey yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötü bir şey yaparsa onu da görür buyuruluyor. Demek ki yani ne iyilikler ne kötülükler küçümsenmemeli. En küçük bile iyilik olsa yapılmalı. Çünkü zerre kadar da olsa bunu görür diyor Rabbimiz. Kim zerre kadar iyilik yaparsa, hayır yaparsa, iyi bir şey yaparsa onu görür. Onun faydasını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun da zararını görür. Demek ki zerre kadar da olsa iyi şeyler yapalım. Küçük diye şey yapmayalım. Ondan kendimizi uzak tutmayalım. Küçük de olsa iyilik iyiliğe götürür. Onun için bunun için gereken neyse onu yapmak durumundayız. Çünkü insan hakikaten iyi şeyleri yapmakla, kötü şeyleri yapmamakla nedir? Mükelleftir. Bunun için gerekeni yapması lazım. Bunu yapabilmek için de nedir? Kulluk bilinci içerisinde olması gerekiyor. Kulluk bilinci içerisinde olan kişi İslami anlayış ve İslami yaşayış içerisinde olur. Ayette de dediğimiz gibi açıkça kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu görür buyrulan ayette izah edildiği gibi iyi şeyleri yapmak, kötü şeylerden uzak durmak önemli. Yani az da olsa iyi şeyse yapmalı, kötü şeyse azı da çoğu da deyip şey yapmamalı. Yani uzak durmalı. Bir şey iyiyse yapmalı, kötüyse yapmamalı. Çünkü iyilik yapanlar mükafatını görecek, kötülük yapanlar ise cezasını çekecektir. Kıyamet günü insanların dünya hayatındaki bütün davranışları en ince ayrıntısına kadar hesaba çekilecektir. O gün kişinin iyi veya da kötü her ameli ortaya konacak. İyilik yapanlar cennete, kötülük yapanlar ise cehennemle karşılık görecektir. Sorumluluğun temeli irade ve seçim hürriyeti. Evet, sorumluluğun temeli irade ve seçim hürriyeti. İnsanın sorumluluk açısından bunun bir temeli vardır. Bu temelde de irade ve seçim hürriyeti. İradesi var, seçim hürriyeti var. Onun için iradesini nasıl kullanacağını kendi tercih etmeli. İyi şeylere kullanırsa lehine, kötü bir şey kullanırsa aleyhine olacak çünkü. İslam'a göre her insan aklı ve hür iradesiyle yaptığı işlerden sorumludur. Bu nedenle insan yaptığı her işte ve söylediği her sözde dikkatli olmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmuştur. De ki herkes kendi yapısına uygun iş yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. İsra Suresi 84. Şayet insan yaptığı işlerden sorumlu tutulmasaydı, dinin emir ve yasaklarının da anlamı kalmazdı. İyilik ve kötülük, hak ile batıl, doğru ile yanlış, eşitlenmiş olurdu. Bu sebeple Kur'an bu konuda açıkça şöyle bildiriyor. O Allah yaptığından sorumlu tutulmaz, insanlar ise sorumlu tutulacaktır. Enbiya Suresi 23. ayet. Yani insanlar yaptıklarından sorumludur buyuruyor. İyi şey mi yapıyor, kötü şey mi yapıyor? Sorumlu. İyi şey yaparsa kendi için iyi olur. Eğer kötü bir şey yaparsa kendi için kötü olur. Sorumluluğun ahlaki boyutu ve müeyyideleri. Sorumluluk, kişinin yükümlü olduğu görevleri zamanında doğru ve eksiksiz yerine getirmelidir. Çünkü doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Bu görev anlayışını hem bireysel hem toplumsal düzeyde disiplinli bir yaşamı ve yüksek bir ahlaki duruşu beraberinde getirir. Ahlaki sorumlulukta, müeyyide yalnızca toplumsal kınama veya ceza değildir. Müminin kalbine yerleşmiş olan Allah korkusu ve ahiret bilinci en büyük denetleyicidir. İnanç sahibi bir insan, kimse görmese bile Allah'ın her an kendisini gözetlediğine inanır ve her davranışında bu bilinçle hareket eder. Gerçekten öyle. İnsan, Allah'a inanan bir insan, Allah'a kulluk için yaratıldığını bilen bir insan, tabii ki Allah'ın her şeyi bildiğini, gördüğünü bilir ve bu bilinçle hareket ettiğinde o bilinç kendini iyi şeylere yöneltir, iyi şeyleri tercih etmeyi sağlar. Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Onun için bilgi çok önemli. Onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlim elde etmek. Çünkü insan bir şey bilirse, bir şeyin önemini bilirse ona uygun davranma durumu söz konusu olur. Ama bir şeyin önemini bilmiyorsa ona yönelmez. Onu yerine getirmek için çaba sarf etmez. Tercihlerini bile bir şeyin önemine binaen yapar. Yani biliyorsa onun önemini yapar. O açıdan bu çok önemli. kulluk bilincinde ilim öğrenmeli. Onun için insanlar İslam'ı doğru bir şekilde öğrendiğinde inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, bunu en güzel şekilde öğrendiğinde, doğru kaynaklardan öğrendiğinde işte Allah inancı doğru olur. Peygamber inancı doğru olur. Allah inancı doğru olduğunda Allah her şeyi bilir, görür. Allah her şeye kadirdir. Allah insanın yaptığı iyilikleri mükafatlandırır. Yaptığı kötülükleri cezalandırır. Tövbe eder, kendini düzeltirse Allah'ın affına mazhar olur. Bu hususları öğrenen bir insan, kulluk görevlerini öğrenen insan bu görevlerini en güzel şekilde yerine getirir. Allah'a karşı görevlerini yerine getirir. Cenab-ı Hakk'ı en iyi şekilde ona kulluk yapmaya çalışır. Onu sever, onun emrini yerine getirir, ona itaat eder. Onun için bilgi çok önemli. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Kim Allah ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Bir de Nisa suresinin bir sonraki ayet, 14. ayet, kim Allah ve Resulüne isyan ederse, koymuş olduğu sınırları aşarsa, tercihini kötüden yana yaparsa onlar için azap vardır buyuruyor. Bu zaman zaman dünyada da olabilir, ahirette de olacaktır. Onun için yapılan iyi şeyler boşa gitmez, yapılan kötü şeyler de yanına kâr kalmaz. Onun için hayatın her alanında sorumlu davranmak diyoruz. Bir insan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerini yerine getirmekle mükelleftir. Bunu yaparsa dünya ve ahiret saadetine erer. Onun için kulluk görevleri çok önemli. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlaki açıdan, helal haram açısından ne gerekiyorsa bunu yapması gerekir. İşte bunu, bu bilinçte olan, bu sorumluluk bilincinde olanlar Allah'a karşı görevlerini yapma konusunda gayreti artar. Çünkü iyi şeylerin mükafatı var, kötü şeylerin cezası var. Bu açıdan Rabbimiz bize işte ne kadar büyük nimetler vermiş. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şükrederseniz nimetlerimi artırır. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek lazım. Allah'ın verdiği, yarattığı bir insan. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor. İşte konuşuyor, görüyor, yürüyor, her türlü imkandan faydalanıyor. Allah'ın verdiği havadan, sudan ve nimetlerinden yararlanıyor. Onun için nimetlerin kıymetini bilmek gerekiyor. Onun için insan bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Ve bir başka ayet-i kerimede de bütün yaptıklarınızdan da sorumlu tutulacaksınız buyuruyor. Bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sümme letüselünne yeme izin anin naim. Bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Yine ve letüselünne amma kuntum tamalun. Bütün yaptıklarınızdan da hesaba çekileceksiniz. Bu kadar net. Yani insanın sağlığının yerinde olması, güzel bir şekilde yaratılmış olması, imkanlardan yararlanması, Allah'ın verdiği sudan, nimetlerden, havadan, her şeyden yararlanması, bu bir şükür gerektirir. İşte bu şükrü yerine getirmesi lazım. Şükür iki şekilde olur. Bir, dille Allah'ım sana şükürler olsun. Bizi yarattın, bize nimetler verdin, sağlığımız yerinde, Allah'ım verdiğin nimetler hamdolsun, şükürler olsun der. Bir de şükrün bu sadece dille yapılan kısmı. Bir de halle şükür var. O da Allah'ın verdiği nimetleri hal ile yerine getirmek. Yani ne yapması gerekiyorsa onu yapmak. Diyelim ki Allah'ım bana maddi imkan verdin, şükürler olsun. Bu dille. Hal ile onun zekatını vermek, onun sadakasını vermek, insanlara infak etmek, yardımcı olmak, akrabalarına, komşularına, insanlara, tanıdıklarına, tanımadıklarına yardımcı olmak. İnsanlara faydalı olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. O açıdan insanlara faydalı olmaya çalışmamız gerekiyor. İnsanlara faydalı olduğumuzda, işte demin de dediğimiz gibi, insanlar dünyaya Allah'a kulluk için gelmiştir. Bu kulluk görevlerini yaparsa kendi faydasına olacaktır, yapmasa zararına olacaktır. Onun için bizler de kendi yararımıza olan şeyleri yapmaya çalışalım ki dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de dediğimiz gibi hayatın her alanında sorumlu davranmakla alakalı konuları siz değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet, yani hayatın her alanında sorumlu davranmak çok önemli. Sorumluluğun ahlaki boyutu ve müeyyideleri nelerdir? Baktığımızda şunu görüyoruz. Sorumluluk, yani kişinin yükümlü olduğu görevleri zamanında doğru ve eksiksiz yerine getirmesidir. Evet, doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. İnsanın inancı zayıf olan veya ahiret sorumluluğu duymayan kimseler, toplum baskısı olmadığı sürece kötülükten kaçınmazlar. Oysa gerçek Müslüman yalnızca insanların değil, Allah'ın da gözetimini dikkate alarak yaşar. Bu bilinçle hareket eden kimse elinden geldiği kadar iyilik yapar, kötülükten de uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur. Gerçekten öyle. İnsanlar, yani bazıları işte görür, duyar diye veya efendim işte haberleri olur diye o yapacağı yanlışı o an yapmaz. Ama bir mümin kimsenin görmediği yerde bile yanlış bir şey varsa yapmaz. Çünkü Allah her şeyi görür, her şeyi bilir. Bunu bildiği için bu sorumluluklarını yerine getirir. Yani Allah bir şey emretmişse, doğru olun diyorsa doğru olur. Çalmayın diyorsa çalmaz. Rüşvet alınmaması gerekiyor deniyorsa almaz. Ve deniyor. Yani nasıl ki içki, kumar, hırsızlık, rüşvet, bunlar haram. Haramlar, yasaklar terk edilmeli, doğru olan şeyler yapılmalı. Bu açıdan böyle yapılırsa insan duyarlı bir varlık olduğundan bu duyarlılığını tercihini iyiden yana yapmalı. Tabii ki bu bilinçle hareket eden kimse elinden geldiği kadar iyilik yapar, kötülükten uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı çobandır ve halkından sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır ve ev halkından sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde çobandır ve ondan sorumludur. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Bu hadis İslam'da sorumluluk anlayışının ne kadar geniş ve kapsamlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her insan bulunduğu konumda ve üstlendiği role göre belirli sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumluluklar hem bireysel hem de toplumsal hayatın düzeni için vazgeçilmezdir. Yöneticilerin sorumluluğu, halka adaletle muamele etmek, onların hak ve hukukunu korumak, çıkarlarını gözetmek ve asla zulmetmemektir. Bir yönetici görevini kendi menfaati için değil, halkın huzur ve refahı için yerine getirmelidir. Bu bağlamda kamu görevlileri de görevlerinde şeffaf, dürüst ve adil olmalı. Rüşvetten, yolsuzluktan, adam kayırmaktan veya haksız kazançtan, haksız uygulamalardan kaçınmalıdır. Aile içinde ise eşlerin karşılıklı sorumlulukları vardır. Gerçekten öyle. Yani insan sorumlu bir varlıktır. Onun için aile içinde de eşlerin karşılıklı sorumlulukları vardır. Evlilik birliği, sevgi, saygı, sadakat ve fedakarlık temelleri üzerine kurulmuştur. Eşler birbirlerine karşı görevlerini ihmal etmeden evliliğini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gereken çabayı göstermelidir. Anne ve babalara düşen En önemli sorumluluk çocuklarını iyi birer insan olarak yetiştirmelidir. Bu da çocuklarına sevgiyle yaklaşmak, onların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimlerine önem vermek, ahlaklı ve dindar bireyler olmalarına rehberlik etmekle mümkündür. Gerçekten öyle. Çünkü bu çok önemli bir husustur. Çocuklarımıza da sahip çıkmak, onları da en güzel şekilde terbiye etmek, eğitmek görevimizdir. Öte yandan çocukların da ebeveynlerine karşı saygılı, itaatkar ve vefalı olması gerekir. Unutulmamalıdır ki sorumluluk sadece dünyaya dair değil, ahirete dair bir hesabı da tabidir. Her insan yaptığı her işten ve ihmal ettiği her görevden dolayı Allah katında hesap verecektir. Bu bilinçle hareket eden birey hem dünyada hem de ahiret saadetine ulaşacaktır. Evet, gerçekten hayatın her alanında sorumlu davranmak başlıklı konumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın her alanında sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz isteniyor. Günümüzde insanlara bakıyorsun, sorumsuz bir hayat yaşıyor. Yani yaşı işte 30 olmuş, 40 olmuş, yani 50 olmuş, hatta 60 olmuş, sorumluluk bilincinden mahrum. İşte herkes gibi yiyor, içiyor, hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Dünya nimetlerinden istifade etmeye çalışıyor. Peki insan bu dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini bilmiyorsa o insana yazık olur. Çünkü insanın bir amacı ve gayesi var. Gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk gayesinden, bilincinden mahrum olan bir insan ona uygun yaşamaz. Ona uygun yaşamadığı zaman da sorumluluklarını bilmez. Bilmediği için de ona uygun davranış göstermez. Onun için işte İslam büyük bir nimettir. İnsanların bu dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini işte Cenab-ı Hak bize insanları yaratmıştır ve onların da nasıl yaşayacağını, niçin yaratıldıklarını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Biz insanları bana kulluk etsinler diye yarattık buyurmuştur. İşte kulluk görevlerini yapanlara mükafat, yapmayanlara da bunun cezası olduğunu belirtmiştir. O açıdan insanlara da irade verilmiştir. Bu iradeyle iyi şeyler yapmak veya yapmamak kişinin tercihine kalmış. Şimdi tabii ki bir insan dediğimiz gibi Allah'a kulluk için yaratılmış. Allah'a kulluk görevlerini yaparsa, işte inanca uygun, ibadete uygun, ahlaka uygun davranırsa, helal olanı yapar, haramdan kaçınırsa, işte o kişi doğru olanı yapmış olur. İşte Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Ahirette beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız buyuruyor. Bir, yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? Hayatınızı nasıl yaşadınız? Sorumluluk bilincinde mi, yoksa kafanıza göre mi yaşadınız? Yani biz Allah'a kulluk için yaratıldık, yaratıldığımız halde bu bilinçle mi yaşandı, yoksa gelişi güzel diğer insanlar nasıl hareket ediyorsa öyle. Yani inançtan uzak, ibadetten uzak, ahlaktan uzak, helal ve haram duyarlılığından uzak yaşıyorsa bir insan, işte bu kulluk bilincinden haberi yok. Kulluk için yaratıldığından haberi yok. Veya tercihini bu yandan, bu yönde kullanmıyor demek. İşte o insana yazık olur. Her şeyin amacı ve gayesi olan bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şey amaçsız değil. Yani en ufak şey bile bir amacı var. Bir kalemi görüyorsunuz, amacı var. İşte bir kağıdı görüyorsunuz, amacı var. Koltuğu görüyorsunuz, amacı var. Yani işte neyi görüyorsanız bunların bir amacı var. Bir amaca yönelik. Bir çocuk bile bir bakkala, bir kuru yemişçiye girse, bir çocuğun bile bir amacı var. İşte diyor Bana bir çikolata verir misin? Bana şunu verir misin? Bunu verir misin? Bir amacı var yani. Her şeyin bir amacı var. Her şeyin amacı olduğu bir dünyada yaşayan insanın kendisinin yaratılış bir amacı olmaz mı? Var. O da kulluk. İşte bu en önemli dünyaya geliş amacından mahrum olan bir insan, bilmeyen bir insan, gerçekten dünyaya neden geldiğini bilmeyen insan, bir yere gidip de niçin gittiğini bilmeyen insan gibidir. Mesela bir insan bir markete gitse buyurun derler veya bir mağazaya gitse buyurun derler. O hiçbir şey söylemezse, sadece baksa falan. Buyurun, bir şey mi istediniz der, değil mi? Buyurun. Yok ya, işte öyle. Kınanır değil mi yani? Niye geldin hiç öyle, öyle işte. Gelmişim dese, niçin geldi? Şey, gelmişim falan. Bir amacım yok dese, kınanır değil mi? Bu galiba sağlığında bir durum var. Galiba zihinsel bir özürlülüğü var ki ne yaptığını bilmiyor. Niçin buraya bile geldiğini bilmiyor denir. Şimdi dolayısıyla bir insanın dünyaya niçin geldiğini, niçin yaratıldığını bilmeyen bir insan gerçekten aklını kullanmıyor demektir. Aklını kullanmayan insan da yanlış işler yapar. O yanlış işlerin bedelini dünyada da ahirette de görür. Dolayısıyla hadis-i şerifte dönecek olursak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte beş şey için insan ahirette hesaba şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız. Bir, malınızı yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? İki, gençliğinizi nasıl tükettiniz? Üç, malınızı nereden kazandınız? Helal mi? Meşru mu? Hırsızlıktan mı? Dolandırıcılıktan mı? Fırsatçılıktan mı? Yoksa helal bir rızık mı? Helal bir kazanç mı? Helalse ne mutlu. Haramsa azabı var. Dünyada da ona bereket olmaz, hayır olmaz, hayrını görmez. O açıdan işte ahirette sorulacak. Parayı nereden kazandınız? Yaptığınız işi doğru yaptınız mı? Parayı hak ettiniz mi? Bunlar sorulacak. Onun için bir Müslüman hayatını, gençliğini yaşarken, tüketirken doğru olanı yaparak bu vakitlerini tüketmeli. Çünkü ayette de demin de belirtildiği gibi kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar yanlış yaparsa onu da görür. Onun için iyi şeyleri görmek isteyen iyi şeyler yapsın. Kötü şeyleri de görmek isteyen kötü şeyler yapsın. O açıdan dikkat etmeli. İslami anlayış ve yaşayış üzere olmalı. Evet, parayı nereden kazandınız? Bu çok önemli günümüzde. İşte insanlar bakıyorsun zengin olmuş, bilmem ne olmuş. İşte ya çeşitli şekilde bazıları da zengin olmak için kumar oynamaya çalışıyor falan. İşte ne helal ne haram bunun bilinmesi lazım. Kumar haram. Faiz haram. İşte rüşvet haram. Efendim bir takım insanların mallarına çökmek ve onları kendi zimmetine geçirmek haram. Onun için birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Hakkın yok. Niye yiyorsun? Bunun cezası var. Dolayısıyla parayı nereden kazandın ve nereye harcadın? İsrafa mı gitti? Lükse mi gitti? Günah olan bir şeye mi gitti? Bu ne yapılması lazım? Bu hesaba çekilir. Demin de dediğimiz gibi tabii ki Peygamber Efendimiz'in de beyan ettiği gibi yani beş şey konusunda hesaba çekilinecek. İşte birisi de dediğimiz gibi malın nereden kazandın, nereye harcadın konusu olduğu gibi bir de bildiklerinden amel edip etmediğinden sorulacak. Yani bildiğin şeyler, doğrular nedir, yanlışlar nedir, işte sevap olan nedir, günah olan nedir, helal olan nedir, haram olan nedir, bunlar insanlar tarafından, meseleleri bilenler tarafından bunlar bilinen şeyler. Dolayısıyla bildikleriyle amel edip etmediğinden de hesaba çekilecek durumdayız. Bu açıdan ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini de anlamamız gerekiyor. Şimdi burada her konuda doğru dürüst olmak önem arz ediyor. Yani bir kere en önemli olan şey, inanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, günlük yaşantı açısından da en önemli şey tabii ki doğru olanı yapmak, yanlış olandan uzak durmak esastır. Doğru olan yapılırsa, yanlıştan da sakınılırsa sorumluluk görevimizi en güzel şekilde yapma durumunda oluruz. Bu açıdan işte hayatın her alanında sorumlu davranmanın önemi ortaya çıkıyor. İnsanın ferdi hayatı nasıl olacak, ailevi hayatı nasıl olacak, yaşantısı nasıl olacak, eğitimi nasıl olacak, iş hayatı nasıl olacak, ticaret hayatında nelere dikkat edecek? Dolayısıyla her konuda bunlar insan günlük yaşamında ortaya çıkan hususların İslam'a uygun olması önem arz ediyor. Yani kısaca her alanda sorumluluk görevlerini yerine getirmek için İslami anlayış ve İslami yaşayış son derece önemli. İslami anlayış Kur'an ve sünnet çerçevesinde dolayısıyla alimlerin ortaya koyduğu, ehl-i sünnet alimlerin ortaya koyduğu fıkhi hükümlere uygun davranmak esastır. Bu esas içerisinde Kur'an ve sünnet çerçevesinde doğru olanı yapmak, yanlış olandan kaçmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu Kur'an ve sünnettir buyuruyor. İşte Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşanıldığında insan doğru olanı yapar, yanlıştan kaçması söz konusu olur. İşte Kur'an ve sünnet bilincine sahip olanlar Kur'an'a uygun, sünnete uygun yaşantıyı öğrenirler. Bu öğreti üzerine, bu bilinç üzerine, bu bilgi üzerine gereken olanı yaparlar. Onun için ferdi hayatımızdaki sorumluluk önemli. Çünkü insan inançlı, imanlı olması gerekiyor. İşte küfre götüren, şirke götüren şeylerden sakınması gerekiyor. Yani imanını bozacak, imanı devre dışı bırakacak her türlü olumsuzluklardan sakınması gerekiyor. Onun için akaid ilmi bilinmesi gerekiyor. Ve sonra da ibadetlerini yerine getirmek. Yani buna ibadet bilinci diyoruz. Bu ibadet bilinci de işte ilmihal kitaplarında bu inanç, ibadet, ahlak, helal haram bilgileri buralarda var. Diğer kitaplarda da var. Dolayısıyla bir insan bir ilmihal kitabını bile okusa bu neyin yapılması lazım, nelerin yapılmaması lazım, bu hususlar zaten var. Yani ahlaki görevler var. İşte Allah'a karşı görevlerimiz, Peygamber Efendimiz'e karşı görevlerimiz, Kur'an'a karşı görevlerimiz, annemize, babamıza karşı, komşularımıza karşı, akrabalarımıza karşı görevlerimiz konusunda zaten ilmihal kitaplarında da bu bilgiler yer almaktadır. Yeter ki insanlar doğru olanı yapma açısından gayretli olsunlar. Bu gayreti içerisinde olduklarında gerisi tabii ki kolay. Yani onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır diyor Peygamber Efendimiz. İşte farzayın olan ilimler, inançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili bilgileri, lazım olan bilgilerin edinilmesi, günlük hayattaki hangi hususla ilgileniyorsa o hususları bilmesi, evlenecek kişi evlilikle alakalı bilgileri, ticaret yapan kişi ticaretle alakalı bilgileri, işte zekat verecek kişi zekatla alakalı bilgileri, hacca gidecekse hacla alakalı bilgileri edinmesi farzdır. Dolayısıyla bir Müslüman bu en azından farzayın ilimleri bilmesi gerekiyor ki inancı, ibadeti, ahlakı ve günlük yaşamında neyin caiz, neyin caiz olmadığını bilinmesi ve ona uygun davranış sergilenmesi kolay olsun. O açıdan işte burada da beyan ettiğimiz gibi hayatın her alanında sorumlu davranmak. Hayatın her alanında sorumlu davranabilmek için hayatın her alanında yapmamız gereken hususların doğru bir şekilde bilinmesi, fıkıh hükmünün bilinmesi gerekiyor. O açıdan bunlar bilinirse ona uygun davranılır. Ona uygun davranan da tabii ki bunun faydasını görür. Dünyada da görür, ahirette de görür. Önemli olan husus, işte dediğimiz gibi kulluk bilincinde olmak. Kulluk bilincinde olan, Allah'a kulluk için yaratıldığını bilen insan, kulluk ve ibadetlerine dikkat eder. İnancına dikkat eder, ahlakına dikkat eder ve yaşayışına dikkat eder, sosyal hayatına dikkat eder. Bir de burada şu var. Tabii ki önemli olan husus, öncelikle kişinin ferdi olarak İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması. Yani sorumluluğunu yerine getirebilmesi için İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması gerekiyor. Böyle olursa kendi için dünya ve ahiret saadetini elde eder. İşte bir de nasıl ki kendinin bunları yapması elzemse, gerekliyse, aynı şekilde eşi ve çocuklar için de öyle. Onun için Rabbimiz Tahrim Suresinin 6. ayetinde ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlukum nara buyuruyor. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun buyuruyor. Önce kendini, sonra ehlini, çoluğunu, çocuğunu. Sonra tabii ki yakın olan akrabaları, yakın olan komşuları, yakın olan arkadaşları da herkesi ulaşabildiklerine ne yapması lazım? Hakkı ve sabrı tavsiye etmesi lazım. Çünkü iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır buyruluyor Asır suresinde. Dolayısıyla Asır suresi de kurtuluşa erenlerin listesini ortaya koymuş oluyor. İman eden, salih amel isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır diyor. Sonlarımızın perişan olmaması için inanç üzere, ibadet üzere, ahlak üzere olmamız gerektiği gibi aynı şekilde diğer kardeşlerimizin de, diğer insanların da bu anlayış, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmaları için onlara hakkı ve sabrı tavsiye etmemiz, davet ve tebliğ görevlerini yapması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Yani onlara davet ve tebliğ görevimizi de yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla İslami anlayış yaşayış içerisinde olmamız gerektiği gibi diğer insanların da İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmalarına gayret etmemiz gerekiyor. Değerli Özel Efem dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren Orta

0: Yardımın her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93. Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır. Daha

0: söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
0: 103.2.
2: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Yanmaz bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür,

0: dünyası dolmayan boşluklarmış.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
3: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bil iman ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu alâ men erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Ticaret ehliyle sohbet etmeye, bilgileri, duyguları paylaşmaya devam ediyoruz. Rabbimiz hatırlatın. Hatırlatışta mümin gönüllere fayda vardır buyuruyor. Biz de bu emri celiyle imtisal ediyoruz. Ve bugün nasip olursa 23. noktaya vurgu yaparak söze başlıyoruz. Şirket yani ticari ortaklık, İslam'ın teşvik ettiği bir araya gelişlerden, el ele verişlerden, birlikte ve birbirini düşünerek hareket etme şuuru veren kuruluşlardandır. Sizlere kendi imkanlarınızdan daha büyük işler yapma, daha güçlü müesseseler kurma, daha büyük adım atma fırsatı verir. Bu imkanı sizler de iyi değerlendiriniz. Ortaklık hayatınızda da uyumlu ve güvenilir insan olunuz. Ortağınıza da güveniniz. Hal, davranış ve ahlakınızla da güven telkin ediniz. Ebu Hureyre'nin naklettiği kutsi bir hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ene ferisus şirikeyn ma lem yahun ahaduhuma sahibehu feiza khanehu kharactu min beynihima. Ortaklık kuran iki kişinin üçüncüsü benim. Biri diğerine hıyanette bulunmadığı sürece, ne zaman ortağına karşı hıyanette bulunursa aralarından çıkarım. Bu hadis-i şerif Sünneni Ebu Davud'un büyü yani alışveriş bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Muhaddislerden Rezi'nin rivayetinde hadisin sonunda ve şeytan gelir ilavesi yer alır. Yani şeytan gelir araya, o yerleşir demektir. Bilemiyorum, bu hadiste zikredilenden daha büyük bir teşvik ve daha güçlü bir ikaz olabilir mi? Evet, hadisin içerisinde hem teşvik var hem ciddi şekilde bir ikaz var. İki mümin veya daha çok insan bir araya geliyor, birlikte iş yapmak, birlikte helal rızık kazanmak için el ele veriyor ve birbirlerini kollayıp gözetiyor. Birbirlerini sahipleniyorlar. Güçlerine böylece güç katıyorlar. Tek insanın yapamayacağı, yetemeyeceği işleri yapıyor, güç yetiştiremeyeceği müesseseleri kuruyorlar. Cemiyetimizin küçük esnafa, atölyelere, iş ve malzeme üreten insanlara ihtiyacı olduğu kadar, bu nevi güç birliklerine ve güçlü müesseselere de ihtiyacı vardır. Esasen küçük esnaflar ve iş yeri sahipleriyle büyük müesseseler arasında karşılıklı dayanışmayı sağlayan, birbirine zarar vermeyecek şekilde bir çalışma alanı meydana getiren, boşlukları dolduran bir sistemin organize edilmesine ve hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Onlar birbirlerini istemez hale getirmeye, yok etmeye yönelik atılan adımlar, teşvikler veya siz aranızda kozunuzu paylaşın, kalan sahalar bizimdir dercesine boşluğa terk edişler doğru değildir. Büyük iş yerleri daha iyi kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla düzenli vergi alınma imkanı var. Küçüklerin ve mahalle arasındakilerin kontrolü zor ve masraflı oluyor anlayışıyla onların vergi sistemine kurban edilmeye çalışılması ayrıca düşündürücüdür. Kimseye yük olmadan ve helal yoldan bir insanın kendini ve ailesini geçindirmesi, ihtiyaçlarını karşılaması, birkaç kişinin veya birkaç işçinin rızkını temine vesile olması, büyük müesseselerin ürettiği malları satması, bahçesinden meyve ve sebze getiren insanların müşteriye uzanan eli olması, yerine göre alınacak vergilerden inanın daha kıymetli büyük bir hizmettir. Aksine bu nevi küçük müesseseler korunmalı, gerekli tedbirler alınarak vergiden muaf tutulmalı ve teşvik görmelidirler. Bu ülke küçüğe ve büyüğe de yetecek kadar büyüktür ve milletin hepsine ihtiyacı vardır. Üstelik günümüzde ticari alanda kıran kırana çok çeşnili mücadelelerin yaşandığı gibi, devletler arası mücadelelerin, diğer adıyla savaşların yaşandığı da bir gerçektir. Bu savaş silah ve asker gücüne dayalı olarak yapılan savaşlardan tesir açısından hiç de aşağı değildir. Ayrıca çok defa giderek sıcak çatışmaya ve kan dökülmesine kadar uzandığı ve sadece iki devleti değil, birinci ve ikinci cihan harbinde olduğu gibi dünyayı kan gölüne çevirdiği de bir başka hakikattir. Son iki asırda sebebi petrol olan sıcak savaşları ve uğruna dökülen kanları iyi düşününüz. Bu savaşların en büyük kışkırtıcıları şüphesiz büyük petrol şirketleridir. Bu çılgın kavga değişik kılıklara da girse de, farklı isim ve sözlerle ambalajlansa da, büyük kazanç peşindeki hırsların, iktisadi hesapların, menfaatlerin kavgası, güç yarıştırmasıdır. Osmanlı Devleti'nin parçalanması sırasında hiçbir siyasi izahı yokken Musul ve Kerkük'ün elimizden gitmesine sebep budur. Ne yazık ki basiretsizlik, hıyanet ve gafletin payı da büyüktür. Cemiyeti Akvam, bugünkü ifade şekliyle Birleşmiş Milletler tarafından teşkil edilen heyetin vazifesi, oyalama ve işleri sonunda İngilizlerin istediği kıvama getirme olduğu halde, hadiseler İngilizlerin istediği gibi cereyan etmemişti. Heyette yer alan Cevat Paşa askeri kıyafeti ile halkın arasına karışınca ona gösterilen sevgi ve sevinç tezahürleri İngiliz fevkalade komiseri Sir Henry Davis'i çılgına çevirmişti. Paşa'yı elbiseyi çıkartmaya icbar etmeye çalışmış, hatta tutuklamış, heyetin ısrarı ve kararları karşısında serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Paşa'nın üzerinde Osmanlı askeri kıyafeti vardı ve bu insanların gönlü hala Osmanlı'ya bağlıydı. Sevgi seline dönüşmüştü onun elbisesini görenlerin duyguları. Türkiye'nin o günlerde yeterli sahip çıkamaması veya çıkmaması, İngilizlerin karşı çabalarına rağmen Musul Tetkik Heyeti delillerle dolu raporunu, Türkiye Musul üzerindeki hukuki haklarından vazgeçmedikçe Musul'un bir başka devlete verilmesi imkansızdır diye tamamlanıyordu. Ne yazık ki Türkiye haklarından vazgeçti ve Musul elden gitti. Hadise maalesef bununla da bitmedi. 1927 yılında çıkan bir Nasturi isyanının 7. Kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa tarafından bastırılması ve bir anda ordumuzun Musul'a ulaşması ile önümüze büyük bir fırsat çıkmıştı. İngilizlerin feveranı dışında bütün şartlar lehimseydi. Bu ele geçiriş ahali tarafından sevinçle karşılanmış, Irak hükümeti tarafından sessizce kabul edilmiş durumdayken, diğer devletlerden de ciddi bir itiraz gelmezken, Cafer-i Tayyar Paşa'dan Musul'un tahliye edilmesi ve geri dönmesi istenmiştir. Gelen emirle şaşkına dönen, lehimize şartları dile getiren ve Ankara'yı iknaya çırpınan paşa sonunda Ankara'ya çağrılıyor, kolordu kumandanlığından alınıyor, yerine başkası tayin ediliyor ve böylece tahliye gerçekleştiriliyordu. Musul ve Kerkük'te böylece bir kere daha elden gidiyordu. Petrol hırsı ile yanıp tutuşanlar da emellerine ulaşıyordu. Vatanları parçalama, insanları katletme, ocaklara ateş düşürme, milletleri birbirine düşman etme uğruna da olsa elden gidiyordu. Çünkü onların kazancı ve menfaati milyonlarca insanın katlinden ve bedbahtlığından, acılar içinde kıvranmasından daha önemliydi. Hala da ne yazık ki öyle görünüyor. Şimdi dalıp gittiğimiz yakın tarihten yeniden ticaret ve güçlü ortaklıklara dönüyoruz. Mümin sadece kazanç hırsısı olamaz. Helal haram çizgilerini hiçe sayarak da hareket edemez. Harbin de, ticaretin de kendine has ahlakı ve değerleri vardır. Bunları gözden ırak tutamaz. Ancak hem dürüstlüğün hem de başarının nasıl yan yana gelebileceğini, omuz omuza vererek neler kazanabileceğini, elde edilen kazancı nasıl iyi kullanılabileceğini, bir taraftan maddi kazanç elde edilirken diğer taraftan bu kazanca nasıl manevi kar ekleneceğini bütün insanlığa gösterebilir. Şirket sadece tarafların sermayelerini bir araya getirerek daha yüksek sermaye gücüyle hareket etme imkanı bulmak değildir. Aynı zamanda sermayesi veya yeterli sermayesi olmadığı için atıl kalabilecek nice kabiliyeti de harekete geçirir. Gençliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendine ait mal varlığının olmadığını, Hatice validemizin sermayesi ile ticaret yaptığını unutmayınız. Bu ticaretten hem Hatice validemiz durgun bekleyen sermayesini çalıştırarak karlı çıkmış, hem de ticari kabiliyetini fiiliyete geçiren Muhammedül Emin karlı çıkmıştır. Ticari ahlakı, yolculuk boyunca hal ve tavırları, hem iş yaptığı insanları hem de ortaklık yaptığı Hatice validemizi kendisine hayran bırakmıştır. Hatice validemiz ona yardımcı olsun diye Meysere'yi yollamıştı. Meysere ticari yolculuktan sadece elde edilen karla dönmemiş, genç Muhammed'in yolculuk ve ticaret hatıralarını, sevgi ve hayranlığını da taşıyarak efendisi Hatice validemizin yanına gelmişti. Kaynaklarımız bize bir başka hatırayı da naklediyor. Hatırayı Saib İbni Ebu Saib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanına geldim. Sahabiler ona beni övüyorlar. Hakkımda bilgi veriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu en iyi bileninizim buyurdu. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah, doğru söyledin dedim. Ortağımdınız. Ne güzel bir ortaktınız. Hiç huysuzluk etmez, iddialaşmaya girmezdiniz. Bir insanın vaktiyle ortaklık yaptığı kişide bıraktığı bu intiba ne kadar güzeldir ve biz günümüzde bunun kaybını ne kadar derinden hissediyoruz. Kardeşlerimizin kurduğu ortaklıkların ne yazık ki çok azı uzun ömürlü olabiliyor. Yıkılan ortaklıklarda geriye hiç güzel hatıralar bırakmıyor. Ortaklık kurulurken zihinde canlanan güzel hayallerin çok azı gerçekleşebiliyor. Çok defa kardeşlikler sarsılıyor. Acı söz ve ithamlar birbirini takip ediyor. Ve sanki yerli yerine bir atasözü imiş gibi kulağımıza şöyle cümleler çarpıyor. Ne yapacaksan kendin yapacaksın. Kendinden başkasına güvenmeyeceksin. Bu devirde babana bile güven olmuyor. Kimseyle ortaklık yapmayacaksın. Zaten çatal kazık yere batmaz. Bunlar ve bunun gibi yersiz ve başarısızlığı örtmeye yönelik daha nice sözler birbirini takip eder gider. Esasen millet olarak gariban edebiyatında oldukça başarılı olduğumuz söylenebilir. Duvarlarda yer alan, kamyonun arkasını süsleyen nice sözler vardır. Hoş görün garibanı. Yine gurbettesin, yine yollarda. Dokunma garibe, zaten dertlidir. Zaten dertli bu yürek, bir de sen vur ne çıkar. Türünden yazılar bunun örnekleridir. Bu tür yazılar bir araya getirilse herhalde hacimli bir cilt tutar. Bir başka duvar yazısı örneği. Zalim dünya, aslanı kediye boğduttun. Burada kişinin kendi aslandır. Bu anda kedi. Boğdurtan da kendi değil dünyadır. Ne hikmetse ne aslanlıktan vazgeçiliyor ne de boğulmaktan kurtulunuyor. Bir başkası. Hayat, ne çabuk harcadın beni. Burada da harcalayan hayattır. Dolayısıyla suçlu da odur. Fatih'te. Vatan Caddesi'ne yakın küçük bir parka bakan duvarda tinercilerin yazısını görmüştüm. Şöyle diyordu. Biz gençliğimizi dilenci yıllara sadaka niyetine verdik. Bu yazı bizi gülümsetiyor olsa da acı bir gerçeği ve heba olan bir gençliğin varlığını hatırlatıyordu. Sadece heba olmakla da kalmadı, daha nice acılara kapı açtığı da bir başka hayat gerçeği olarak bilgi dağarcıklarımızda yer alıyor. Bu edebiyatın daha nice örnekleri var. İçinde ibret alınacak ve gülümsenecekler de var. Ancak ümitsizlik, haksızlık, alay ve yer yer isyan da var. Garibin çilesi ölünce biter. Yaşamak buysa bırak üstü kalsın. Düşenin dostu olmaz. Yaprak daldan düşmüş bir kere. Bir de rüzgar estirmene ne gerek var? Çile çektirdin, derman arattın. Beni kullara oyuncak mı yarattın? Gibi sözler bu tuhaf ve dengesiz edebiyattan birkaç örnektir. Duyduğumuz veya okuduğumuz cümleler ne olursa olsun bu edebiyatın başarısızlığı örtebilecek tembelliği, uyuşukluğu, ihmalleri haklı çıkarabilecek, insanlara maddi manevi bir şeyler kazandırabilecek bir edebiyat olmadığı açıktır. Gelip geçici teselli veren sözler bazen faydalı da olur. Ancak inkar ve isyan ifade edenler, insanı boş vermişliğe sürükleyenler, şevk kıranlar, hakikatlerle alay edenler tehlikelidir ve çok defa uyuşturucu vazifesi görürler. Mümin sabır ve sebat göstermeyi bilmeli, azim ve şevkini canlı tutmalı, kara bulutları çabuk dağıtmayı başarmalı, hayatın inişli çıkışlı olduğunu unutmamalı, iyi bir ön çalışma ile sağlam adımlar atmalı, yaptığı işi güzel ve sağlam yapmalıdır. Ortaklık kurduğu müminin kardeşine ortaklık kurarken de sonradan da güven duymalıdır. Ortaklık karşılaşılan şartlar ne olursa olsun, ne kadar sarp yokuşlar bulunursa bulunsun, ne kadar dere ve vadiler geçilirse geçilsin, hepsini göze alarak beraber yola çıkma azmi ve kararıdır. Her şey dünya olan, bütün hesaplarını dünya menfaatleri üzerine yapan, ahiret muhasebesini unutan veya reddeden insanların ticari hayatta birbirlerine güvendiklerini ve ciddi ortaklıklar kurduklarını, güç birliği yaptıklarını ve ortak olarak iyi geçindiklerini görüyoruz. Buna karşılık hesap gününe inanan, helal ve haram duygusu taşıyan kardeşlerimizin bu türlü olgunluğa yakalayamayışları, güven eksiklikleri, iç dünyalarında dolaşan vesveselere ve kulaklarına fısıldanan sözlere teslim oluşları gerçekten bizi yaralıyor. Herkes kendisi olgun davranmak yerine olgunluğu ve teslimiyeti karşı taraftan bekliyor. Her kardeşimiz kendi üzerine düşenleri bilmek ve yerine getirmek yerine karşı tarafın vazifelerini daha iyi biliyor ve ondan yerine getirmesini bekliyor. Ticari hayatın inişleri ve çıkışları, sarp yolları ve ovaları bilindiği halde en küçük sürçmelerde herkes karşı tarafı suçluyor, moral çökertmek, şevk kırmak için neredeyse elinden geleni ardına koymuyor. Şirketin kuruluşu sırasında çok güzel hayaller sıralanıyor. Bu hayal dünyasında olumsuzluklara pek yer verilmiyor. Zihne gelse de çok dillendirilmiyor. Dillendirilse de hemen iyi hayaller bölümüne geçip tedbirler alınmıyor. Karşılıklı varılan anlaşmalar, kararlar, temel esaslar ve prensipler yazıya, kayda geçirilmiyor. Ne yazık ki yola çıkarken gösterilen bu hoşgörü, olumlu tavır daha sonra gösterilmiyor. Bu yüzden çok defa ortaklıklar kurulamıyor, kurulanlar da başarılı olamıyor. Son yıllarda kardeşlerimizin bir araya gelerek kurduğu şirketlerin sayısı bir hayli arttı. Ancak sıkıntılar bütünüyle giderilemedi. Küçük kuruluşlar ve şirketler büyüklerin habercisi ve daha büyük için yetiştiricidirler. Çok defa küçükler kurulamayınca veya kurulup da istikrar sağlayamayınca, yapılan bir işte muvaffak olunamayınca büyük şirketler ve kuruluşlar için kalbe cesaret gelmiyor ve tecrübe elde edilemiyor. Hiçbir tecrübenin damdan düşer gibi, yerden biter gibi kendiliğinden meydana gelmeyeceği açıktır. Çıkış için merdivenlerin basamak basamak olduğunu unutmayınız. Birden çıkamazsınız, birden inemezsiniz. Kimse atletinde olduğu gibi elindeki sırıkla merdivenlerin en üst basamağını atlayamaz. Atlamaya kalksa veya başarsa da sağlam doğrulamaz. Doğrulsa da yürüyemez. İnmek zorunda kaldığında da basamakları tek tek çıkmadığı için nasıl ineceğini de bilemez. Yolu da bilemez. Çok defa düşer veya can havliyle kendisini yere atar. Bu düşüş ve kendini yere atışta çıkılan yükseklik oranında tehlikeli olur. bugün dev şirketlerin dünyayı yönlendirmeye çalıştıklarını, insanların gelecek günlerine şekil verir hale geldiklerini, ticarette olduğu gibi siyasette ve eğitimde, hatta dostluk ve düşmanlıklarda ciddi tesirlerin olduğu da bir hakikattir. Artık devlet büyükleri, yurt dışı gezilerini çok defa iş adamlarından oluşan küçük bir orduyla yapar hale geldiler. Askeri orduda yer alan neferlere nispetle az olan sayıları sebebiyle küçük ordu diye adlandırdığınız bu ordunun çok defa büyük ordulardan daha tesirli olduğu da bir başka hakikattir. Unutmayınız, 100 kişinin teker teker uğraşıp yerinden kıpırdatamayacağı bir taşı 5 kişi rahatlıkla kaldırabilir, yuvarlayabilir, istediği istikamete götürebilir, duvarda istediği yere koyabilir. Birbirine örülü incecik teller el ele verdikleri için tonlarca yükü kaldırabilir. Birbirine kenetlenen taşlardan dev binalar, kubbeler, kale surları, köprüler, tarihe miras kalan camiler, saraylar yapılabilir. Maddi gücünüzü, bilginizi, zekanızı, tecrübenizi, hayalinizi ve ufuklarınızı, güven duygunuzu, emel ve arzularınızı birleştiriniz. Başkalarına umut ve örnek olunuz. Bir başka noktaya vurgu yapıyoruz. Şirket kurarken ortaklık şartlarınızı netleştiriniz ve yazılı hale getiriniz. Ortaklık hem sermaye ve hem de iş gücü isteyen bir ortaklık ise sermayenin kar payını iş gücünden ayrı olarak tayin ediniz. Hayali sermaye ile işe başlamayınız. İslam hukukunun farklı şirket akitleri vardır. Ortaklık sermaye iş gücü ortaklığı olabileceği gibi hem sermaye hem de iş gücü ortaklığı olabilir. Daha açık bir ifadeyle birincisinde belli kar paylaşımı üzerine anlaşarak ortaklardan biri sermayeyi üstlenir, diğeri o sermayeyi çalıştırır, buna da mudarebe ortaklığı denir. Nice insan vardır elinde sermayesi olduğu halde durumu elindeki sermayeyi işletmeye uygun değildir. Bu sağlık sebebiyle olabileceği gibi yaşlılık, üstlendiği başka vazifelerin olması, ticaretten anlamayışı yüzünden de olabilir. Bir başka insan da hem çalışkan hem genç veya dinç ve zaman olarak da müsait hem de ticarette kabiliyetli olmasına rağmen bu kabiliyetini kullanmada kendisine destek olacak bir sermayeye sahip olmayabilir. Böyle bir durum sermaye iş gücü ortaklığı için en uygun durumlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatice validemize yaptığı ortaklık böyle bir ortaklıktır. Sermaye Hatice validemizindi. Kadın olması sebebiyle uzak diyarlara gidemiyor, varlık sahibi olmasına rağmen ticaret kervanları düzenleyerek sermayesini işletemiyordu. Sermayesi olmayan, ahlakı ve kabiliyeti güzel Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın yetimi genç Muhammed ona tavsiye edilmişti. Ticaret için malını ona verdi. Bu ortaklık sonraki birçok hayrın da kaynağı oldu. Günümüzde

daha çok taraf, daha karmaşık yapıda olabilir. Mesela bazıları sadece sermaye ortağı olurken, bazıları iş gücü, bazıları da hem iş gücü hem de sermaye ortağı olabilirler. Bunların her biri de birden fazla olabilir. Ancak bizim burada dile getirmek istediğimiz şirket çeşitleri ve bunlara bağlı hükümlerden ziyade, kardeşlerimizin kurdukları şirketleri sağlam temeller üzerine kurması, sonradan nizaya sürüklenmemeleri, hak kayıplarının yaşanmaması, ortaklıktan geri kalanın kar ve kardeşlik yerine gönül kırgınlıkları, kavgalar ve iddialar olmamasıdır. Ne yazık ki olmasını istemediğimiz bu şeyler, ortaklıkların son bulmasında en çok yaşanan şeyler arasında yer almaktadır. Ortaklıklar kurulurken ekseriyetle duygular güzel, kardeşlik ruhu diri, ortakların birbirine bakış açıları takdire değer, yeni kurulan iş için hayaller, ümitler sayfalara sığmayacak kadar çok. Ortada neredeyse hiçbir menfi durum yok. Göze batan pürüzler de şöyle böyle çözülmüştür. Aralananlar bulunmuş, çareler de sıraya girmiştir. Böyle zannedilir. Ancak yapılan hataların en çoğunun ortaklık kurulurken yapıldığı da ayrı bir hakikattir. Yolun başında birçok şey konuşuluyor, birçok hayaller dile getiriliyor. İlk hamlede neler yapılacağı, daha gelişince arkadan neler gelebileceği, diğer basamakların, merhalelerin neler olacağı, daha nelerin bunları takip edebileceği düşüncelerden dillere dökülüyor ve paylaşılıyor. Ne var ki ortaklık şartlarına nasıl temel direkleri netleştirilmiyor, yasaya dökülmüyor, anlaşmazlık çıkmaması için yeterli tedbirler alınmıyor, anlaşmazlık çıkması halinde nasıl davranılacağı üzerinde zihin yorulmuyor. Çünkü anlaşmazlıklara düşüleceği hesap edilmiyor. Belki de akla getirilmek, hesap edilmek istenmiyor. Yazıya geçiriliyorsa da sınırlı şeyler geçiriliyor, nice önemli mesele atlanılıyor. Dikkat çekilmesi gereken bir hakikat daha var. İnsanlarımız ortaklık kurarken, kurdukları ortaklık ve şartları hakkında yeterli bilgi sahibi değil ve ne yazık ki bilgisinin olmadığını da bilmiyor. Bilmesi gerekenlerin ne olduğunun, bu bilgileri nereden alacağının farkında da değil. Eğer kuracağı ortaklık ve çalışacağı iş alanıyla alakalı kendisinde bilgi eksikliği hissediyorsa, bunu çok defa kendisinden önce bu işe atılmış, aynı işi yapan insanlara soruyor. O insanın kendisine ihtiyacı olan bilgileri fazlasıyla bildiğini zannediyor. Çünkü yılları bu işin içinde geçmiştir, bilmesinin gerektiğine hükmediyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Bilir kişi kabul ettiği bu insan da yola kendisi gibi çıkmıştır. O da kulaktan dolma diye adlandırılan bilgiler almıştır. Bir kısmını anlamış, bir kısmını ise yeterli ön bilgisi olmadığı ve tecrübesi de bulunmadığı için anlamamıştır. Ya da birçok incelik dikkatten kaçmıştır. Sonraki günlerde ticari hayatın gerçek yüzü onu da bu dikkatinden kaçanları, anlamadıklarını daha net olarak, çok defa daha acı olarak öğretmiştir, ona anlatmıştır, zihninde canlanmıştır ama artık geriye dönüş yoktur. O insan bildiklerini ve öğrendiklerini yola yeni çıkanlarla paylaşır. Bir kısmını anlatır, bir kısmını anlatamaz. Bazen de meslek sırrı kabul ettiklerini söylemez. Hele de yeni yola çıkanları rakip kabul ediyorsa, ona karşı hem bilgi gizler hem de yanıltıcı, ümit kırıcı, vazgeçirici tecrübeler ve bilgiler aktarır. Üstelik bu insanlar ticaret alanlarıyla ilgili ciddi bir eğitimden geçmemiştir. Dar boğazlardan nasıl geçilir? Krizler nasıl atlatılır? Hangi durumlarda nasıl tavır alınır? Muhasebe kaç türlüdür? Ve her biri ne ifade eder? Bunları öğrenmemişlerdir. Dahası iş alanlarıyla ilgili İslam'ın hükümleri bilinmiyor, bilinmesinin gerektiği düşünülmüyor, bunun için ayrı bir gayret sarf edilmiyor, mesai verilmiyor. Bu İslam diyarında yaşayan ve İslam'a gönül verdiğine inanan insanlar için ciddi bir kusurdur. Bu kusurun varlığını ve ciddi ebatlarda olduğunu gösteren birçok hadiseyle karşılaşıyoruz. En çok rastladıklarımızdan ve sonradan en çok probleme sebep olanlardan biri, karşılıklı konuşulan şartların

0: yazıya geçirilme işi, diğeri sermayenin ve iş gücünün kar payının yolun başında tayin edilmiş olmamasıdır. Bu ayrımın sermaye iş gücü ortaklığında yapıldığı halde hem iş gücü hem de sermaye ile yapılan ortaklıklarda neredeyse hiç yapılmadığını görüyoruz. Daha çok taraflar aynı sermayeyi koymaya, kendileri de çalışacağı için kar paylarını da aynı tutmaya gayret ediyorlar. Sorunca da biz yarı yarıya veya %50-%50 ortağız diyerek ortaklıklarını kısaca tarif ediyorlar. İlk bakışta doğru gibi görünen bu davranış yanlıştır. En büyük sıkıntı zaten bunun doğru zannedilmesidir. Doğru olan ister eşit isterse farklı olsun ortaklıktaki sermayenin kar payının iş gücü payından ayrı olarak tespit edilmesidir. Bu zannedildiğinden daha önemlidir. Sermayenin payı yapılan işe sermayenin tesiri oranında olmalıdır. Bu tayini ortaklığı kuran taraflardan ziyade yapılan işten anlayanlar, bu alanda bir kişi sayılabilecek insanlar yapmalıdır. Mesela döviz alım satımındaki sermayenin tesiriyle matbaacılıktaki, tornacılıktaki, kumaş üretimindeki, insanlara hizmet sunan işlerdeki tesiri elbette ki aynı değildir. Sermaye payının iş gücü payından ayrılması, sonradan eklenen veya çıkan sermayelerin hesabını, kardan ve zarardan payını ve yeni durumlara göre şirketin şekillenmesini kolaylaştıracaktır. Sermayenin ortaklıktaki kar payı tayin edildikten sonra iş gücünün payı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Sermayenin kar payı tespit edilince bu payın ortaklar arasında nasıl bölüşeceğinin artık tespitine ihtiyaç yoktur. Çünkü sermayenin kar payı daima sermaye oranına göre taksim edilir. Zarar da bu orana göredir. Hiç kimse daha az sermaye koyup daha çok veya eşit pay alamaz. Buna uymayan anlaşmalar yapılsa ve bu anlaşmalar için karşılıklı rıza beyan edilse dahi yapılan anlaşmalar geçersizdir. Sermayenin oranı neyse bilinmelidir ki kar ve zarar ona göredir. Sermayede vaat edilen değil bizzat konulan sermayedir. Bunu dile getirmemizin sebebi şudur. Birçok kardeşimiz elinde bulunan para ve imkanlardan daha büyük sermaye ile işe giriş yapmak istiyor. Payının büyük olmasını arzu ediyor. Dolayısıyla da ben aynı rakamı tamamlayacağım diye vaat ediyor. Sonra borç almaya, sermaye bulmaya çalışıyor. Bazen buluyor, bazen bulamıyor. Bazen de buluncaya kadar aradan aylar geçiyor. Bu durum ortağını veya ortaklarını rahatsız ediyor. Giderek bu rahatsızlık artıyor ve ortaklığı tehdit eder hale geliyor. Hele de yeni bir iş, yeni bir alım, yeni bir hamle, öne çıkan herhangi bir fırsatı değerlendirme için nakit lazım olmuş ve bu nakit bulunamamışsa ilk akla gelen ödenmeyen pay oluyor. Bu durum imkan ve fırsatı kaçırmayla son bulmuşsa rahatsızlık da kendine göre artıyor. Dile getirilmeye başlandığı andan itibaren de huzursuzluklar, soğumalar, kopmalar birbirini takip ediyor. Aynı durum dağılma meydana geldiğinde de sıkıntı vermeye yine devam ediyor. Çünkü aynı bulanıklık malların ve karların bölünmesinde de kendisini gösteriyor. Bu yüzden İslam vaat edilen sermayeyi değil ortaklık için şirket kasasına aktarılan fiili sermayeyi asıl kabul ediyor. Bu hakikat kardeşlerimizin dikkatinden kaçmamalı. Fazla kazanmak hırsı bizi itibarımızdan etmemeli, asıl değerlerimizden kopartmamalıdır. İş gücü için ayrılan pay da karşılıklı anlaşmayla ortaklara dağıtılmalı ve yapılan anlaşmalar kayda geçirilmelidir. Bu paylaşma önemlidir. Çünkü sermayedeki kar ve zararın sermayenin oranına göre olduğunu, sermaye eşitse onun da eşit, farklı ise onun da farklı olduğunu dile getirmiştik. İş gücünde ise durum böyle değildir. Bu yüzden bir ortaklıkta iş gücüne düşen payı tayin yeterli değildir. Her bir ortağın bu kardan ne kadarına sahip olacağı da tayin edilmelidir. Çünkü her insan aynı oranda çalışmaz. Aynı tecrübeye sahip değildir. her insan bir diğeri kadar şirket için seçilen iş alanından anlamayabilir. Her insanın bu iş alanında diğeri kadar çevresi ve güvenirliği bulunmayabilir. Şirket içinde üstlendiği mesuliyet diğeri kadar olmayabilir. Bilgiler, fikir üretişler, buluşlar, kabiliyetler, tecrübeler farklı olabilir. Sözünü ettiğimiz bir ortaklığı basit bir şekilde rakamlara dökerek ifade etmek istersek şöyle bir örnek verebiliriz. 3 ortaklı bir şirkette sermaye için kar payının %40 olarak tayin edildiğini düşününüz. Ortaklardan biri sermaye olarak 50 bin, diğeri 30 bin, üçüncüsü 20 bin lira koymuş ise önce edilen karın %40'ı ona bölünür. İkisi 20 bin lira sermayesi olana verilir. Üçü 30 bin lira sermayesi olana. Beşi de 50 bin lira sermayesi olana verilir. İş gücü için ayrılan %60 da nasıl anlaşıldı ise ona göre paylaşılır. Eşit anlaşılmış ise eşit, farklı anlaşılmış ise anlaşmaya göre dağıtılır. Şirket kurulurken anlaşmalar ve şartlar netleştikten sonra yola çıkılmalı. Herkes üzerine düşeni yapmak için gayret etmeli. İyi niyetli davranmalı. Ticari hayatın içinde karşılaşılabilecek iniş ve çıkışlar, başarılar veya başarısızlıklar, sağlık veya hastalıklar olgun ve hoşgörüyle karşılanmalıdır. Taraflar ortaklığa vefa, şartlara bağlılık göstermeli. Hem kendilerinin hem de şirketlerinin hem de ortaklarının hayrını düşünmelidirler. Allah Resulü'nün şu buyruğunu ve ikazını unutmayınız. El-Müslimûn alâ şurûtîm. İlla şartan harrama halalen ev ahalla haramen. Müslümanlar şartlarına sadakat gösterirler. Bir helali haram kılan veya bir harama helal kılan şartlar hariçtir. Bir mümin esasen böyle bir şartta koyamaz. Hem koyduğunuz kayıtları ve şartları İslam'a uygun olarak koyunuz, hem de karşılıklı koyduğunuz şartlara sadakat gösteren, dikkatle onlara uyan, bu alanda diğerlerine örnek olan siz olunuz. Takatinizin yetmeyeceği işlere, sermayenizin kaldıramayacağı işlere girmeyiniz. Ucunu ve gittiği istikameti görmediğiniz yollara da düşmeyiniz. Bir başka noktaya vurgu yapıyoruz. Şirketteki hissenizi, gayrimenkul ortaklığındaki payınızı ortağınıza haber vermeden başkasına satmayınız. Ortağınızın şufa hakkı vardır. Bu hakkın veriliş hikmetini bilenlerden ve gereğini yapanlardan olunuz. Hanefi alimlerine göre bitişik komşular arasında da şufa hakkı vardır. Komşuluk hakkını unutmayınız. Hem ortaklıkta hem de komşulukta geriye kötü hatıralar bırakmayınız. Şufa hakkı kelime manası olarak bir şeyi bir başkasına eklemek, var olan bir şeye bir başkasını ilave etmek demektir. Bazen de tek olan bir şeye bir başkasını daha ilave ederek onu çift hale getirmek manasına kullanılır. Bu mananın da bir öncekiyle bağı olduğunda şüphe yoktur. İslam hukukunda şufa, satılan bir mülkü satın alana kaça mal olduysa o miktar karşılığında satın alıp mülkiyete geçirmektir. Bu tarif yakın ifadelerle mecellenin tarifidir. Mecelledeki 950. madde bununla ilgilidir. Bu hükmün dayandığı hadislerden birini Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet eder. Ve şöyle der. قَدَى رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالشُّفَعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَاتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her paylaşılmayan yani gayrimenkul malda şufa hakkının olduğuna hükmetti. Ne zaman sınırlar belli olur, yollar ayrılırsa o zaman şufa yoktur. Bu hadisi şerifte gayrimenkul olan malda şufa hakkının zikredilmiş olmasının hikmeti şudur. Bir insan menkul yani taşınabilir mallardaki hissesini satsa bu satış ortağına o kadar tesir etmez. Çünkü satın alan insanlar kendilerine ait olan malları alır, kendi mülklerine ve istedikleri yerlere taşırlar. Böyle bir satım akdi gelecek günlere fazla tesir eden bir hareket olmaz. Ancak gayrimenkulde olduğu gibi ortaklığı devam ettirecek şekilde yapılan bir akdi bununla kıyas etmek doğru değildir. Çünkü şartları da farklıdır, taraflara tesiri de farklıdır. Bir şahıs gayrimenkulünü şüfa hakkı olmayan birine, mesela ortağının veya komşusunun dışında herhangi bir kimseye satsa, şüfa hakkı olan ortağı veya komşusu üçüncü şahsın ödediği bedeli ve diğer masraflarını ödeyerek o istese de istemese de bu mülkü kendisinden alabilirler. Esasen bir gayrimenkulde ortaklığı olan bir insan kendi payını satmak istediğinde veya satmak zorunda kaldığında bunu ilk önce ortağına bildirmeli ve ona teklifte bulunmalıdır. Bu hem ortaklığın hem de İslam kardeşliğinin bir gereğidir. Çünkü ortağı onun ortaklığına razı olduğu halde başkasının ortaklığına razı olmayabilir. Yanına hoşlanmadığı, aralarında husumet bulunan veya geçinemeyeceğinden korktuğu, ortaklığından huzursuzluk duyacağı birinin gelmesine razı olmayabilir. Bazen her biri kendi başına iyi olarak tanınan insanlar, bakış ve değerlendiriş, iş tutuş tarzlarının farklılığı, kültür uyuşmazlığı, tez canlılık veya soğukkanlılık gibi farklılıklar sebebiyle birbirleriyle uyum sağlayamazlar. Bu ve benzeri sebeplerle şer'i şerif ortak olan insanlara şufa hakkı vermiştir. Bir insan bu hakkını kullanarak ortağının hissesini başkalarına satmasının önüne geçebilir, alıcının parasını ödeyerek bu hisseyi kendisi alabilir. Teklifte bulunduğunda ortağı alamayacağını beyan eder veya fiyat teklifini yüksek bularak almama kararı verirse bu durumda ortağından başkasına satması doğrudur. Ancak başkasına sattığı fiyat kendi ortağına yaptığı tekliften daha düşük olmamalıdır. Şayet düşük olursa ortağına yeniden şufa hakkı doğar. Hanefi alimlerine göre aynı durum komşu olan için de geçerlidir. Komşuların da şufa hakkı vardır. Çünkü huzursuz veya tedirgin olma ihtimali komşular için de geçerlidir. Bir insan yanına kendisini huzursuz veya tedirgin eden, anlaşmazlık yaşayacağından korktuğu bir yabancıyı almayabilir. Dolayısıyla bitişik evini, tarlasını, dükkanını satmak isteyen bir insan bunu ilk önce makul fiyatlarla kendi komşusuna teklif etmelidir. O talip olmazsa o zaman başkasına satmalıdır. Hele de ortak olarak kullandıkları bahçe ve avlu gibi irtifak alanları, duvar, su arkı, atık su giderleri, kendilerine has yol, aynı hattan elektrik alma gibi irtifak ortaklıkları varsa komşular birbirlerini daha çok kollamalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Carud dâri ahakku bidâril cer evil ardı." Ev komşusu, komşu evi veya komşu arsayı satın almaya daha çok hak sahibidir buyurur. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un büyü bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin ahkam bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Hatta Cabir İbni Abdullah'tan gelen bir başka hadis-i şerifte, komşu başka bir beldede ise onun gelişinin beklenmesi isteniyor. Hem ortaklıkta hem de komşulukta mülkünü ortağından veya komşusundan başkasına satan insan, satın alanın dostu veya yakını da olabilir. Ancak o insanla geçinecek, ortaklık veya komşuluk yapacak insan artık o değildir. Bu hakikat gözden ırak tutulmamalı, kişi ayrılırken ortağına veya komşusuna zarar vermemeli, böyle bir şey de düşünmemelidir. Komşuların ortak avlu veya teras kullandıklarını, tarla veya bahçe komşularının ve bağ ve bahçelerine ortak bir su kanalından su akıtarak suladıklarını, evlerine veya bahçelerine kendilerine has bir yoldan girip çıktıklarını düşünürüz. Onlar iç içe yaşayabilecekleri, yaşarken tedirginlik duymayacakları, örf ve adetleri uyuşan, kültürleri barışan insanlar, dostlar isterler. Bu yönde güven duymazlarsa, yabancıladıkları insanların ortaklığını önlemeye çalışırlar. Şer'i şerif de onlara bu hakkı vermiştir. Bunda insanların huzuru, cemiyetin hayrı vardır. Akitlerin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu, ticaretin temelinde de rızanın yattığını, Rabbimizin ey iman edenler, mallarınızı aranıza batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla birbirinizin malını alın buyurduğunu dile getirmiştik. Şufa hakkının varlığı ilk bakışta karşılıklı rıza anlayışıyla da çok uyuşur gibi görülmüyor. Satıcının malını razı olduğu insana satma hakkına mani olduğu hissediliyor. Böyle görünse de şufa hakkı temelde rızaya aykırı değildir. Esasen rızanın doğru istikamette yönlendirilmesi içindir. Rızası bütün rızaların üzerinde olan Rabbimizin bizim rızalarımıza bizlerin maslahatı için şekil verişidir. Şufanın meşruiyet hikmetleri incelendiğinde onun hem satıcı hem alıcı hem de cemiyet için doğru adım atma gayesini taşıdığını görülür. Çünkü rızada asıl olan satılan malın fiyatına rıza gösterilmesidir. Şufa hakkı kişinin elde etmek istediği satış bedelini sınırlamaz, daraltmaz. Bu yönde karşılıklı rızaya zarar verecek bir hüküm getirmez. Belki satıcının arzu ettiği kişiye satışını sınır getirir. Bu da sınırlamadan ziyade ortak veya komşuya öncelik hakkı vermektir. Bu öncelik hakkı müminlerin gönül kırıklıklarını, ileriye yönelik tedirginliklerini, anlaşmazlığa düşmelerini ve nizaya sürüklenmelerini önlemeye yöneliktir. Satıcıya da zarar vermeden karşılıklı hukuk oluşan ortağı veya komşuyu koruma hedeflidir. İstenilen insana satış yapmaktan insanlık maslahatına bu daha uygundur. Hissesini veya payını satan insan yaptığı aksin karşılığında parasını alıp gidecektir. Mümkündür ki geride sıkıntılar ve gönül kırıklıkları bırakacaktır. İslam kardeşliği ve vefa duygusu geride bu nevi burukluklar bırakılmasına razı değildir. Ortaklık ve komşuluk güzel olmalı, sonradan da insanlar birbirini hayırla yad etmelidir. Ayrıca bu hakkı şer-i şerifin veriyor olması ayrı bir nimettir. İslam'ın ortak ve komşulara böyle bir hak vermesi, insanların iddialaşarak böyle bir hak elde etmeye çalışmalarından çok daha hayırlıdır. İslam'a gönül verenleri kendi sınırları içinde durdurucudur. İnsanlara dinimiz böyle emrediyor ve ben bu emre uyuyorum şuuru ve teslimiyet fırsatı verir. Ayrıca hak sahibine dile getirme kolaylığı bahşeder. Ayıplanmasını, kınanmasını bir akdi durdurmakla, kendi lehine çevirmekle itham edilmesini önler. Ortak veya komşu varken gayrimenkulün kendilerine satılması için ısrar eden, ortaklık veya komşuluğu yabancı insanların da ısrar ve baskı yollarını keser. Bu hakkın verilişi iyi düşünüldüğünde cemiyet için büyük bir nimettir. Şufa hakkını vurgulayan bu hadisi paylaşarak noktalamak istiyoruz. Eşşufatu fi kulli şirkin fi ardın ev rabin ev hayt la yasluhu en yebi'a hatta ya'rıza ala şerikihi feyakhuza ev yeda'a فَاِنْ اَبَى فَشَرِيكُهُ اَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ Ortak olan her arsada, her evde ve bahçede şufa hakkı vardır. Bir insanın bunları önce ortağına teklif etmeden satması doğru değildir. Teklif ettiği ortağı ister alır ister bırakır. Ondan izin almadan başkasına satarsa, ortağı bu satışa izin vermediği sürece o malı almaya başkasından daha çok hak sahibidir. Öncelik hakkı izin vermediği sürece onundur. Ümit edilir ki haklar yerini bulur, cemiyet huzur duyar. Bugün burada noktalıyoruz. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0530-245-1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmektedir.

0: vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: 103.2 Özel FM.
2: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Tahrim Suresi 7. ayet-i kerime. Ey kafir olanlar, bugün özür dilemeyin. Size ancak yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Ey kafir olanlar, bugün özür dilemeyin. Çünkü özür dilemenizin hiçbir faydası olmaz. Bu yasak ümitsizliklerinin kesinleştirilmesi içindir. Size ancak dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Bunun bir benzeri de Yüce Allah'ın o günde zulmedenlere mazeret bildirmeleri fayda vermez ve onlardan Rablerini razı etmeleri de istenmez. Er-Rum 57 buyruğudur. Daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber olan iman edenleri mahcup etmeyecek. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak ve diyecekler ki, Rabbimiz bize nurumuzu tamamla ve bize mağfiret buyur. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tevbe ile tevbe edin buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Tevbe ve tevbenin nasuh olması. Ey iman edenler! Allah'a tevbe edin buyruğu ile Yüce Allah tevbe etmeyi emretmektedir. Tevbe etmek bütün hal ve bütün zamanlarda farz-ı ayn'dır. Buna dair açıklamalar ve görüşler daha önce Nisa suresinde 17-18. Ayetler 1. başlık ve devamında ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır. Nasuh bir tevbe ile buyruğunda geçen nasuh tevbenin mahiyeti hakkında ilim adamları ile kalp erbabı 23 ayrı açıklama getirmişlerdir. 1. Nasuh tevbe, sütün tekrar memeye dönmemesi gibi ardından yine aynı günaha dönüş olmayan tevbedir denilmiştir. Bu açıklama Ömer, İbn Mesud, Ubey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhum'dan rivayet edilmiştir. Muaz bu açıklamayı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme merfu olarak da nispet etmiştir. Katade dedi ki, nasuh tevbe doğru ve samimi demektir. Halis diye de açıklanmıştır. Ona nush ile söz söyledi demek, samimi olarak ihlasla ona söz söyledi demektir. El-Hasen dedi ki, nasuh sevdiği günaha buğz edip onu hatırladığı vakit ondan dolayı mağfiret dilemesidir. 3. Nasuh tevbe kabul olunacağına güvenilmeyen ve bundan dolayı da korku duyulan tevbedir diye de açıklanmıştır. 4. Nasuh tevbe beraberinde ayrıca tevbeye gerek duyulmayan tevbedir diye de açıklanmıştır. 5. El-Kelbi dedi ki, nasuh tevbe kalpten pişmanlık duymak, dil ile mağfiret dilemek, günahtan kesinlikle vazgeçmek ve bir daha dönmemek üzere kesin kararlı olmak demektir. 6. Said bin Cübeyr dedi ki, nasuh tevbe kabul olunan tevbe demektir. 3 şartı taşımadıkça da kabul olunmaz. Kabul olunmaz korkusu, kabul olunacağı ümidi ve itaatlerde süreklilik. 7. Said bin el-Müseyyep dedi ki, nasuh tevbe kendisi ile kendi özünüze samimi olarak iyilik yaptığınız tevbedir. 8. El-Kurazi dedi ki, nasuh tevbe 4 özelliği taşıyan tevbedir. Dil ile mağfiret dilemek, bedenen günahtan vazgeçmek, kalpten dönmeme kararını vermek ve kötü arkadaşlardan uzaklaşmak. 9. Sufyan es-Sevri dedi ki, nasuh tevbenin 4 alameti vardır. Kıllet, illet, zillet ve gurbet. 10. El-Fudail bin Ayad dedi ki, günahının sürekli gözünün önünde bulunması ve sürekli olarak onu gözleriyle görüyor gibi hareket etmesidir. Buna yakın bir açıklama İbn-i Semmak'tan nakledilmiştir. Allah'a karşı hayanı azaltarak işlemiş olduğun o günahı sürekli olarak göz önünde bulundurman ve bundan dolayı seni bekleyene hazırlanmandır. 11. Ebu Bekir el-Varrak dedi ki, nasuh tevbe genişliğine rağmen yeryüzünün sana dar gelmesi ve nefsinin de seni alabildiğine sıkmasıdır. Tıpkı savaşta geri bırakılan 3 kişi gibi. 12. Ebu Bekir el-Vasiti dedi ki, herhangi bir karşılığı kaybetmek dolayısıyla yapılmayan tevbedir. Çünkü dünyada nefsini rahatlatmak için günah işleyen bir kimse, daha sonra ahirette kendisini rahatlatmak arzusuyla tevbe ederse, onun tevbesi Allah için değil, kendisini korumak içindir. 13. Ebu Bekir ed-Dakkak el-Mısri dedi ki, nasuh tevbe, yaptığı haksızlıkları sahiplerine geri vermek, hasımlarından helallik dilemek ve itaatleri sürekli bir alışkanlık haline getirmektir. 14. Ruveym dedi ki, nasuh tevbe, masiyet esnasında Hakk'a yönelmeksizin arkanı döndüğün gibi, tevbe esnasında da arkanı dönmeksizin Allah'a yönelmektir. 15. Zünnun dedi ki, nasuh tevbenin 3 alameti vardır. Az konuşmak, az yemek ve az uyumak. 16. Şakik dedi ki, nasuh tevbe kişinin kendisini çokça kınaması, sürekli pişmanlık duymaya aralık vermemesidir. Ta ki onun afetlerinden selamete çıkabilinceye kadar. 17. Serri es-Sakati dedi ki, nasuh tevbe kişinin kendisine ve müminlere nasihat etmeden gerçekleşemez. Çünkü tevbe eden ve ona bağlı kalan bir kimse, diğer insanların da kendisi gibi olmasını ister. 18. El-Cüneyt dedi ki, nasuh tevbe günahı ebediyen hatırlamamak üzere unutmasıdır. Çünkü tevbesi sayı olan bir kimse Allah'ı seven bir kişi olur. Allah'ı seven bir kimse ise Allah'tan başka her şeyi unutur. 19. Zül-Ozüneyn yani Enes bin Malik radıyallahu anh'ın lakabı olup iki kulaklı demektir. Dedi ki, nasuh tevbe kişinin gözyaşının akması, masiyetlere karşı da baş kaldıran bir kalbe sahip olması demektir. 20. Fetih el-Mevsili dedi ki, nasuh tevbenin 3 alameti vardır. Hevaya muhalefet, çokça ağlamak ve açlık ve susuzluğa karşı dayanabilmek. 21. Seyl bin Abdullah et-Tusteri dedi ki, bu ehli sünnet vel cemaat için söz konusu olan bir tevbedir. Çünkü bidatçının tevbesi olmaz. Buna delil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah bidat sahibi herkese karşı tevbe etmesinin önünde perde kılmıştır buyruğudur. Dipnot, kaynağını tespit edemedik. 22. Huzeyfe'den rivayete göre o şöyle demiştir. Bir günahtan tevbe edip sonra tekrar o günaha dönmek kişiye kötülük olarak yeter. Nasuh tevbenin asıl anlamı ihlaslı olmaktan gelmektedir. Mesela bal mumundan süzülmüş olduğu takdirde bu nasih bir baldır denilir. 23. Bunun dikiş dikmek anlamında olan nesahatten alınmış olduğu da söylenmiştir. Bu anlamdan alınmış olması ile ilgili iki şekilde açıklama yapılmıştır. 1. Böyle bir tevbe kişinin itaatini sağlamlaştırıp tıpkı terzinin dikişi ile elbiseyi sağlamlaştırıp pekiştirdiği gibi pekiştirdiğinden ötürü bu kökten gelmiştir. 2. Çünkü böyle bir tevbe kişiyi Allah'ın dostları ile birlikte bir araya getirmiş ve onu onlara katmıştır. Tıpkı terzinin kumaşı bir araya getirip onun bir bölümünü diğer bir bölümüne yapıştırması gibi. Nasuh lafzı genel olarak nun harfi üstün, tevbenin sıfatı diye nasuhan şeklinde okunmuştur. İmraatun saburun yani çok sabırlı bir kadın ifadesinde olduğu gibi. Bu da nushunda yani samimiyetinde oldukça ileriye varmış tevbe demektir. El-Hasen, Harice ve Ebu Bekir'in rivayetine göre Asım bunu ötreli okumuşlardır. Bu okuyuş Tevbetu nushin li enfusikum yani kendiniz için nasihat tevbesi tevilindedir. Bu lafzın nusuhan şeklinde ve nushunun çoğulu olması mümkün olduğu gibi mastar olması da mümkündür. Nitekim nushun, nusahatun ve nusuhan denilir. Çünkü mastarlarda aynı fiilin mastarı fuale ve fuul vezinlerinde gelebilir. اَذْذَهَابُ وَذُّهُوبُ yani gitmek gibi. El-Muberret dedi ki Yüce Allah nusubundan tevbeyi kastetmiştir. Nitekim nesahtu nushan ve nesahaten ve nusuhan. Ben nusuhta bulundum, nushetmek denilir. 2. Kendisinden tevbe edilecek hususlar ve bunlardan nasıl tevbe edileceği. Kendisinden tevbe edilecek hususlar ile bunlardan nasıl tevbe edileceği ile ilgili olarak ilim adamları şöyle demişlerdir. Kendisinden tevbe edilecek olan günah ya Yüce Allah'a ait bir haktır ya da insanlara ait bir haktır. Eğer namazı terk etmek gibi Allah'a ait bir hak ise pişmanlıkla birlikte geçirmiş olduğu namazları kazaya da katmadıkça tevbesi sahih olmaz. Aynı şekilde orucun terki yahut zekatta kusur olması halinde de durum böyledir. Şayet haksız yere birisini öldürmek gibi bir günah ise eğer ona kısas uygulanması gerekiyor ve kısas uygulanması isteniyor ise kendisine kısasın uygulanması imkanını vermek ile eğer haddi gerektiren bir kazif yani zina iftirası ise ve bu haddin kendisine uygulanması isteniyor ise kendisine haddin uygulanmasını kabul etmesi ile olur. Şayet bu haklar affedilecek olursa pişmanlık duymak ve samimi olarak tekrar buna dönmemeyi kararlaştırmak onun için yeterli olur. Aynı şekilde bir mal karşılığında kısasen öldürülmesi affedilecek olursa o malı bulabilen bir kimse ise onu eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Fakat kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa artık diyet alan örfe uyarak istesin ve katil de ona güzellikle ödesin. El-Bakara 178. Eğer tevbe ettiği günah Allah'ın hadlerinden ne olursa olsun herhangi bir had ise sağlıklı bir pişmanlık duyarak Yüce Allah'a tevbe edecek olursa bu had ondan düşer. Nitekim Yüce Allah ele geçirilmelerinden önce muhariplerin yani yol kesenlerin tevbe ettikleri takdirde hadlerinin düşeceğini açıkça hükme bağlamıştır. İşte bu husus ele geçirilmelerinden sonra tevbe ettikleri takdirde hadlerinin düşmeyeceğine delil teşkil etmektedir. Daha önce El-Maide 39. ayet 26. başlıkta açıklandığı üzere. Aynı şekilde içki içenler, hırsızlık yapanlar, zina edenler hallerini düzeltip tevbe eder ve bu durumları bilinecek olup sonradan imama yani İslam devlet başkanına şikayet edilecek olurlarsa imamın onlara had uygulamaması gerekir. Şayet durumları imama arz edildikten sonra tevbe ettik deyip eğer terk etmemişlerse o vakit onlar bu halleri ile yenik düşürülen muhariplerle aynı durumdadırlar. Şafii'nin kabul ettiği görüş budur. Eğer günah kullara yapılan bir haksızlık ise gücünün yetmesi halinde o hakkı sahibine geri vermedikçe ve ister aynı bir hak olsun ister başka türlü olsun o haktan kurtulmadıkça tevbesi sahih olmaz. Şayet o hakkı sahibine geri verebilecek gücü varsa güç yetirebileceği en kısa ve en çabuk bir süre içerisinde o hakkı eda etmeye karar vermelidir. Eğer bir Müslümana zarar vermiş fakat o Müslüman bunun farkında değil yahut da zararın nereden geldiğini bilmiyor ise o Müslümana verdiği zararı izale eder. Sonra da o kimseden kendisine affedip kendisine bağışlanma dilemesini ister. Onu affedecek olursa bundan dolayı günahı kalkar. Eğer bu istekte bulunmak üzere birisini gönderecek olup o mazlum şahıs da kendisine zulmeden kimseyi muayyen olarak bilsin ya da bilmesin affedecek olursa bu da sahihtir. Şayet haksız yere korkutmak yahut kederlendirmek yahut bir tokat vurmak yahut haksızca onu çimdiklemek gibi bir adama kötülük yapar ya da bir kamçı ile onu vurup canını acıtacak olur da sonra yaptığı bu işten dolayı pişmanlık duyarak ve bir daha tekrarlamama kararı ile gelip o kişiden af dileyecek olursa ve o kimseye karşı gönlünü hoşnut edinceye kadar zilletini arz etmeyi sürdürüp de haksızlığa uğrayan kişi onu affederse bu günahı kalkar. Haddin söz konusu olmadığı sövüp saymak ve hakaret etmek gibi işlerde de durum böyledir. Rabbinizin kötülüklerinizi örtmesi umulur buyruğundaki asa yani umulur Allah hakkında kullanıldığı takdirde vücub yani kesinlik ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günahtan tevbe eden kimse günahsız kimse gibidir buyruğunun anlamı da budur. Dipnot İbn-i Mace 2. cilt 1419, ayrıca bakınız Munziri Et-Tergib 4. cilt 48, Heysemi Mecma 10. cilt 199-200. En yani me edatı, buyruğu, ase yani umulur lafzının merfu ismi konumundadır. Sokması buyruğu, örtmesi anlamındaki lafza atfedilmiştir. İbni Ebi Able ve yudhilkum yani sizi sokar buyruğunu cezm ile ase en yukeffira yani örtmesi umulur lafzının mahalline atfederek cezm ile okumuştur. Günahlarınızın örtülmesini ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokmasını gerektirecek şekilde tevbe ediniz denilmiş gibidir. O gün Allah peygamberi mahcup etmeyecek buyruğunda geçen yevm yani o gün buyruğunun amili ya sizi sokması anlamındaki fiildir ya da takdir edilmiş bir fiildir. Burada yuhzi yani mahcup etmeyecek fiili azap etmeyecek demektir. Yani Yüce Allah ona da onunla birlikte iman edenlere de azap etmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak buyruğuna dair açıklamalar daha önce El-Hadid suresinde 12. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Ve diyecekler ki Rabbimiz bize nurumuzu tamamla ve bize mağfiret buyur. Çünkü sen her şeye kadirsin. İbn Abbas, Mücahit ve başkaları dedi ki bu Allah'ın münafıkların nurunu söndüreceği vakit müminlerin yapacağı bir duadır. Daha önce El-Hadid suresinde 13. ayetin tefsirinde açıklandığı gibi. Tahrim suresi 9. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir onların. O ne kötü dönüş yeridir. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı tek bir başlık halinde sunacağız. Allah'ın dini hususunda işi sıkı tutmak. Allah'ın dini hususunda işi sıkı tutmak ile ilgili olarak Yüce Allah kafirlere karşı kılıçla, güzel öğütlerle ve Yüce Allah'ın dinine davet etmekle, münafıklara karşı ise sertlikle, delili ortaya koymakla, onlara ahiretteki hallerini öğretmekle, kıyamet gününde müminlerle birlikte aydınlığında sıratı geçecekleri nurlarının bulunmayacağını belirtmek suretiyle cihad et demektir. El-Hasan dedi ki, onlarla yani münafıklarla onlara hadleri uygulayarak cihad et. Çünkü onlar hadleri gerektiren işleri işliyorlardı ve ayrıca onlara hadler uygulanıyordu. Varacakları yerleri cehennemdir onların buyruğu her iki kesim hakkındadır. O ne kötü dönüş yeridir. Tahrim suresi 10. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal olarak gösterdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler. İkisi de kocalarına davalarında hainlik ettiler de kocalarının kendilerine Allah'a karşı hiçbir faydaları olmadı ve ikisine de ateşe girenlerle beraber siz de girin denilecek. Yüce Allah bu misali ahirette hiçbir kimsenin yakınına ya da neseben akrabasına aralarında din ayrılığı var ise hiçbir fayda vermeyeceğine dikkat çekmek üzere vermektedir. Nuh'un hanımının adı Valiha, Lut'un hanımının adı Valia idi. Bunu mukatil demiştir. Eddahak, Ayşe radiyallahu anhadan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inerek ona Nuh'un hanımının adının Vagile, Lut'un hanımının adının ise Valihe olduğunu bildirdi. İkisi de kocalarına hainlik ettiler buyruğu hakkında İkrime ve Eddahak kafir olmak suretiyle diye açıklamışlardır. Süleyman bin Rukayye İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Nuh'un hanımı insanlara o bir delidir diyordu. Lut'un hanımı da ona gelen misafirleri haber veriyordu. Yine ondan hiçbir peygamberin hanımı hayasızlık işlememiştir dediği nakledilmiştir. Bust el-Kuşeyri'nin naklettiğine göre müfessirlerin icmağı vardır. Bu iki hanımın kocalarına hainlikleri dindeydi ve her ikisi de müşrikti. Münafık oldukları da söylenmiştir. Bir diğer açıklamaya göre bu kadınların hainlikleri laf alıp götürmeleri idi. Allah peygamberlerine bir şey vahyetti mi hemen bunu müşriklere ifşa ederlerdi. Bu açıklamayı da Eddahak yapmıştır. Lut'un hanımı, Lut'a misafir geldi mi, kavmine yanına bir misafir geldiğini bildirmek üzere duman çıkartırdı. Çünkü onun kavmi erkeklere yaklaşan bir kavim idi. Kocalarının kendilerine Allah'a karşı hiçbir faydaları olmadı. Yani Nuh da Lut da Allah nezdinde üstün değerlerine rağmen eşlerinden isyan etmeleri dolayısıyla Allah'ın azabından herhangi bir şey uzaklaştıramamışlardı. Bununla azabın herhangi bir vesile yani aracı ile değil ancak itaat ile önlenebileceğine dikkat çekilmektedir. Denildiğine göre Mekke kafirleri alay ederek şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edecektir dediler. Yüce Allah onun şefaatinin yakın akrabaları olsalar dahi Mekke kafirlerine hiçbir fayda vermeyeceğini açıkladı. Tıpkı Nuh ve Lut'un şefaatlerinin hanımlarına kendilerine yakın olmalarına rağmen kafir olmaları sebebiyle fayda sağlamayacağı gibi. Her ikisine de ahirette ateşe girenlerle beraber siz de girin denilecektir. Tıpkı Mekke kafirlerine ve diğerlerine söyleneceği gibi. Şöyle de denilmiştir. Nuh'un karısı terkibinin misal olarak buyruğundan muzafın hasfi takdirine binaen bedel olması mümkündür. Yani Yüce Allah bir misal verdi ki bu Nuh'un karısının misalidir. Bu lafızların Nuh'un karısı ile Lut'un karısı anlamındaki lafızların iki meful olmaları da mümkündür. Mealde olduğu gibi. Tahrim suresi 11. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o Rabbim benim için nezdinde cennette bir ev yap. Firavundan ve onun amelinden beni kurtar ve o zalimler topluluğundan beni esenliğe çıkar demişti. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Adı Müzahim, kızı Asiye idi. Yahya bin Selam dedi ki Allah kafirlere misal olarak gösterdi buyruğunu Yüce Allah. Ayşe ve Hafsa'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı birbirlerine destek oldukları vakit gösterdikleri muhalefetten sakındırmak üzere misal vermiştir. Daha sonra onlara Firavun'un hanımı ile İmran kızı Meryem'i itaate sımsıkı sarılmalarını, din üzere sebat göstermelerini teşvik etmek üzere misal verdi. Bunun müminlere sıkıntılara sabretmeye teşvik için verildiği de söylenmiştir. Yani sizler sıkıntılı zamanlarda sabretmekte Firavun'un eziyetine katlanan Firavun'un hanımından daha zayıf olmayınız. Asiye Musa'ya iman etmişti. Onun Musa'nın halası olup ona iman ettiği de söylenmiştir. Ebu'l-Aliye dedi ki Firavun hanımının iman ettiğini öğrenince ileri gelenlerin huzuruna çıkarak onlara şöyle dedi. Siz Müzahim kızı Asiye hakkında ne bilirsiniz? Ondan övgüyle söz ettiler. Onlara o benden başka bir Rabbe ibadet ediyor dedi. İleri gelenler ona onu öldür dediler. Bunun üzerine onun için yere kazıklar çaktı. Ellerini ve ayaklarını bağladı. O da Rabbim benim için nezdinde cennette bir ev yap diye dua etti. Bu esnada Firavun da hazır bulunuyordu. Cennetteki evini görünce güldü. Firavun bu kadının deliliğine hayret etmiyor musunuz? Biz ona işkence ediyoruz o ise gülüyor derken ruhu kabzolundu. Osman en-Nehdi'nin kendisinden rivayet ettiğine göre Selman el-Farisi de şöyle demiştir. Asiye'ye güneşte işkence ediliyordu. Güneş sıcağı onu rahatsız etti mi melekler onu kanatlarıyla gölgelendiriyordu. Güneşte ellerini ve ayaklarını çivilediği, sırtının üzerine bir değirmen taşı koyduğu, Yüce Allah'ın ona cennetteki yerini gösterdiği de söylenmiştir. Yine denildiğine göre Rabbim benim için nezdinde cennette bir ev yap deyince ona cennette evinin bina edilmekte olduğu gösterildi. El-Hasen'den gelen rivayete göre onun evi bir incidendir. Asiye beni kurtar deyince Yüce Allah onu en üstün ve şerefli bir şekilde kurtardı. Onu cennete yükseltti. O orada yer, içer ve nimetler içerisinde yüzer. Firavundan ve onun amelinden ifadesinde amelden kastı küfürdür. Onun azabından, zulmünden ve başıma gelenlere sevinmesinden diye de açıklanmıştır. İbn Abbas ise kasıt cimadır demiştir. Ve o zalimler topluluğundan beni esenliğe çıkart ifadeleri hakkında el-Kelbi bunlar Mısır ahalisidir demiştir. Mukatil Kıptilerdir diye açıklamıştır. El-Hasen ve İbni Kaysan dedi ki Allah onu en üstün ve şerefli bir şekilde kurtarmış, onu cennete yükseltmiştir. O orada yemekte ve içmektedir. Tahrim suresi 12. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve namusunu sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üfürmüştük. O da Rabbinin kelimelerini de kitaplarını da tasdik etmişti. Ve o itaat edenlerdendi. Ve namusunu hayasızlıklardan, fuhşiyattan sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem'i de an demektir. Buyruğun Firavun'un karısına atfedildiği de söylenmiştir. Anlam da Allah İmran kızı Meryem'i de misal olarak vermiş ve Yahudilerin eziyetlerine karşı ona sabır vermiştir şeklindedir. Namusunu sapasağlam koruyan buyruğu hakkında müfessirler şöyle demişlerdir. Burada ferc, mealde namus ile onun ceybi yani gömleğinin yakası kastedilmiştir. Çünkü biz ona ruhumuzdan üfürmüştük diye buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam da onun yakasına üflemişti, fercine üflememişti. Ubey'in kıraatinde bu buyruk فَنَفَخْنَا فِي جَيْبِهَا مِنْ رُوحِنَا yani biz onun yakasına ruhumuzdan üfürmüştük şeklindedir. Elbisedeki her bir yarığa da ceyb denilir. Yüce Allah'ın وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجُ hem onun hiçbir yarığı da yok. Kaf 6 buyruğunda da bu anlamdadır. Onun namusunu yani fercini sağlam bir şekilde koruyup ruhun onun yakasına üflenmiş olması da mümkündür. Bu durumda üfürmüştük buyruğu Cebrail'i gönderdik, o da onun yakasına üfledi demek olur. Ruhumuzdan buyruğu da ruhlarımızdan bir ruh demek olur ki bu da İsa'nın ruhudur. Buna dair yeterli açıklamalar daha önce Nisa suresinde 171. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. O da Rabbinin kelimelerini tasdik etmişti buyruğunda tasdik etmişti anlamındaki lafız genel olarak şeddeli ve saddekat diye okunmuştur. Ancak Umeyd ve El-Umevi şeddesiz olarak ve sadekat diye okumuşlardır. Dipnot, o Rabbinin kelimeleri ile doğru söylemişti demek olur. Rabbinin kelimeleri Cebrail'in kendisine ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçiyim Meryem 19 şeklindeki sözleridir. Mukatil dedi ki kelimeler ile İsa'yı onun bir peygamber olduğu ve İsa'nın Allah'ın kelimesi olduğunu kastetmektedir. Buna dair açıklamalar daha önceden Ali İmran 42. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. El-Hasen ve Ebu'l-Ali'ye bikelimeti Rabbihe ve kitabih Rabbinin kelimesini ve kitabını diye okumuşlardır. Ebu Amr ve Asım'dan Hafs'e çoğul olarak ve kutubih yani kitaplarını da diye okumuşlardır. Ebu Reca'dan ise ve kutbihi yani kitaplarını şeklinde T harfi ötreli değil de sakin olarak okuduğu rivayet edilmiştir. Diğerleri ise tekil olarak bir kitabi yani kitaplarını diye okumuşlardır. Kitap ile tekil olarak cinsi de kastedilebilir. Bu durumda Yüce Allah'ın indirmiş olduğu her kitap anlamında olur. Ve o itaat edenlerdendi. Akşam ile yatsı arasında namaz kılanlardandı diye de açıklanmıştır. Burada minel kanitet yani itaat eden kadınlardan diye buyurmamasının sebebi onların ve kânet minel kavmil kanitin yani itaat edenler topluluğundandı demek istemiş olmasındandır. Bunun Meryem'in ehli beytine raci olması da mümkündür. Çünkü onlar Allah'a itaat eden kimselerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan Hazreti Hatice'ye şöyle demiştir. Başına gelenlerden hoşlanmıyor musun yoksa? Allah hoşlanılmayan şeylerde hayır yaratmıştır. Sen diğer kumalarının yanına gideceğin vakit onlara benden selam söyle. Onlar İmran kızı Meryem, Müzahim kızı Asiye, İmran oğlu Musa'nın kız kardeşi İmran kızı Kelime, Ravi Hakime'ye de demiş olabilir selam söyle. Hatice radıyallahu anha dedi ki hayırlı uğurlu olsun ey Allah'ın Resulü. Dipnot, bir başka rivayet yoluyla aynı manada Taberani Kebir 22. cilt 451 hadisin senediyle ilgili olarak bakınız İbn Hacer Lisanül Mizan 6. cilt 332 Abdullah bin Adi El-Kamil 7. cilt 180 Katade'nin Enes'ten rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alemlerdeki kadınlar arasından dördü yeter. İmran kızı Meryem, Huvelid kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma ve Firavun'un karısı Müzahim kızı Asiye. Dipnot İbn Hibban Sahih 15. cilt 464, Tirmizi 5. cilt 703, Müsned 3. cilt 135. Buna dair yeterli açıklamalar daha önce Âl-i İmrân suresinde 42. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Tahrim suresi burada sona ermektedir. Allah'a hamdolsun. Mülk suresi 1 ila 30. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bütün müfessirlerin görüşüne göre Mekke'de inmiştir. El-Vakiye yani koruyucu ve El-Munciye yani kurtarıcı diye de adlandırılır 30 ayettir. Tirmizi'nin rivayetine göre İbn Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adam bir kabir üzerine onun kabir olduğunu bilmeksizin çadırını kurdu. Bir de ne baksın orası bir insan kabri imiş. Kabir bitirinceye kadar da Mülk suresini okumuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ey Allah'ın Resulü" dedi. "Ben çadırımı kabir olduğunu bilmeksizin bir kabrin üzerine kurdum. Bir de baktım ki orası bir insan kabri imiş." Mülk suresini sonuna kadar okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "O men edicidir, o koruyucudur, onu kabir azabından korur." Tirmizi dedi ki "Bu hasen garip bir hadistir." Yahya bin Amr'ın bu hadisi münferiden rivayet ettiği ve kavi yani güçlü, zayıf olmayan bir ravi olmadığı kaydıyla Abdullah bin Adi el-Kamil 7. cilt 205'te Yahya bin Amr'ın zayıf bir ravi olduğunu kaydettikten sonra bu hadisi zikretmektedir. Yine ondan şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir. 1. ayet diye başlayan surenin her müminin kalbinde olmasını ezbere bilmesini çok arzu ederdim. Bunu Es-Sâlebi zikretmiştir. Ebu Hureyre'den dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın kitabından ancak 30 ayet olan bir sure vardır ki kıyamet gününde bir adama onu cehennem ateşinden çıkartıp cennete sokuncaya kadar şefaat etti yani edecektir. Bu Tebareke suresidir. Bu hadisi bu manada Tirmizi rivayet etmiş olup hakkında hasen bir hadistir demiştir. İbn Mesud dedi ki ölü kabrine konulduğu vakit ona ayakları tarafından gelinir. Senin buna ulaşmana imkanın yok. Çünkü o ayaktayken El-Mülk suresini okur, namaz kılardı. Sonra başı tarafından ona gelinir. Bu sefer dili, sizin ona karşı bir yolunuz yoktur. Çünkü o benimle Mülk suresini okurdu. Sonra dedi ki, bu sure Allah'ın azabından koruyan suredir. Tevrat'ta El-Mülk suresidir. Kim bir gece onu okuyacak olursa, o çok büyük bir iş, çok hoş bir iş yapmış olur. Her gece bu sureyi okuyana El-Fettan'ın yani çok fitneye düşürücü şeytanın zarar vermeyeceği rivayet edilmiştir. Mülk suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir ve o her şeye kadirdir. Tebareke yani ne yücedir buyruğu bereketten tefale veznindedir. Daha önce El-Araf 54 buyruğu açıklanırken geçmiş bulunmaktadır. El-Hasen her türlü kötülükten münezzeh demektir diye açıklamıştır. Daim oldu diye de açıklanmıştır. O varlığının başlangıcı bulunmayan, devamının da sonu gelmeyecek olan daimdir. Bütün mülk elinde bulunan, dünyada da ahirette de göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan demektir. İbn Abbas dedi ki, mülk onun elindedir. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılar. Diriltir, öldürür, zengin kılar, fakir eder, verir ve alıkoyar. Muhammed bin İshak dedi ki, nübüvvet mülkü yalnız onundur. Nebiye tabi olan kimseleri o yolla aziz kılmış, ona muhalefet edenleri de onun vasıtası ile zelil kılmıştır. Ve o nimet vermek ve intikam almak gibi her şeye kadirdir. Mülk suresi 2. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır. O azizdir, gafurdur. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Ölüm ve hayat. O ölümü ve hayatı yaratandır buyruğu ile ilgili olarak şöyle denilmiştir. Yani o sizi ölüm için ve hayat için yaratmıştır. Bu da dünya hayatında ölüm için, ahiret hayatında da hayat için yaratmıştır demektir. Ölümü hayattan önce zikretmesinin sebebi ise ölümün kahredici özelliğinin bulunmasından dolayıdır. Nitekim Yüce Allah kızları oğlan çocuklardan önce zikrederek dilediğine kızlar ihsan eder Eşura 49 diye buyurmaktadır. Ölümü önce zikretmesinin daha önce var olmasından dolayı olduğu da söylenmiştir. Çünkü eşya başlangıçta ölü hükmünde idi. Nutfe, toprak ve buna benzerlerinde olduğu gibi. Katade dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Şüphesiz Yüce Allah, Adem oğullarını ölüm ile zelil kılmış, dünyayı hayat yurdu, sonra ölüm yurdu, ahireti ise mükafat yurdu, sonra da ebedi kalınacak yurt kılmıştır. Ebu Derda'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey olmasaydı Adem oğlu asla başını önüne eğmezdi. Fakirlik, hastalık ve ölüm. Bununla birlikte o yine çok atılgandır. Dipnot: Ebu Nuaym Hilye 7. cilt 277'de Abdurrahman bin Ali Ebul Ferac Saffetus Saffe Beyrut 1399-1977 2. cilt 234'te Sufyan bin Uyeyne'nin sözü olarak. 2. Ölümün hayattan önce söz konusu edilmesinin sebebi. Ölümü ve hayatı yaratandır buyruğunda hayattan önce ölümü zikretmektedir. Çünkü insanlar arasında amele bulunmaya en çok koşan kişi ölümü sürekli gözünün önünde bulundurandır. O halde ayet-i kerimenin zikredilmesinde gözetilen maksat açısından daha önemli olduğundan ötürü ölüm öne alınmıştır. İlim adamları şöyle demiştir. Ölüm ne katıksız bir yokluk ne de sadece bir yok oluştur. O sadece ruhun beden ile ilişkisinin kesilip ayrılması, ikisi arasında bir engel oluşturmasıdır. Bir halden bir diğerine değişmek ve bir yurttan diğerine taşınmaktır. Hayat ise bunun aksidir. İbn Abbas el-Kelbi ve Mukatil'den şöyle dedikleri nakledilmektedir. Ölüm ve hayat iki cisimdir. Ölüm bir koç şeklinde yaratılmış olup her neye uğrarsa ve her ne onun kokusunu alırsa mutlaka ölür. Hayat da ablak yani siyah beyaz karışımı bir renkte dişi bir kısrak suretinde yaratılmıştır. Cebrail'in ve peygamberlerin bindiği at bu idi. Adımını gözün görebildiği kadar atar. Eşekten yüksekçe, katırdan alçakçadır. Her neye uğrayıp kokusunu alırsa mutlaka hayat bulur. Her neyi çiğnerse mutlaka hayat bulur. İşte Samiri'nin izinden bir avuç alıp buzağı heykelinin üzerine attığı ve dirilmesine sebep teşkil eden at budur. Bakınız Taha 96. ayetin tefsiri. Bunu Es-Sâlebi ve El-Kuşeyri İbn Abbas'tan nakletmiştir. El-Maverdi de bu anlamdaki açıklamayı Mukatil ve El-Kelbi'den zikretmektedir. Derim ki, Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmaktadır. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizin ruhunuzu alır. Es-Secde 11. Meleklerin o kafirlerin canlarını alırken bir görseydin. El-Enfal 50. Yine Yüce Allah, elçilerimiz onun ruhunu alırlar. El-En'am 61 diye buyurduğu gibi bir başka yerde de Allah ölümleri vaktinde ruhları alır. Ez-Zümer 42 diye buyurmaktadır. O halde melekler üstün ve şerefli aracılardır. Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Gerçek manada öldüren ise Yüce Rabbimizdir. Ölüm sahih haberde varit olduğu gibi ahirette bir koç suretinde gösterilecek ve sırat üzerinde boğazlanacaktır. İbn Abbas'tan zikredilen bu rivayetin ise bu hususta mazereti ortadan kaldıracak, yani bu rivayeti reddetmeye ihtimal bırakmayacak sahih bir habere ihtiyacı vardır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Yine Mukatil'den şöyle dediği zikredilmiştir. Ölümü yarattı, yani nutfeyi, alakayı ve bir çiğnem eti yarattı. Hayatı yarattı, yani o bir insan yarattı ve ona ruh üfledi, o da insan oldu. Derim ki bu güzel bir görüştür. Buna Yüce Allah'ın hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere buyruğu delil teşkil etmektedir. Bursa dair açıklamalar daha önceden El-Kehf suresinde 7. ve 30. ayetlerin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Es-Süddi Yüce Allah'ın o hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır buyruğu hakkında şöyle demiştir. Hanginizin ölümü daha çok hatırlayacağını, ona daha güzel hazırlanacağını, hanginizin ondan daha çok korkup ondan sakınacağını ortaya çıkarmak için demektir. İbn Ömer dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın bütün mülk elinde olanın şanı ne yücedir? O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır buyruğuna kadar okudu ve şöyle buyurdu. Kimin Allah'ın haramlarından daha çok çekineceğini, Allah'a itaatte elini daha çok çabuk tutacağını denemek üzere buyruğu size deneyenin muamelesi ile muamele etmek üzere demektir. Yani kulu sabrını ortaya çıkarmak için ölümü kendisine ağır gelecek olan kimsenin ölümü ile şükrünü ortaya çıkarmak için hayat ile denemek üzere demektir. Bir başka açıklamaya göre Allah ölümü öldükten sonra diriliş ve amellerin karşılığını görmek için hayatı da sınanmak için yaratmıştır. Buna göre liyebluvekum yani sizi sınamak üzere buyruğundaki lam ölümün yaratılmasına değil hayatın yaratılmasına taalluk eder. Bunu Ez-Zeccac zikretmiştir. El-Ferra ve yine Ez-Zeccac şöyle demişlerdir. Sınamak fiili eyyu yani hangi lafzında amel etmez. Çünkü sınamak ile hangi arasında bir fiil takdir edilmiştir. Bu hanginizin daha çok itaat ettiğini göreyim diye sizi sınadım demeye benzer. Yüce Allah'ın selhum eyyuhum bizalike zaim yani sor onlara buna hangileri kefildir. El-Kalem 40 buyruğu da bu yönüyle buna benzemektedir. Bu da onlara sor sonra hangilerinin bak demektir. O halde ayet-i kerimedeki eyyukum yani hanginizin lafzı müpteda olarak merfudur. Ehsenu yani daha güzel lafzı da onun haberidir. Anlam da şöyle olur. Sizi sınayıp hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak ya da göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır demektir. O kendisine karşı gelip isyan edenlerden intikam alışında güçlü olan azizdir. Tevbe eden kimselere çokça bağışlayıcı olan gafurdur. Mülk suresi 3. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tabaka tabaka yedi gök yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi gözü çevir de bak bir çatlak görecek misin? O tabaka tabaka yani biri diğerinin üstünde yedi gök yaratandır. Bu göklerin birbirine yapışık bölümleri ise onların kıyılarıdır. İbn Abbas'tan böylece rivayet edilmiştir. Tıbaka yani tabaka tabaka lafzı yedi lafzının sıfatıdır. Buna göre mastar ile nitelendirilmiş olmaktadır. Birbirine mutabık anlamında mastar olduğu da söylenmiştir. Yani o yedi gök yarattı ve bunları biri diğerinin üzerinde tabaka halinde yahut biri diğerine mutabık yahut biri ötekine mutabık gelecek şekilde yaratandır demektir. Sibeveh dedi ki bu lafız ikinci mefhul olarak nasb edilmiştir. Derim ki bu durumda halaka yani yaratan ceale yani var eden ile sayyara yani yapan meydana getiren anlamında tıbak yani tabaka tabaka lafzı da tabakanın çoğulu olur. Cemelenin çoğulunun cimel diye gelmesi gibi bunun tabakatun yani tabaka lafzının çoğulu olduğu da söylenmiştir. Eban bin Taglib dedi ki bedevinin kişiyi yererken onun kötülüğü üst üstedir yani tabaka tabaka gelir. Hayrı ise kalıcı değildir derken duydum. Kur'an-ı Kerim'in dışında bu ibarenin tabaka tabaka yedi gök şeklinde gökler lafzının sıfatı olarak cer ile gelmesi de mümkündür. Bunun bu yönüyle bir benzeri ve seb'i sumbulatin hudrin yani ve yedi yeşil başak, Yusuf 46 buyruğudur. Rahman'ın yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin buyruğundaki tefavutin yani düzensizlik lafzını Hamza ve El-Kisai elifsiz olarak, vav harfi de şeddeli şekilde min tefavutin yani düzensizlik diye okumuşlardır. İbn Mesud ve arkadaşlarının kıraati de budur. Diğerleri ise elif ile okumuşlardır. İki ayrı söyleyiştir. Hepsi de aynı manalara gelen et-taahud ve taahud yani taahhüd etmek, et-tahammul ve tahammul yani tahammül göstermek, et-tezahhur ve tezahur yani başka türlü göstermek, tesagur ve tesagur küçük görünmek, tedauf ve tedauf kat kat olmak, katlanmak ile tebaud ve tebaud yani uzaklaşmak gibi. Ebu Ubeyd tefevvut okuyuşunu tercih etmiş ve bu usta Abdurrahman bin Ebi Bekir'in söylediği kızları hususunda benim gibi birisi nasıl olur da dikkate alınmaz, fikri sorulmaz ifadesini delil göstermiştir. En-Nehas dedi ki bu Ebu Ubeyd'in reddolunan bir görüşüdür. Çünkü bu şekilde bir kullanıma kendileri ileri götürülen, diğeri ile uyumları bozulan manası verilir. Ayet-i kerimede ise tefavut okuyuşu daha uygundur. Nitekim işler arasında farklılık ve uzaklık olduğu vakit tebayun yani fiili kullanılabileceği gibi tefavut fiili de kullanılabilir. Biri diğerini geçti demek olur. Nitekim işler arasında farklılık ve uzaklık olduğu vakit tebayun fiili kullanılabileceği gibi tefavut fiili de kullanılabilir. Biri diğerini geçti demek olur. Nitekim bundan önce Yüce Allah o tabaka tabaka yedi gök yaratandır diye buyurmuş bulunmaktadır. Yani sen Rahman'ın yaratmasında herhangi bir eğrilik, bir çelişki, bir farklılık, ayrılık, tutarsızlık göremezsin. Aksine onlar suretleri ve sıfatları itibariyle değişseler bile yaratıcılarına delil teşkil edecek şekilde dosdoğru ve istikamet üzeredirler. Bununla kastedilenin yalnızca gökler olduğu da söylenmiştir. Yani sen göklerin yaratılmasında bir kusur göremezsin. Bunun aslı el-fevt yani geçmek, geride bırakmaktan gelmektedir. Bu da bir şeyin ötekini geçerek geride bırakarak düzgünlüklerinin azlığı dolayısıyla arada boşluk meydana gelmesi anlamındadır. Buna da İbn Abbas radıyallahu anh'ın herhangi bir farklılık göremezsin şeklindeki açıklaması delil teşkil etmektedir. Ebu Ubeyde dedi ki bir şey geçti anlamında tefevvete şey denilir. Daha sonra insanlara ibret alsınlar, onun kudreti hakkında tefekkür etsinler diye yarattığı varlıklara dikkatle bakmalarını emrederek haydi gözünü çevir de bak bir çatlak görecek misin diye buyurmaktadır. Yani gözünü semaya tekrar çevir. Aynı anlamda gözünü semada evirip çevirdi denildiği gibi semaya yoruluncaya kadar baktı da denilir. Anlamlar birbirine yakındır. Yüce Allah'ın ferci' yani haydi çevir buyruğunda F harfini daha öncesinde zikredilmiş bir fiil bulunmamakla birlikte getirmesi önceden göremezsin diye buyurmuş olmasından dolayıdır. Yani bak sonra gözünü tekrar çevir herhangi bir çatlak görecek misin demektir. Bu açıklamayı Katade yapmıştır. El-futur lafzının çatlaklar demek olduğu Mücahit ve Dahak'tan nakledilmiştir. Katade bir tutarsızlık, Es-Süddi bir delik, İbn Abbas bir gevşeklik diye açıklamışlardır. Bunun kökü et-tefettur ile el-infitardan gelmektedir ki bu da çatlamak demektir. Şair şöyle demiştir. O size direksiz olarak bir sema bina etti ve süsledi onu, onun hiçbir çatlağı da yok. Bir başka şair de şöyle demektedir. Sen kalbimi çatlattın, sonra içine serptin. Sevgini de kaynadı, birbirine böylelikle çatlaklar yapıştı. İçeceğin yaramadığı bir yere kadar vardı ve sarhoşluğun da, fakat ona bir türlü sevinç ulaşamadı. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. (Gülüyor)
0: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Yüksek Düzey Derslere hepiniz hoş geldiniz. Yüksek düzey derslerde inşallah sizinle birlikte olacağız. Yüksek düzey derslerin ilk programındayız. Bu programda, programımızın başlangıcında size şu bilgileri aktarmak istiyorum. İnşallah bu düzeydeki birlikteliğimizde ders kitabı olarak Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha diye adlandırılan, ana dili Arapça olmayanlar için hazırlanan bir seriyi takip edeceğiz. Suudi Arabistan'da, Medine'de El Camiatul İslamiyye diye adlandırılan Medine İslam Üniversitesi'nin yayınlarından olan bir seriyi inşallah takip edeceğiz. Bu serinin 3. cildini ele alacağız ve 3. cildindeki konuları size takdim edeceğiz. Ders kitabımız toplam 34 dersten oluşuyor. Ders kitaplarımızın toplam 34 derse ihtiva ettiği bilgisini kitabın 303 ila 304. sayfalarında bulmamız mümkün. Kitabın 303. sayfasında Muhteviyatü Durus, derslerin muhtevası, içeriği başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde ve arka sayfada, sayfa 304'te derslerin sayısının 34 olduğunu ve her bir dersin içeriğinin ne olduğunu görme imkanımız var. Evet efendim, Durusul Lugatil Arabiyye, Arap dili dersleri, ders kitabımızın 34 dersten oluştuğu bilgisini size verdik. Kitaplarımızın 5. sayfasında Eddersul Evvelu başlığı var. 1. ders El-İ'rabu vel-Bina'u, İrab ve Bina başlığını taşıyor. Elif maddesinin kaydedildiğini görüyoruz. Türkçedeki A harfinin karşılığı olarak anlayabiliriz. Fil esma'i, isimler hakkında. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve kitabımızı okumaya başlayalım inşallah. Eddersul evvel, 1. ders. El-i'rabu vel bina, İrab ve bina. Elif, fil esma'i, İsimler hakkında. El ismu imma mu'rabun ve imma mebniyun. İsim ya mu'raptır ya da mebnidir. Fel mu'rabu ma tagayyara ahiruhu bi sebebil amili. Mu'rab, amil sebebiyle sonu değişendir. Mu'rab, amil sebebiyle sonu değişendir. Tegayyara, tefe'ale vezninde sülasi mezit humasi bir fiildir. Tefaale yetefaalu tefaul. Tegayyara yetegayyaru tegayyur şeklinde ifade ederiz bu fiili. Evet, murabın tanımı yapıldı. Amil sebebiyle sonu değişendir dendi. فَالْمُعْرَبُ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَامِلِ نَحْوُ. Bu kelimeyi nahve şeklinde okumamız da mümkün. Nahvu ya da nahve. Şunun gibi. Nahvu kelimesi mislu kelimesiyle eş anlamlıdır. Mislu. Sözlüğe açıp baktığınız zaman nahvu kelimesine, nahvu kelimesine mislu ya da kekavlike, senin şu sözünde olduğu gibi şeklinde bir açıklama görürsünüz. Örneklere geçiyoruz efendim. Ca'el müderrisu merfu'un, se'eltul müderrise mansubun, sellemtu alel müderrisi mecrurun. Bu cümlelerde yer alan el müderris ismiyle ilgili olarak kitabımız şu bilgiyi veriyor. Ca'el müderrisu cümlesinde el müderris merfudur. Se'eltul müderrise cümlesinde el müderris mansuptur. Sellemtu alel müderrisi cümlesinde ise el-müderris kelimesi mecrurdur. وَالْمَبْنِيُّ مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَامِلِ. Şimdi mebninin tanımını verdi kitabımız. Mebninin tanımına geçildi. وَالْمَبْنِيُّ مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَامِلِ. Mebni, amil sebebiyle sonu değişmeyendir. Nahvu ca'e ha'ulâ'i, şunlar geldiler. Fî mahalli raf'in, raf mahallinde. Cümlenin faili olan ha'ulâ'i işaret zamiri mahallen merfudur dendi. Se'eltu ha'ulâ'i, şunları sordum ya da şunlara sordum. Fî mahalli nasbin, ha'ulâ'i kelimesi nasb mahallinde. Sellemtu alâ ha'ulâ'i, şunlara selam verdim. Fî mahalli cerrin, ha'ulâ'i kelimesi cer mahallinde. Yukarıda yer alan bölümde ismin muğrab oluşunu örneklendiren cümlelerde el-müderris kelimesinin durumu esas alındı. Bu bölümde ise ismin mebni oluşunu örneklendiren cümlelerde ise ha'ulâ'i zamiri esas alındı. Yukarıdaki bölümde yer alan örnek cümlelerin Türkçe karşılıklarını vermeye gerek duymamıştım. Bunların anlamlarını ifade etmemiz, zikretmemiz gerekirse ca'el müderrisu öğretmen geldi. Se'eltul müderrise öğretmene sordum ya da öğretmeni sordum. Kullanıldığı yere göre, kullanıldığı duruma göre anlam vermek mümkün. Se'eltul müderrise öğretmene sordum. Sellemtu alel müderrisi öğretmene selam verdim. Evet efendim. El-mu'rabu vel-mebniyu minel esma'i şeklindeki yan başlığa geldik. El-mu'rab vel-mebni minel esma, isimlerden mu'rab ve mebni olanlar. İsimlerden mu'rab ve mebni olanlar. Programımızın girişinde ders kitabı olarak Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı serinin 3. cildini yüksek düzey derslerde esas alacağımızı ifade ettik. Ders kitabımızın özelliğiyle ilgili olarak şunu da eklemek istiyorum sevgili öğrencilerim. Ders kitabımız gramer ağırlıklı bir muhtevaya sahip. Okuduğunu anlama hedefiyle Arapça öğrenen bir öğrencinin kendisini öğrenmekten alıkoyamayacağı bilgiler manzumesidir. Gramer bilgileri. Bu hakikat göz önünde bulundurulursa, okuduğunu anlama hedefiyle Arapça öğrenen bir öğrencinin çokça istifadesi olacaktır diye düşünüyorum. Kitabımızın bir de şu özelliği var. Gramer konuları verilirken, takdim edilirken bol miktarda Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örnekler verilmiş. Bir konu ile ilgili kaide zikredildikten sonra akabinde Kur'an ayetlerinden örnekler kaydedilmiş. Bu yönüyle de Kur'an'ı okuduğu zaman anlama hedefiyle hareket eden bir öğrencinin çokça istifadesi olacak diye düşünmekteyim. Böyle bir kanaate sahibim. Evet efendim, kitabımızın 5. sayfasındayız. Alttan 3. satırda El-Mu'rabu vel-Mebniyyu minel-Esma'i, İsimlerden Mu'rab ve Mebni olanlar. El-Esma'u kulluha Mu'rabetun ma'ada el-fi'atil atiyeti. İsimlerin tümü Mu'rab'tır, aşağıda gelen gruplar hariç. El-fi'e grup demektir. Fi'at gruplar. Aşağıdaki gruplar dışında isimlerin tümü Mu'rab'tır. Peki bunu mefhumun muhalifi itibariyle şöyle anlamak mümkün. Aşağıda gruplandırılan isimler mebni isimlerdir diye de anlayabiliriz. Peki nedir efendim bunlar? 1. Ad-damairu zamirler. Mislu, huve, hum, ente ya da enti, entum, ene, zehebtu, galu. Parantez içerisinde hâzihi damairu raf'i şeklinde bir ifade yer alıyor. Bunlar raf zamirleridir. Bu zamirler mebnidir. 6. sayfaya geçiyoruz. Ra'aytuhu es'aluke darabani. Hâzihi damairun nasbi ifadesi var parantez içerisinde. Bunlar nasb zamirleridir. Kitabuhu defteruha, ismuke ya da ismuki, aleyha ve lena, hâzihi damairul cerri, bunlar cer zamirleridir. İsme bitişen bir zamirin kendisine bitiştiği ismin mudafun ileyhi olduğunu, dolayısıyla mecrur kabul edildiğini, mecrur olarak irab edildiğini, fiillere bitişen zamirlerin ise, nasb zamirlerini kastediyorum tabii ki, mef'ulün bih olarak irab edildiğini, radyo dershanesinin temel ve orta düzey derslerinde izah ettik, ifade ettik. 2. madde esmaul işareti, işaret zamirleri, işaret isimleri. Mislu, haza, hazihi, zalike, ulaike. Hazani ve hatani murabani, hazani ve hatani murabtırlar. Bunların hazeyni ve hateyni şekilleri vardır. Raf durumları hazani ve hatani, nasb durumları ve cer durumları ise hazeyni ve hateyni şeklindedir. Mebni isim grubunun 2. maddesi olarak ismi işaretler zikredildi. 3. grup mebni isimler. El-esma'ul mevsuletu, ismi mevsuller. Mislu ellezî, elleti, ellezîne. Ellezâni ve elletâni murabâni, Ellezani ve elletani murabtır. Rab durumları bu şekildedir. Nasb ve cer durumları ise ellezeyni ve elleteyni şeklindedir. Dört numaralı mebni isim grubu Esma'ul istifhami, soru isimleri, soru edatları, mislu, men, eyne, ma, meta ve keyfe. Beş numaralı grup ba'du zurufi, bazı zarflar, mislu, İza, el-âne, haysu ve emsi. Altı numaralı grup esmaul ef'ali, isim fiiller, mislu amin, uffin ve ahi. Amin, uff ve ah gibi isim fiiller mebni isimlerin altıncı grubu. Yedinci grup mebni isim el-a'dadul murakkabetu, mürekkep sayılar, yani bileşik sayılar, mislu ahada aşara, tis'ata aşara, es-salise aşara. Evet, bu sayıların da mebni oldukları ifade edildi. Beşinci sayfanın hemen son kısımlarında el-esma'u kulluha murabetun ma'ada el-fi'atil atiyeti şeklinde bir ifade okuduk. İsimlerin tümü, tüm isimler murabtır, aşağıdaki gruplar hariç anlamında bir ifade. Ne dedik? Mefhumun muhalifi şunu gerektirir. İsimlerin tümü murabtır. Murab olmayanlar, yani mebni olanlar şunlardır. Nedir bunlar? Zamirler, işaret isimleri, ismi mevsuller, soru edatları, soru isimleri, bazı zarflar, isim fiiller ve mürekkep sayılar. 6. sayfada yer alan 7. maddenin hemen altındaki ifadeye geldik. El cüz'ul evvelu min isna aşara murabun. 12 sayısının birinci bölümü murabtır. Nahvu yedrusu fil fasli isna aşara taliben. Evet, sınıfta 12 öğrenci öğrenim görmektedir, ders yapmakta, ders çalışmaktadır. Ra'aytu isney aşara taliben, 12 öğrenciyi gördüm. Hazet ta'amu li isney aşara taliben, bu yemek 12 öğrenci içindir. Bu cümleler şunu örneklendirdi sevgili öğrencilerim. Bileşik sayılar, mürekkep sayılar mebnidir. Her iki bölümleri de mebnidir. Ancak bunlardan 12 sayısının 2 bölümü murabtır. Tesniyenin irabına tabidir diye bir açıklama da getirebiliriz burada. Yani raf durumu elifle, nasb ve cer durumları ise ya ile.

0: ilişkilerinde nasb ve cer durumları ya iledir. Cümlenin mef'ulü olması hasebiyle nasb durumu ve cer durumu ya ile olmuştur. Ra'eytu isney aşara taliben cümlesinde nasb durumunda, hazet ta'amu li isney aşara taliben cümlesinde ise cer durumundadır. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızın 5. ve 6. sayfasında yer alan bölümleri okuduk. Karşı sayfada, sayfa 7'de şöyle bir başlık var. Alamatul i'rabil asliyyetu vel fer'iyyetu. Asli ve fer'i i'rab alametleri. Asli ve fer'i i'rab alametleri. Evet, bu bölümde i'rab alametlerinin asli ve fer'i olanları verilecek. Yan bir başlık var burada, sayfa başında. Bu bölüme giriş yapmayacağım. Kitabınızın bu bölümünü okumayı programımızın gelecek bölümüne bırakacağım. Programımızın her bir bölümü, yüksek düzey derslerde programımızın her bir bölümü ortalama 20 ila 22 dakikadan oluşacak. 20 ila 22 dakikalık süre zarfında kitabımızdan okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Yetiştiremediğimiz bölümleri bir sonraki bölümde ele alacağız. Yüksek düzey derslerin bu ilk bölümünde siz değerli öğrencilerimle birlikte oldum. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümidi ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sürat felakettir. Neticesi felaketle sonuçlanır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış, metot zaten

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren. Ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mushab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad nasrun ev istişhad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Selam ve dua ile Vuslat Dergisi. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Vuslat Dergisi olarak 2021 yılının ilk ayında tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Selam ve Dua ile Vuslat Dergisi. Emri bit Tevhid ve Nehyi Ani Şirk. Abdullah Hakan. Bir toplumda dinde cehaletinden dolayı cahil kalanlara dinde marufu emretmeyenler. Tabii o toplumda bilenler varsa, bir toplumda bilmekten, öğrenmekten yüz çevirenler çoğalırsa, hayatlar, bireyler, toplumlar kaosa sürüklenir. Günümüz toplumunun İslam emirleri karşısındaki tutumu, dindeki bozulmanın ne kadar ileri derecede olduğunu göstermektedir. Kıyamette Allah tarafından insana yüklenmiş din emaneti usulen ilk önce bilenlerden sorulacaktır. De ki, şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'an vahyolundu ki onunla hem sizi hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik

bilen daha güzel bize bunu ne anlatabilir ki? Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın halkaları teker teker çözülecektir. Emirleri tek tek terk edilecektir. Her bir halka çözüldüğünde insanlar bir sonraki halkaya sarılacak, yapışacaklardır. İlk çözülecek olan halka hüküm, yönetim halkası, son halka ise namaz halkasıdır. Din-i mübinle bütün bağlarımız birer birer kopmuş, koparılmış, mübarek muazzam olan devletimiz, Kur'an'ı hakim güç ve otorite olarak uygulamaktan hilafetin ilgasıyla çıkarılmıştır. Şeklen kalmış son halka olan namazı kılanlar bile bugün imtihan edilse, tadili erkanı, kıraat ve tecvidi konusunda namazı kılanlar sınıfta kalırlar. Kopan halkaların tekrar imamesiyle birlikte yerine oturtulması, ümmetin üzerinde farziyet olarak durmaktadır. Cehennemin yalnızca varlığı dahi bizi şimdiden titretmesi gerekirken, İslam'ın bu topraklardaki devlet, toplum ve insanların manzarasına yansıyan halinin İslami muvazene ile tespiti nasıldır diye bir soru sorsak buna şöyle cevap verilir. İslam, âmme, toplum hukukunun laik, demokratik sistemin zimmetine geçirilerek tarumar edilmiş olması ve İslam'ın toplumda pratik hayatta özne olmaktan çıkartılıp işlevsiz hale getirilmiş olmasıdır. İslam ve Müslümanların bu düştüğü acı tablo karşısında bunlara sessiz kalarak seyreden, hakkı insanlara ifade etmeyen sözde ilim ehli elbette hesabını ahirette verecektir. Kim bilir en çetin hesap da onların olacaktır. Bugün bizim ahiretimizi düşünecek ne merhametli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de yufka yürekli Hazreti İbrahim aleyhisselamımız yok ki derdimize derman olsun, bizim için dertlensin. Ey kavmim, ey milletim, ey insanlar, eyvah, eyvah ki ne eyvah. En basit ilmihal bilgilerini dahi bilmekten aciz din adına ortalıkta dolaşan, yazan, çizen onlarca din tahripçisi belam ve hem kendisi sapan hem de insanları saptıran insi şeytanlara karşı hiçbir savunma hattı, hiçbir karşı koyma olmayan bu çoğunluk ilim ehli, şeytanın cehennem için aldatacağı en verimli potansiyele sahip güruhtur. Bu durum karşısında bana ne diyen neme lazımcı vurdum duymazlar için Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh aleyhisselamın hayatları ve kıssaları kime ne anlatır, ne ifade eder acaba? Dini ilimleri tahsil etmek için bir gayreti olmayan, ilmi tahsil etmek için maddi imkanlarını seferber etmeyen, okumak ve dinlemek için günün ve gecenin saatlerinden fedakarlık yapmayan, bununla birlikte canının çektiği her şeyi elde edebilmek için malını seferber eden, hoşuna giden şeyleri izlemek için uykusuz kalan, parasını, malını, makamını artırmak için gecesini gündüzünü birbirine katan, ancak iş dine, İslam'a gelince yatağında yatan bir felçliden daha da miskin bir halde kolunu kanadını kıpırdatmayan şu insanların manzarası ne kadar da yürek burkutucudur. Öğrenmeye imkanı olduğu halde veya kendisine öğretecek birilerine ulaşabilme ihtimali olduğu halde çabalamayan, içinde bulunduğu cahilliğe razı olan, hatta öyle bir cahillik ki vefat eden anne babasını dahi yıkayamayan ve cenaze namazını kılamayan, evladının İslam nikahını kıyamayan, bir rehber olmadan umreye ve hacca gidemeyen insanların sayısı ne yazık ki içinde yaşadığımız toplumda milyonlarla ifade edilecek boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarını yabancı dil için Avrupa ülkelerine büyük bir hevesle gönderen, nice masraflar yaparak batılı modern hayatı yaşaması için öğretmenini eve getirten nice anne baba, evladına Allah Teala'yı tanıtmaktan bile gafil bir haldedir. Tanıtamıyor çünkü kendileri de Rableri olan Yüce Allah Celle Celaluhu'yu tanımıyor ki. Allah'a kulluktan uzak, namazı abdestli olmayan bir hayatın sahibi olmuşlar. Ve bu bedbaht hayattan da övünür hale gelmişlerdir. Bu insanların amaçları ise bir üniversite bitirmek, sonrasında sigortası olan maaşı yüksek bir şirketin ya da fabrikanın 30 küsur sene işçisi olmaktır. Akabinde ise ömrü olursa emekli olmak,

ihtiyar halinde banka kartıyla emeklilik maaşını çekip balkonlu bir evde çayını çorbasını içmektir. Maalesef insanımızın hayalleri çoğunlukla bu yöndedir. Tabii insan bu amaçlara yaşadığı bu kısa ömürde hastalıklar ve diğer imtihanlara düçar olmazsa ulaşabilecektir. Peygamberini tanımayan bir insan, peygamberinin göstermiş olduğu hak olan yolu bilmeyen bir insan nasıl istikamet sahibi olabilir ki? Böyle bir kişinin doğru bir amel yapabilme ihtimali dahi yoktur. 50 küsur yaşından sonra birkaç emekli maaşı çekebilmek için 30 küsur sene dünya için çalışan, ancak ebedi alem olan ahiret yurduna ehemmiyet vermeyen, ahiretini tanımayan, cennet ve cehennemin varlığı hakkında bir ayet, bir hadis bilmeyen, bir gün öleceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini, amellerinin tartılacağını, sıratı ve mizanı gündeminde tutmayan bir insanın peygamberle, sıddıklarla, salihler ve şehitlerle komşuluk yapması mümkün olabilir mi? Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Allah'a ve peygambere itaat etmeden tesadüfen kurtuluş isteyenler, cennette peygambere komşuluk isteyenler elbette ahiret komşuluğu da olacaktır. Ancak her kim dünyada hangi yolun yolcusu olmuşsa, kimi ata, önder, örnek şahsiyet edinmişse ahirette de onun komşusu ve yakın arkadaşı olacaktır. Tabii ki ahiret yurdundaki mekan sadece cennetten ibaret değildir. Cehennem de bütün kükreyişiyle iyi niyetli, cahil ve ahmakları beklemektedir. Bir de cehennem vardır ki derileri soyup kavuran ateşin, içenlerin bağırsaklarını parça parça eden kaynar suların olduğu bir cehennem. Kişinin dermanını ve takatini kesen, beslenmeyeceği ve selamet bulamayacağı ve de ölemeyeceği, fakat içinde bulunduğu kederli ve ağlamaklı halden dolayı ölümü birçok kez temenni edeceği, Allah tanımayan, din tanımayan, peygamber tanımayan, böyle rezil bir hayatın sahibi olan kimselerin konağı olacaktır. Yüce Allah bizleri kötü akıbetten muhafaza eylesin. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Ateşte kalmaktan, oranın ashabı olmaktan, dünyasını da ahiretini de kaybetmekten Rabbim bizleri korusun. Bizleri Rabbini seven, kendisine itaat eden, azabından korkan ve rahmetini uman mümin kullarından eylesin. Amin. Elbette ki tüm bu olumsuzluklar karşısında muvahhid müminler de varlığını korumaya devam etmektedirler. Peki onların, bizlerin tavrı bu durumda nasıl olmalıdır? Tüm bu ayetlere, hadislere rağmen kendi itikadını ve amelini koruyabilenler sadece kendilerini mi düşünmelidirler? Hiç şüphe yok ki tüm peygamberler kendilerine karşı gelen ve isyan edenlere karşı nasıl davranmışsa bizim tavrımız da öyle olmalıdır. Aslında hepimizin bildiği örnekleri çağımıza ışık tutacak şekilde anlayabilirsek, çıkaracağımız dersler bizlere yeterli olacaktır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna genç bir delikanlı gelerek zina etmek için izin istedi. Orada bulunanlar hayretler içinde genci ayıplamaya, terslemeye, hatta bağırışmaya başladılar. Resulullah ise yumuşak bir sesle "yaklaş" buyurdu. Sonra gencin doğruyu bulması için şu soruları sordu. "Annenle zina yapılmasını ister misin?" Genç, "yoluna kurban olayım." "Hayır, istemem ya Resulallah," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, "diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler," diyerek gence soru sormaya devam etti. "Peki kızın için böyle bir şey düşünür müsün?" Genç, "olamaz ya Resulallah," dedi. O, insanların da kızları için zinadan hoşlanmayacaklarını belirtti ve aynı şekilde kız kardeşi, halası ve teyzesi için de benzeri soruları sordu. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya razı olmayacaklarını ifade ettikten sonra elini gencin göğsüne koyup, "Ya Rabbi, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza et," diye duada bulundu.
genç tam manasıyla ikna olmuş ve onun duasıyla mutmainliğe kavuşmuş olarak Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha kesinlikle herhangi bir kötülüğe meyletmedi. Kaynaklarda bu gencin adı Cüleybib olarak geçmektedir. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Cüleybib'i evlendirmek için bir sahabiye, kızına talibim dedi. Kızını kendisi için istediğini zanneden sahabi, isteğin başım gözüm üstüne, onur ve şeref duyarım ya Resulallah diyerek sevincini belirtti. Yanlış anlaşıldığını düşünen Hazreti Peygamber, kızını kendin için değil Cüleybib için istiyorum deyince sahabi duraksadı ve annesiyle görüşmem ve onun iznini almam gerek diyerek eve gitti. Kızına Hazreti Peygamber'in talip olduğunu söyleyince hanımı bu habere çok sevindi. Onun bu sevincini gören eşi, kızımızı Hazreti Peygamber kendisi için istemiyor deyince eşinin sevinci kursağında kaldı ve şaşkınlık içerisinde kim için istiyor diye sordu. Eşi Cüleybib diye cevap verdi. Hanımı Cüleybib'in daha önceki hayatına nispetle ne Cüleybib mi? Kızımızı kimler istedi de hiçbirine vermedik. Hazreti Peygamber Cüleybib'den başkasını bulamamış mı diye ileri geri konuşarak söylenmeye başladı. Eşinin bu olumsuz tavrını gören sahabi Resulullah'a Cüleybib'e kızlarını vermeyeceklerini söylemek üzere ayağa kalktı. Anne ve babasının konuşmalarını duyan genç kız kendisini evlendirmek için aracılık yapanın kim olduğunu sorunca annesi Resulullah diye cevap verdi. Bunun üzerine genç kız, Resulullah beni birine uygun görüyor, siz buna karşı çıkıyor ve bu teklifi reddediyorsunuz, öyle mi? Resulullah beni birine uygun görüyorsa siz de uygun görün. Zira o benim aleyhime olacak bir şeyi yapmaz diyerek Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını ortaya koydu. Aile Hazreti Peygamber'e haber göndererek kızlarının Cüleybib'le evlenebileceğini bildirdi. Bu duruma çok sevinen Hazreti Peygamber bu iki çifti evlendirdi. Çıktığı bir savaşta şehit düşen Cüleybib hakkında Hazreti Peygamber o bendendir, ben de ondanım diyerek ona olan sevgisini ortaya koymuştur. Resulullah'ın bu gence uyguladığı metot bizlerin de bu topluma karşı göstereceğimiz tavrı ve uygulayacağımız yolu gösterme açısından çok önemlidir. Bu örneği ve örnekteki kişiyi akrabalarımız arasındaki bir genç olarak düşünelim. Allah Resulü genci terslememiş, ondan uzaklaşmamış. Yakın akrabalarını örnek göstermek suretiyle aklına hitap ederek yapacağı işin çirkinliğini kendisinin bulmasını istemiş. Bunda da oldukça başarılı olmuştur. O ilk anda zinanın büyük bir günah olduğunu söyleseydi genç ikna olmayabilirdi. İslami kaygı ve endişe taşımayan kişilere Allah'ın emir ve nehilerini anlatırken bu nebevi yöntemin göz önünde bulundurulmasının muhatabı ikna etmek için olumlu sonuçlar vereceği muhakkaktır. Sahabenin gence olan tavrını ise normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü önemli ve saygın kişilerin bulunduğu bir ortamda aynı istek ve taleple gelen kişi veya kişilere karşı bizlerin de tavrının benzer şekilde olacağında kuşku yoktur. Hazreti Peygamber gençlerin hataya meylini bilirdi. Böylece onlara karşı sabırlı, anlayışlı ve müsamahakar davranırdı. Bizim de karşılaştığımız hatalar karşısındaki tavrımız bu olmalıdır. Sahabeden Ebu Mahzure radıyallahu anh bu konuyla ilgili örnek teşkil etmektedir. Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'ndan dönüyordu. Ben de hepsi Mekkeli olan 10 kişilik bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek anlamda İslam'a ısınmamıştı. Bu esnada Resulullah'ın müezzini ezan okumaya başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin sesini alay ederek tekrarlamaya başladık. Yaptıklarımızı Resulullah da duymuştu. Ezan bittikten sonra şunların içinde güzel sesli biri var diye gönderdiği adamlar bizi alıp onun huzuruna götürdüler. Yanına vardığımızda güzel sesli hanginiz diye sordu, arkadaşlarım beni gösterdiler. Resulullah beni yanına çağırdı ve ezan okumamı istedi. Bu esnada Hazreti Peygamber'den hiç hoşlanmadığım halde çaresizlik içinde önünde ezan okudum. Ezanı bitirdiğim zaman bana bir miktar para verdi. Daha sonra da
alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine ben de "Ey Allah'ın elçisi, Mekke'de ezan okumama izin verir misin?" dedim. O da izin verdiğini söyledi. İşte o anda ben de Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan eser kalmadı. Gönlüm ona karşı sevgiyle doldu. Mekke'ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Tüm bunlar toplumun gerçek manadaki tebliğcilere ve hidayet taşıyıcılarına muhatap olduğunun göstergesidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi toplumun küfrü, şirki ve haramları karşısında oldukça merhametli ve üzülen ve gayret eden, gerekirse tek başına ümmet olan bir kul olabilmek. Hazreti İbrahim, inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazabın Lut aleyhisselamla ona iman edenlere isabet etmesinden korkuyor, bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamın üç önemli vasfı zikredilmektedir. Hilm, çok sabretmek ve hata işleyen kimselerden hemen intikam almayıp sabır ve tahammül göstermektir. Evvah, ah etmesi çok olup insanların kötü hallerine ve hazin akıbetlerine son derece üzülmek. Münib, Allah'a kalbiyle yönelen, ona rücu eden demektir. Hazreti İbrahim bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'a müracaat eder, ona güvenip dayanırdı. Sonuç olarak emri bit tevhid, nehy-i anişşirk temel düsturumuz olmak şartıyla bu topraklar bizim imtihan sahamızdır. İmtihan sahamızda şeytanın ve tağutların aldattığı milyonlarca insana karşı biz muvahhid müminler olarak niyetlerimizi tazeleyip gayretlerimizi artırmalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahirette bizleri hesaba çekerken bu toplumda imana ve hidayete erdirdiği tebliğe memur muvahhid kulları olarak hesaba çekecektir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun tebliğ ile görevli memurlarının mesaiden kaytarma, şikayet etme hakları olamaz. Emri bit tevhid ve nehyi anişşirk. Abdullah Hakan, Vuslat Dergisi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Zamanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlâ.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözüm.

0: Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan

hançerlenen, şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden

için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce, "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyet-i İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu. Dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi, yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi. Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiaçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar Gazetesi'nde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan baş müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evvelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dini diyanete saygılıydı, alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam, uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan." dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris konferansına giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan azanlığına atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskebli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını da belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şeylerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkta yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla